0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetine el hasene. Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin ecmai. Emma ba'd.
2: İzâ la'ikar racülül kas'ata istagferet lehül kas'atu fetekul Allahümme a'tikhu minennâr kema a'tekani mineşşeytan. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten yemek tabağıyla ilgili bir şeyi öğretiyor bize. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İzâ la'ikar racülül kas'a. Kas'a şey demek, Türkçe'de kasa para konulan, efendim oksijen kaynağıyla efendim zor eritilen kalın kabuklu dolap demek. Ama Arapça'da kas'a şey demek, tabak demek. İzâ la'ikar racülül kas'ata. Adam tabağı sıyırdığı zaman, yalayıp sıyırdığı zaman, istagferet devül kas'atı. Tabak ona tevbe ve istiğfar eder. Mağfiret diler Allah'tan. Fetekulü der ki, Allahümme a'tikhu minennâr. Şu Müslümanı ya Rabbi cehenneme sokma, cehennemden azat et. Cehennemlikse bile cehenneme sokma. Kema a'tekani mineşşeytan. Beni şeytandan kurtardığı gibi bu. Ha, bu ne demek? Tabağın içinde kalan, bırakılan yiyecek, içecek şeytana gider. Biliyor muydunuz? Tabağın içinde kalan şeytana gider. Tabak ona üzülüyor. Şeytanın yemesine, şeytanın içmesine tabak üzülüyor. Şeytana hiçbir şey bırakılmadığı zaman, sıyrıldığı zaman seviniyor. Dua ediyor sahibine. Beni şeytandan kurtarıp azat ettiği gibi bu şahıs, sen de ya Rabbi onu ahirette cehennemden azat et, cehenneme sokma, cennetlik eyle, mağfiret eyle diye dua ediyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi hepiniz bilirsiniz, lokantalarda yemekler gelir insanın önüne. Efendim, ziyafetlerde yemekler gelir. Bey, efendim, sağ eline neyi alır? Bıçağı alır. Sol eline çatalı alır. Niye? Batılılar sol eliyle yiyordu ondan. Bu kadar basit. Sol eliyle batırır şeye, çatalı, sağ eliyle keser. Ondan sonra sol eliyle yer. Peygamber Efendimiz sol elinizle yemeyin diyor. Sağ eliyle yemesi lazım. Ne olur yani çatalı sağ eline alsa da sol eliyle kesse kıyamet mi kopar? Lokantanın tavanı kafasına mı geçecek? Hiçbir şey olmaz. Ne derler insana? Ha derler, bu bizim gibi değil, solak derler. Deseler öyle derler yani. Elinin kabiliyeti ters sanırlar. Halbuki biz ondan yapmıyoruz. Sağ elle ye dediği için yapıyoruz. Şimdi böyle yapılır, böyle yenilir filan. Kibarlıktan dolayı da tabağın içinde biraz bırakılır. Avrupa'nın modası. İslam'ın modası ne? İslam'ın adab-ı maşeretine tabakta ziyan edilecek bir şey bırakmamak. Hangisi akla mantığa uygun? Söyle. İslam'ınki uygun. Neden? Avrupa'yı adette tabağın içinde kalan çöpe gidecek, ziyan olacak. İslami adette yenilecek, istifade olunacak. Bak, şeytanın değil miymiş kalan, geriye kalan? Besbelli şeytanın. Şeytan yiyecek, mikrop olacak, kokuşacak, bilmem ne yapacak, o artıklar, bilmem neler. Efendim, çay bardağı gelir, içer, dibinde iki parmak, üç parmak kalır. Neden? Kibarlık. Çayı dibine kadar içmek ayıp. Kim çıkartmış bu ayıbı? Kim söylüyor? Öyle bir moda yayılmış. İç diyorsun, tamam içtim hocam, teşekkür ederim diyor. Ya bitir be adam, bitirmiyor. Halbuki ben böyle kaldırırım böyle, dibinde bir şey kalmasın diye. Bozayı yiyorsun, dibinde bir parmak kalıyor. Yapışıyor. Su getirip dökeceksin, çalkalayacaksın, içeceksin, şeytana bir şey kalmayacak. Efendim ayıp olur. Sen insanların ayıplamasından mı korkuyorsun, Allah'ın azap etmesinden mi korkuyorsun? Allah'ın sözünü mü tutmak istersin, insanların alkışlamasını, beğenmesini mi tercih edersin? Allah'ın Celle Celaluhu, Allah'ın emrini severim. O halde tabakta, bardakta bir şey bırakma geriye. Sıyır, efendim bitsin. Ziyan olmasın, yazık ya. Azal. Tabağını azal, bitir. Konuları bitir. Atılacaksa attırtma. Görüyorsunuz. Yani biz Avrupalılardan her bakımdan farklıyız. Bizim arkadaşlardan birisi Finlandiya'ya gitmiş. Heyet haline gitmişler. Resmi bir heyet haline gitmişler. Lokantada liste gelmiş. Şimdi bu domuz eti yemeyecek, efendim haram gıda yemeyecek, ne yiyeyim filan diye şöyle bakmış. Bir yemek. Ismarlamışlar, bir şeyler gelmiş. Şimdi bu gelen yemeğe bakmış. İsminden haram malzeme yok

Mesela ayıp olur diyor. Aferin. Finlandiyalı kız epeyce hizaya gelmiş demek. Onun için her yerde kendi öz zevkinize, İslami zihniyetinize, kültürünüze uygun davranacaksınız. Kimse bir şey diyemez. Aynı tabaktan da yiyebilirsiniz, ayrı ayrı tabaktan da yiyebilirsiniz. Leyse aleyküm cünahun, sizin için bir günah yoktur. Ente kulü cemian, beraberce yemenizde, ev eştater, ayrı ayrı yemenizde. Sen gidersin elini yıkarsın. Ondan sonra yemeğe eline yiyebilirsin. Çatalla kaşıkla da yenilebilir. Peygamber Efendimiz böyle çatala benzer malzeme de kullanmış yani. O da caiz. Birisine kızmışlar, demişler ki ya böyle elle yenir mi? Niye böyle elle yiyorsun filan? Gel buraya demiş. Lokantanın mutfağına götürmüş. Bak demiş nasıl yıkıyorlar çatalları, bıçakları. Yağı şeyi bilmem tam gitmeden şey yapmadan silip kurulayıp bu tarafa koyuyorlar. İşte demiş ben bunları bundan mı yemek daha iyi? Benim güzelce sabunlayıp 3 defa elimi tertemiz yaptıktan sonra yemem mi daha iyi filan demiş. Yani herkesin kendine göre bir yolu vardır. Bizim yolumuz Allah'ın gösterdiği yol olduğu için biz ona göre hareket ederiz. Efendim hiçbir şeyi ziyan etmeyiz. Bizim tabağımızda, bardağımızda bir damla şey yapmaz. Abdülaziz hocamız çay içerken karıştırmış çayı. Kaşığı en sonunda çıkartırken ucunu bardağın kenarına şöyle değdirirmiş. Neden? Kaşığın içine biraz ıslaklık birikiyor en dibinde, en ucunda. Şöyle yapınca o da süzülüp tabağın bardağın içine gidiyor. Dermiş ki bereketin hangi zerrede, hangi damlada olduğu belli olmaz. Belki o kaşıktaki damlada. O kaşığı öyle örtünün üstüne koysan ıslatır orayı. Yani biraz çay var onda. Onu bir de böyle kenarına sıyırttırıp böyle koyarmış. Biz bir damlacık çaydan ne fakir oluruz ne zengin oluruz. Ama bizim zihniyetimiz israf yoktur bizde. Biz haramı sevmeyiz, israfı sevmeyiz. Bak geriye kalan da şeytana gidiyor. Sen demek ki anlaşıldı. Sen demek ki çayın yarısını sen içiyorsun, yarısını da şeytana bırakıyorsun. Ortaklaşa. Tabağın yarısını sen yiyorsun, yarısını da şeytana yediriyorsun. Yok hocam tövbeler tövbesi, bir daha şeytana zırnık yedirtme. Şimdiye kadar o beni aldattı, görür bundan sonra zırnık koklatma. Ha şeytan başka türlü de yer. Bir keresinde Peygamber Efendimizin huzurunda bir birisi sofraya oturmuş, bakıyor Peygamber Efendimiz. Sonradan aklı başına gelmiş, ne kadar lokma yedikten sonra besmele çekmiş. Başında çekecekti ya, unuttu, sonradan besmele çekmiş. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurmuş, gülmüş. Demişler ki, ya Resulallah niye güldünüz? Demiş ki, o besmelesiz yerken şeytan ortak oluyordu gıdasına. Besmeleyi çekince melun yediklerini kustu çıkarttı demiş. Şeytan insanın yemesine ortak olur, içmesine ortak olur. Bir şey daha söyleyeceğim, sıkı durun, sarsılmayın, yere düşmeyin. Evladına da ortak olurmuş. Nasıl olur ya Resulallah diyorlar. Besmelesiz olursa o zaman evladına da yani hanımından olan çocuğuna da ailevi münasebetine de Allah korusun ortak olur. Ha. Onun için Allah saklasın şeytanla evladı iyalinize ortak etmeyin. Şeytanın yemeğinize içmenize ortak etmeyin. Besmele çekin. Efendim her işi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışın. İza le'ane ahiru hâzihil ümmeti evvelaha femen kâne indehu ilmun fel yuzhirhu fe inne kâtimel ilmi ke kâtimi ma enzelallahu ala Muhammedin an Cabir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İza le'ane ahiru hazihil ümme, bu ümmeti Muhammed'in sonu evveleha, evvel gelenlere lanet ettiği zaman, bu ümmeti Muhammed'in sonu, sondakiler evvelkilere lanet ettiği zaman İza le'ane ahiru hazihil ümmeti evveleha femen kâne indehu ilmun, kimin yanında bilgi, ilim, irfan varsa fel yuzhirhu, bu ilmini ortaya çıkar, söylesin, konuşsun, çalışsın, çabalasın, anlatsın, öğretsin. Fe inne katimel ilmi, çünkü ilmi susup söylemeyip kendisine saklayan, ketmeden ke katimi ma enzelallahu ala Muhammedin, Allahu Teala Hazretlerinin Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı başkasına öğretmeyen, saklayan kimse kadar günahkar olur. Kur'an'ı saklayan, Kur'an'ı öğretmeyen insan kadar günahkar olur diyor. Şimdi bunu biraz izah edip sözümüzü bitirelim. Bugünkü vaazımız burada sona ersin. Bu ümmetin ahiri evvelkilere lanet ettiği zaman,
Evvelkiler kimler?

bu ümmetin evveli kim? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun ashab-ı kiramı Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadisi şerifinde, hayrul kuruni karni, asırların en hayırlısı benim asrım. Onun için Peygamber Efendimizin yaşadığı asra ne diyoruz? Asrı saadet, mutluluk asrı ya. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardı dünyada, nur saçıyordu, etrafında sahabesi vardı. Onun rahle-i tedrisinde yetişmiş, Resulullah'ın tedip ettiği, öğrettiği, talim ettiği insanlardan daha güzeli kim olabilir? Asr-ı saadet. E şimdi ümmetin evveli ashab-ı kiram, asr-ı saadet ehli, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe-i tabi'in. Sümmellezine yelinahum, sümmellezine yelinahum buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani en hayırlı insanlar benim zamanımdaki insanlardır, ondan sonrakiler ikinci nesildir, ondan sonra üçüncü nesildir buyurmuş. Tabi'in diyoruz ikinci nesle. Sahabeyi görmüş, Peygamber Efendimiz'e yetişmemiş kimselere tabi'in diyoruz. Hasan-ı Basri tabi'inden mesela. Efendim, üçüncü nesle ne diyoruz? Tebe-i tabi'in. Bunlar da ashabı gören o mübarek tabi'ine yetişmişler. Onların ilmini, irfanını dinlemişler. Tabi'ine yetişmişler. Bunlara tebe-i tabi'in diyoruz. Şimdi bu ümmetin evveli bunlar. Ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in. Hadis-i şerifle mübarek insanlar olduğu belli kimseler. Ashabi kennücumi. Benim ashabım yıldızlar gibidir gökteki. Bi'eyhim iktedeytüm, iktedeytüm. Hangisine sarılsanız, hangisinin peşinden gitseniz hidayet bulursunuz. Çünkü ashabımdır. İlmi, irfanı öğrenmiştir. İslam'ı iyi bilir. Elbette onlara uyduğunuz zaman hidayet bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu ümmetin ahiri tutacak bu mübareklere lanet edecek. Ne olmuş yani? Vah, yazık olmuş ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'in kafası şaşırmış, zevkleri bozulmuş, gidip bu ümmetin evvelindekilere lanet ediyor. Ne kadar zevkleri değişmiş de ne hale gelmiş. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ahir zamanın kıyamet kopmasının yakın gelmesi alametleri nelerdir? Yakında kıyamet kopacak. Bunun alameti nedir? Ayakların baş olmasıdır. Yani rezil, rüsva, alçak, namussuz, edepsiz heriflerin başa yönetime geçmesidir. Marufların münker olmasıdır. Yani iyi, sevaplı, güzel olan şeylerin istenmeyen, beğenilmeyen, ayıplanan şey haline gelmesidir. Efendim, ahlak kurallarının horlanmasıdır. Efendim, iyilerin kötü sayılmasıdır. Yani zevk ne olmuş? Zevk berbat olmuş, tersine dönmüş, şaşırmış, millet dalalete düşmüş demek yani. Bu ümmetin ahiri evvelkine lanet ediyorsa, ettiği zamanda, ha demek ümmet dalalete düşmüş, iyi insanı kötü insandan ayıramıyor, eskilerin yolundan gideceğine, sahabe yolundan gideceğine, zamane yolundan gidiyor, batılıların yolundan gidiyor. Şimdi bu ümmetin ahiri evveline lanet ettiği zaman فَمَنْ كَانَ مِنْ اِنْدِهِ اِلْمٌ فَلْيُزْهِرُ. Bir şey bilenler Allah için ilmini söylesin. Susmasın. Bildiğini söylesin. Muhterem kardeşlerim, edepsiz, bilgisiz, cahil insanlar cesur. Zilli düdük gibi ötüyorlar her köşede. Bangır bangır konuşuyorlar. Cangul cungul ötüyorlar. Efendim, ukalalık ediyorlar. İleri geri abuk sabuk laflar söylüyorlar. Öbür tarafta ötekiler duruyor böyle. Ya durma zamanı değil ki. Ne zamanı? İlmini söyleme, anlatma zamanı. Bizim fakültede, biz şimdi otururduk fakültede, efendim, profesörler kurulunda 20 kişi, 30 kişi, 32 kişi. Tabii muhalifi var, efendim, lehte olan, aleyhte olan kimseler var. İçkicisi var, içki içmeyeni var. Efendim, böyle karma bir şey. Çaçoran birisi çıkmış oradan, abuk sabuk konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle der, böyle der. Yalan, sen Kur'an'ı ne bileceksin? Arapçayı bilmezsin, şeyi bilmezsin. Burada da tefsir profesörü var. Yanımızda tefsir, yani Kur'an-ı Kerim'i bilen adam, profesör. Ötekisi doçent, abuk sabuk zırvalıyor. Bu da burada, benim yanımda birisi oturuyor, onun ötesinde oturuyor. Benim yanımdaki ona dürtüyor. Bir kol atıyor, dirsek vuruyor. Diyor ki, ya sen tefsir profesörsün, konuş. Yani işte bak senin konuş.

0: Konuşma zaman o adam, o kadın cahil. Bilmez bir şey. Sen konuş, doğruyu söyle. Susuyor. Olmaz. Bak ne diyor, neden olmaz? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kimin yanında biraz bir ilim, irfan bir şey varsa onu dile getirsin, ortaya koysun, söylesin. Bu günahtır desin, bu haramdır desin. Sizin hepinizin yanında ilim var. Kafasında ilim var. Neden? Hiçbir şey bilmeseniz Allah'ın bir olduğunu biliyorsunuz. Şeriki naziri olmadığını biliyorsunuz. Puta tapılmayacağını biliyorsunuz. Öküze, aya, güneşe, yıldıza tapılmayacağını biliyorsunuz. Güneşe tapılmayacağını biliyorsunuz. Onun için olmaz böyle şey diye söyleyeceksiniz. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı ama kesin olarak. Kesin olarak söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bak Hazreti Ömer muhalif geldi, Kur'an'ı dinledi, yumuşadı, Müslüman oldu. Medine'ye giden efendim sahabe-i kiram, Medine ahalisi Müslüman değillerdi. Muhalif olanlar vardı. Kimden bunlar ya? Gelmişler buraya. Ne yapıyorlar? Bir takım faaliyetler gösteriyorlar. Gidip onlara anlata anlata İslam'ı, Kur'an'ı okuya okuya öğrettiler. Hepimiz dilimizin döndüğünce söyleyeceğiz. Yani bunun için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Benim hayatımdaki tecrübeyle sabit. Günahı hoş görmek olmaz. Sen Allah'tan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Rahman'dan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Hak'tan yana mısın? Batıl'dan yana mısın? Hangi yandaysan yönünü, yanını, tarafını belli et, o tarafa ağırlığını koy ve konuş. Esnaf olabilirsin, işçi olabilirsin. Benim çok tanıdığım işçi kardeşlerim var. Ümmi, ilkokul diploması bile yok. Ama konuşur, şey yapar, ikna eder. Avustralya'da Mehmet Efendi diye ümmi bir adam var. İlkokul diploması bile yok. İlkokul diploması yok. Ümmi. Şeker hastası. Komaya girmiş şekerden. Kaldırmışlar hastaneye. Ayılmış komadan. Bakmış koğuşta üç kişi. Birisi ihtiyar Avustralyalı, birisi pimpon. Yaşlı bir ihtiyar Avustralyalı. Birisi de Ermeni kökenli. O da Avustralya'ya yerleşmiş. Bir kişi daha, bir de kendisi. Üç kişi. O Avustralyalı ihtiyarla demiş ki, ya bir adam demiş, bak demiş, ölmek üzeresin, hastaneye düşmüşsün, öleceksin demiş, Allah'ın varlığını birliğini kabul etsene filan demiş, neden söylediyse söylemiş. Avustralyalı ihtiyar kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Kim sebep oldu? Bizim ümmi çağrıklı Mehmet Efendi. Allah razı olsun. Yani üniversitede birisi gitseydi orada öyle yapmazdı. Nezaketinden konuşmazdı. Efendim hoşgörüsünden. Allah'a ibadet edeceksin. O Hazreti İsa'dan önceki insanların durumu neydi? Hazreti İsa gelmiş, insanları kurtarmış. Peki Hazreti İsa'dan önceki insanlar ne olacak? Oradan anlasana. Bak Allah Adem Aleyhisselam'ı göndermiş. Adem idim diyorlar telaffuzu. Adem'i biliyorlar. İdim. İbrahim'i de biliyorlar. Abraham diyorlar. İshak'ı da biliyorlar. Yakub'u da biliyorlar. Yusuf'u da biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Kitaplarında var. Bunlar ne? Bunlar ne? Peygamber, peygamber, peygamber, peygamber, peygamber. Hazreti İsa ne? Allah'ın oğlu. Allah oğul edinmemiştir. Bunu söyleyeceğiz. Hristiyanların içinde Allah'ın peygamberi olduğunu, oğlu olmadığını bilenler ve söyleyenler de olmuştur tarih boyunca. Biz hakkı söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Katliamlarına bak. Neden? İmanları sağlam iman olmadığından, vicdanları olmadığından adaletleri de yok. İnsafları da yok. Benim peygamberi Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderirken çarpışmak üzere kadınlara dokunmayın diyor. Çocuklara dokunmayın. Ağaçları kesip yakmayın, tahrip etmeyin. Kendi başında bir kenarda ibadet eden rahiplere vesaireye dokunmayın. Ancak sizinle çarpışanlarla mücadele edin. Şuradaki asalete, merhamete bakın. Bu adamların Bosna'da, Hersek'te yaptıklarını işte cümle cihan halkı gördü. Öteki medeni milletlerin de onların karşısındaki tavrını hepimiz gördük. Kendi standartlarını kendileri çiğniyorlar. Kendi kanunlarını da kendi bozuyor. Neden? Sağlam din olmayınca olmaz. Din hakiki olmayınca insanın içine sönük bir pili taksan saat çalışıyor mu? Çalışmaz. Pil canlı olacak. Kuvvetli olacak ki pili taktığın zaman saat tık tık tık tık tık tık pilli saat çalışmaya başlasın. Pil sönmüş olmaz. Hazreti İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir. Biz sevdiğimiz için çocuklarımıza İsa adını, Musa adını koyuyoruz. Hürmetimiz çok. hürmetimiz daha fazla. Hazreti İsa'ya da Allah kıyamet günde soracak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ya İsa, ente kurtellinnâsit tehrizyûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Sen mi söyledin bu insanlara, Hristiyanlara, beni ve anamı Tanrı edinin diye ya İsa? Hayır. Hayır ya Rabbi. Söylemedim ben. Ben sen bana ne emrettiysen onları söyledim. Hakkı söyledim. Allah'tan gayrıya tapmamalarını söyledim. Ondan sonradan sapıttılar diyecek. Hazreti İsa bile bunların yaptığından razı değil. O halde biz hakkı söyleyeceğiz. Doğru yola çağıracağız. Te'alev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekûm. Aramızda müşterek olan asıl akideye gelin ey gayrimüslimler, ey ehli kitap diyeceğiz. En lâ na'bude illallah. Allah'tan gayrıya tapınmayalım. Ve lâ yettekize ba'duna ba'dan erbâben min dûnillâh. Allah'ı bırakıp da aramızdaki insanlardan bazılarını, Hazreti İsa'yı, Meryem validemizi, Tanrı edinmeyelim diye nasihat edeceğiz. Allah kul diyor. Söyle Hristiyanlara bunu böyle diyor. Söyleyeceğiz. Allah bizi hak yoldan ayırmasın. Aktif Müslüman olmaktan ayırmasın. Hakkı söylemekten ayırmasın. Sevdiği şekilde ömür geçirsin. Huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Merhaba sevgili Akre dinleyicileri. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürçen'in doğumlarının hicri 91. yıl dönümü iade edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunuyoruz.

Bir kımıldanış başlıyor ufukta. Karanlık aydınlığa dönüyor yavaş yavaş. Kainat her an yeniden yaratılışını ahenkli bir gösteriyle ilan ediyor. Doğuş başlıyor. İnsan uykusundan uyanıyor. Gecenin sessizliğinde uyku sarmıştı bedenini. Küçük bir ölüm gibi. Şimdi uyanıyor insan. Yeniden dirilir gibi. Rabbimizden yeni bir gün bağışlandı bize. Kalplerimizin arınmasına, niyetlerimizin tazelenmesine vesile olsun diye. Aziz misafirlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve gönüllerimizin neşesi sevgili çocuklarımız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, sonsuz övgü, her türlü takdir ve teşekkür bizleri yaratan, yaşatan ve iman nimetiyle şereflendiren, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatan yüce Rabbimizedir. Salat ve selam, alemlere rahmet ve nur saçan bir kandil olarak gönderilen müjdecimiz, uyarıcımız, Hakk'a davet eden rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Muhterem liderimiz, hocamız, Server Onursal Başkanı ve Mahmut Esat Coşan Vakfı kurucusu Sayın Muharrem Nurettin Coşan Beyefendi öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü idrak ettiğimiz Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bir yeri mescit yapan, yalnızca etrafını çevreleyen

0: duvarlar, yükselen kubbeler değildir. Asıl olan tertemiz bir niyetle gönlün yaratıcıya, bedenin Kabe'ye yönelmesidir. Bizler bugün, bu kutlu saatte aynı niyetle, aynı duayla, aynı kıbleye yönelen gönüller olarak bir araya geldik. Bizi büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılayan Elazığ'da, gönülden gönle imar ettiğimiz bu kardeşlik meydanında sizleri hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri burada buluşturan anlamlı bir yad günüdür. Bugün gönüller gerçek huzuru bulsun, kalpler istikametini korusun diye adanmış mübarek bir ömre vefa günüdür. Doğumlarının hicri 91. yıl dönümünü idrak ettiğimiz mürebbimiz, gönül dostu hocamız Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Hocamızın sözleri idrakimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Onu yad etmek, ondan öğrendiğimiz güzellikleri güzel insanlarla birlikte yeniden hatırlamak ve yaşatma iradesini tazelemektir. Onu yad etmek, Kur'an'a sadakati, sünnet-i seniyyeye ittibayı, İslam'a hizmeti, ihlası, ihsanı, kardeşliği ve Allah rızası için yaşama gayretini yeniden kuşanmaktır. Dileriz ki yolu yolumuz, nasihatleri hayat kılavuzumuz olsun. Hocamızı müstesna bir sünneti hayatımıza taşıyan bugünkü işrak ibadeti vesilesiyle yad etmenin elbette ayrı bir anlamı var. Bu buluşma onun sünnete bağlılık hassasiyetini, ibadeti hayatın merkezine alan irşadını ve Kur'an ve sünnet çizgisinden hiç şaşmadan inandığı gibi yaşama yönündeki çağrısını yeniden hatırlamaya vesile olsun. Rabbimiz bu mübarek sabahı bizler için hakiki bir doğuşa, kalbi bir tazelenmeye ve istikamet üzere yeni bir başlangıca vesile eylesin. Efendim, üzerinde bulunduğumuz Harput Yadigarı Elazığ toprağı doğuşa aşinadır. Bu topraklarda Kur'an sevgisi vardır. Bu topraklarda peygamber muhabbeti vardır. Bu topraklarda zikir vardır, dua vardır, edep vardır, kardeşlik vardır. Harput ve Elazığ bu yurdun ilim ve irfanla uyanan sabahlarından biridir. İşte bu sebeple mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Coşan hocamızı onun İrşat çizgisinin buluştuğu bu topraklarda yad etmek ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıymetli misafirler, birazdan bizleri felaha çağıran ezan-ı Muhammedi ile ibadet yolculuğumuz başlayacaktır.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Es-salâtu hayrun minennevm. Es-salâtu

İlahi ente maksudi ve rudake maktubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi, benim maksudum, arzum, istediğim, gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim, verudake matlubi, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim, senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Senin istemediğin şeyi yapmam ya Rabbi demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi, bu zihniyete sahip olması lazım.

0: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar. Siz de bunun misalini sabahları burada da görebilirsiniz. Şimdi sabahları göreceksiniz. Sabah namazından sonra oturacağız. Yasinler okunacak. Sağ olursak inşallah. Ve böylece fikirlerimizi yapacağız burada. Hanımlar da böyle sabah namazından sonra yaparlarsa bu sevapları alırlar.
1: Salatü sünnet.

0: İbadetleri yapanı Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp gene sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip gene efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır.
1: Döndüm sana ya müstehan, doğru kapına gelmişim. Lütfun dilerim el aman, doğru kapına gelmişem. Ben etmişem hadsiz günah, yok senden özge bir penah. Ey rahmeti bol padişah, doğru kapına gelmişem. Pek aziz misafirlerimiz, Harput'un manevi ikliminde derin izler bırakmış isimlerden biri olan Hafız Osman Bedreddin Erzurumi Hazretlerinin okuduğumuz bu münacatında dile getirdiği gibi, bizler de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın kapısına geldik. İtaat ve bağlılığımızın bir nişanesi olarak eda ettiğimiz namazlarımız makbul ibadetlerden olsun. Namazımıza imamet eden, kıraatiyle Medine-i Münevvere'nin huzurunu gönüllerimize taşıyan Kıbleteyn Mescidi İmam Hatiplerinden muhterem Abdülkerim Hasan Adnan hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Yüce Rabbimiz İsra Suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyuruyor: gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimede şahitli olduğu bildirilen sabah namazı, bizler için son derece müstesna bir ibadettir. Henüz dünya telaşı başlamadan, berrak bir zihin ve dingin bir kalple yeni başlayan günün ilk secdesini, ilk şükrünü ve ilk niyetini Allah'a arz etmek, o günü hangi istikamet üzere ve kimin huzurunda yaşayacağımızın en baştan beyanıdır. Rabbimiz secdelerimizin izini, gönüllerimizdeki niyeti

0: Ve dualarımızdaki samimiyeti katında kabul buyursun. Sabah namazından sonra idrak edeceğimiz bu bereketli zamansa, kalbimizi nefsimizin arzularına, şeytanın tuzaklarına, dünya sevgisine karşı güçlendirme vaktidir. Kıymetli misafirler, sevgili hocamızı hürmet ve muhabbetle yad ederken Peygamber Efendimizin şu mübarek sözü yankılanıyor zihnimizde. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu hadisi şerif bize her hal ve şartta sünnet-i seniyeye bağlılığı şiar edinmiş olan Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin açtığı nice hayırlı yolları hatırlatıyor. Onun bir nakkaş inceliğiyle hayatlarımıza dokunuşunu, bir sarraf titizliğiyle gönülleri işleyişini, sadra şifa veren bir hekim hassasiyetiyle insana, dostlarına ve ümmete verdiği emeği, değeri ve sevgiyi yeniden gönüllerimizde canlandırıyor. O, insanla İslam, dünya ile ahiret, ilimle amel, kalple hayat arasındaki irtibatı derinlemesine kavrayan çok yönlü bir mütefekkirdi. Yaşadığı çağı çok iyi okuyan, insanı içine çekebilecek karanlıkları gören ve bu karanlıklardan çıkış yollarını Kur'an ve sünnet ışığında gösteren örnek bir rehberdi. Az önceki videoda da gönül dostumuz ve mürebbimiz Mahmud Esat Coşan hocamızın vefatından 2 gün önce gerçekleştirdiği sohbetinden bir bölüm dinledik. Bu anlamlı sohbetinde hocamız bizlere 3 önemli nasihatte bulunuyor. İbadetleri yerine getirmek, günahlardan sakınmak ve ahlakı güzelleştirmek. Güzel kulluğun temel esaslarını özetleyen bu 3 ilke sevenleri için adeta vasiyeti mahiyetindedir. Kıymetli gönüldaşlar, işte Harput da bu hakikatin hayat bulduğu bir hafızaya sahiptir. Medresenin ilmi, tekkenin edebi, vakfın hizmet şuuru ve ihsan ahlakı aynı iklimde buluşmuştur. Bölgedeki cami, medrese ve tekkeler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, insanın dağılan iç dünyasını toparlayan, manevi gücünü besleyen, toplumu ayakta tutan, hayatın içindeki irfan merkezleri olmuştur. Bu sabah Harput'un mekanlarından, alimlerinden ve gönül insanlarından bugüne uzanan manevi diriliş çizgisini Elazığ'ın kalbinde yeniden hatırlıyoruz. Bu doğuş vaktinde gafletin gölgesinden zikrin aydınlığına, dağınıklığın karmaşasından tevhidin sükunetine, günahın darlığından istiğfarın ferahlığına yürüyelim. Aziz misafirler, şimdi doğuş vakti, şimdi ilimle, irfanla, zikirle, tefekkürle, duayla ve Kur'an'la diriliş vakti. Şimdi içimizdeki karanlıklardan sıyrılıp Rabbimizin rahmetine yönelme vakti. Ve şimdi söz dua olsun, nefes zikir olsun, kalpler Rabbine yol bulsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Hayırlar fetholsun. Şerler def olsun. Münkir münafık ıslah olsun. Islahı mümkün olmayanlar kahriyle perişan olsun. Yaptığımız ibadetlerden hasıl olan sevaplar içimizdeki yetimler, garipler, kurabalar, aşıklar hürmetine kabul ve ahsan olsun. Biraz sonra yapacağımız zikrullah'ta sizden ricam, bizimle beraber kulağınızın duyacağı kadar kendinizin de okuması. Zira kainat topraktan, insan kulaktan sulanır. Kulak duysun ki

kalp harekete geçsin. Kendi duyacağınız kadar ses verirseniz bizimle beraber, biz de hay hay sizinle beraber bu zikre eşlik etmiş oluruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sellem.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu e'udhu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zhunube illa ente.

0: Azim.
1: Subhanallah. Subhanallah adede ma halaka fis sema. Ve subhanallah adede ma halaka fil ard. Ve subhanallah adede ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adede ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillah mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adede halkik ve rıza nefsik ve midade kelimatik. Kullama zekereke zâkirûne ve gafela an zikrikel gâfilûn. Ve sellim ve radıyallahu an ashabi rasulillahi ecma'in. Dereytü rıza illillah. Efteru zikri fa'lemennehu.

İllallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi atini muhabbetike vel mağfiretik vel husule fi hazretik. El evvelü Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batını Allah. Men kâne fî kalbihi hay hay fe mu'inuhu fid dâreyn Allah ve men kâne fî kalbihi gayrullah fe hasmuhu fid dâreyn Allah. Ya Allahu celle celaluhu ve anne valuhu ve la ilahe gayruh ya rabbel alemin.

Mevlamızın güzel adı. Mevlamızın.

La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Meded ya Allah.

0: illallah. Ya Allahu Celle Celaluhu ve Ammine Valuhu ve la ilahe gayruhu ya Rabbel Alemin.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim.

Fatiha-i Şerife ma'al Besmele. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al Besmele. Otuz üçer İhlas-ı Şerif ma'al Besmele.

0: Bismillah.
1: فاتحه شريفه مع البسمله. üçer salavat-ı şerife.

Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ve'n-nûr. Ves-salâtu ves-selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükûnet vakti kılan, güneş ve ayı belirli bir düzende yaratan Allah'ım, sen sonsuz rahmet sahibisin, daima merhamet edensin. Yüceliğine sığınarak her işe senin isminle başlarız. Adın anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Çünkü sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin. Bizi yoktan

0: var eden, sabaha eriştiren, ruhumuzu bize iade eden, nimetleriyle yaşatan Rabbimiz. Yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür. Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimeti için sana hamdolsun. Kur'an nimeti için sana hamdolsun. Bizi Kur'an'la, kullukla ve zikirle buluşturduğun için sana hamdolsun. Bütün övgü, şükür ve minnet yalnız sanadır. Allah'ım, Hazreti Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya selam olsun. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun. Zülkif'le ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ım, alemlerin en şereflisi, en üstünü, iyilik önderi, nebilerin sonuncusu Habibin Muhammed'e selam olsun. Rahmetini ve bereketini onun ve ailesinin üzerine ihsan eyle. Ey Rabbimiz, senin rızan için bir araya gelişimizi, niyetimizi, affını, rahmetini ve dostluğunu umarak eda ettiğimiz namazımızı ve işrak ibadetimizi katında makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, rahmetinin ve kudretinin bir tecellisi olarak yarattığın, yeryüzünü aydınlatıp ısıtan güneşi yükselttiğin bu vakitte, doğuş Elazığ işrak buluşmamızı tefekkür, muhabbet ve kardeşlik iklimine vesile eyle. Ey Kur'an-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize şifa, dilimize zikir, hayatımıza istikamet eyle. Bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle düşünen, onun ahlakıyla güzelleşen ve onun nuruyla yol bulan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, çekilen tesbihleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, duası yapılmak üzere okunmuş Kur'an-ı Kerim hatimlerini, süver-i celileleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul eyle.
1: Amin.
0: Kusurlarımızı örtüver, sevaplarımızı kat kat ziyade eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, hasıl olan sevapları sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak ve mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen ulaştır ve haberdar eyle.
1: Amin.
0: Peygamber Efendimizin şefaatine, teveccühüne ve sevgisine nail olmayı, sünnet-i seniyyesini yaşamayı ve yaşatmayı, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Hasıl olan sevapları Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin ruhlarına, Efendimiz'in mübarek aile efradına, ashabına, tabi'in ve tebi-i tabi'in ile bütün müçtehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri, ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Muhammed Zahid İbni İbrahim Bursevi Hazretlerine kadar güzeran eyleyen silisile-i saadat efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştırıp haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hasıl olan sevabı özellikle burada kendilerini özlemle, en samimi duygu ve niyetlerle yad etmek üzere toplandığımız mürşidimiz, mürebbimiz, Es-Seyyid Mahmud Esad Coşan İbni Halil Necati el-Senekalevi Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, seher vaktinin feyzini ve işrakın nurunu gönüllerimize nakşeyle. Bu müstesna topluluğun sevgi, vefa ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmesine öncülük eden kıymetli liderimiz Muharrem Nurettin Coşan hocamızı lütuf ve kereminle teyit ve takviye eyle.

0: kendilerine ve aile efradına, tüm sevenleriyle birlikte sıhhat, afiyet, bereketli ve hayırlı bir ömür ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayallerini ve niyetlerini yaşanılır eyle. Her birini kıyamete kadar hayırla devam ettir. Burada içtenlikle yad ettiğimiz merhum hocamız Mahmud Esat Coşan'ın Allah rızasını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı kendilerine nasip edip kolaylaştır. Bu hususta bizleri de kendilerine sadık yardımcılar eyle. Ya Rabbi, Sadat-ı Kiram efendilerimizin cümlesinin derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle. Onlara ihsan ettiğin marifetullah'tan ve muhabbetullah'tan bizlere de ihsan eyle.
1: Amin.
0: Mahşer günü mürşid-i kamillerimizle birlikte Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Hasreten hasıl olan sevapları bir mislini de Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın kıymetli kerimesi, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın güzide eşi, liderimiz, hocamız Muharrem Nureddin Coşan beyefendinin sevgili validesi, merhume Hacer Muhterem Coşan hanımefendinin de ruhuna hediye eyledik. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pürnur, makamını yüksek, cümlesinin mekanlarını firdevs-i âlâ eyle. İslam'a ilimleriyle hizmet eden alimlerin, müridan ve mühibbanın ruhlarına, bugün bizlere ev sahipliği yapan Elazığ'ın manevi temelini kuran Medreseler Şehri Harbut'un imarında övünç kaynağı, ilim ve kültür geleneğinin oluşmasında emeği geçen güzel insanların, bu topraklarda şehit olmuş sahabenin, erlerin, dervişlerin, Harput Havzası'nın yetiştirdiği alim ve mutasavvıfların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca hasıl olan sevapları, merhum hocamızla arasında sevgi ve saygı bağı olan, Almanya'da hocamızın hizmet anlayışının ve hedeflerinin kavranması yönünde samimi gayretler göstermiş bulunan çocukluk arkadaşı Melek Gencer Akbulut beyefendininin ruhuna da hediyelet, vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dualarımıza amin diyenlerin, davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimizin ve arzu ettiği halde katılamayan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş anne, baba ve diğer yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Biz yaşayan kullarının da manevi istifadesine vesile eyle ey ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada adını anacak kimsesi kalmamış. Deprem, sel, yangın ve benzeri bilumum afetlerde hayatlarını kaybetmiş, dini uğruna katledilerek şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. Hepsini dereceler üzere hissedar eyle. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sırf Müslüman olduğu için zulüm altında olan kardeşlerimize de hayırlı çıkışlar ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabir istirahatlerini, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını cennet eyle. Beşer olmaları dolayısıyla bilmeyerek, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, fazl-ı kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine sen onları affeyle Allah'ım. Bizlere de böylesine güzel toplulukların dualarında anılmayı, arkamızdan Kur'an okuyan, hayır hasenat yapan, ihsanda bulunan eş, evlat, kardeş, torun, akraba, komşu ve dostlara sahip olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında lütuf ve ihsanda bulunduğun o temiz, hoş ve mübarek isminle senden isteriz. Biliriz ki senin verdiğini engelleyebilecek, senin engellediğini verebilecek kimse yoktur. Lütfeyle Allah'ım. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimize uyduk, kendimize zulmettik, günahlarımızı itiraf ediyor,

0: Pişmanlıkla sana tevbe ediyoruz. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Zira günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden yalnız sensin Allah'ım. Amel defterlerimizle yüzleşeceğimiz, mahşer halkının huzurunda adaletin gerçekleşeceği o gün gelmeden önce bizlere hakikate ermeyi, hidayet bulmayı lütfeyle Allah'ım. Allah'ım bize musibetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir iman, sana karşı günah işlememize engel olacak bir haşyet ve bizi cennetine ulaştıracak salih ameller ihsan eyle. İmandan sonra inkara, hidayetten sonra sapkınlığa düşmekten, fakirlikten, zilletten ve senden başkasına muhtaç hissetmekten sana sığınırız. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım dağınıklığımızı toparla, hallerimizi ihsan eyle, ıslah eyle, amellerimizi riya ve gösterişten arındır, niyetimizi yalnız rızana bağla, huzuruna razı olduğun kullar olarak varmayı nasip eyle. Son sözümüzü kelime-i şehadet eyle ki buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetlerini indiren Allah'ım, kalbimizi gafletten, ruhumuzu manevi ölümden kurtar. Zihnimizi berrak, gönlümüzü huzurlu, bakışımızı ferasetli, yolumuzu istikametli kıl. Allah'ım, yüce kitabımızda Allah Resulü ile beraber olan müminlerin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olduklarını bildiriyorsun. Bu beyanın mucibince gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet bahiş buyur. Kardeşlerimizle aramızı açacak sözlerden, davranışlardan ve fitnelerden bizi koru. Sana el açan, dualarımızı amin diyen şu müminler topluluğunu iki cihanda aziz ve hoşnut eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil, kamil, mütemmem şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Gönüllerde taşınan hayırlı muratları en güzel şekilde lütf eyle. Evi olmayana hayırlı geniş ev, işi olmayana hayırlı iş, evlenmek isteyene hayırlı eş, evlat isteyene hayırlı evlatlar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere de hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı dost olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım yuvalarımıza muhabbet ve afiyet ver. Bize helal, temiz ve bereketli rızık ver. Yokluk yüzü gösterme. Allah'ım bir kuşluk vakti kadar kısa olan dünya hayatımızda bize doğruyu güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Nefsimizin hevasına, boş kuruntulara, geçici zevklere, haramlara, bağımlılıklara, kötü alışkanlıklara ve kötü arkadaşlara karşı bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi dinimizden edecek hiçbir fitneye maruz bırakma. Sana kavuştuğumuz gün bizlere selamın ile iltifat et. Allah'ım, kul hakkını özenle gözetmeyi, kırdığımız gönülleri tamir etmeyi, üzerimizde hakkı olanların gönüllerini razı etmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, başına gelen nice imtihanlarda hakka teslim ol buyruğuna, ben alemlerin Rabbına teslim oldum diye icabet eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bize de tam bir teslimiyetle tereddüt etmeden sana teslim olabilmeyi nasip eyle.
1: Tamam.
0: Ya Rabbi, yorgun ve çaresiz haldeyken sana yönelen Musa Aleyhisselam gibi biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Bizlere de lütfeyle Allah'ım. Allah'ım kalplerimizi kibirden, riyadan, hasetten, kinden, öfkeden, nankörlükten ve katılıktan arındırıver. Bize selim bir kalp ihsan eyle. Allah'ım namazlarımızı gereği gibi kılmayı, zekatlarımızı hakkıyla ödemeyi, mebrur haçlar ve umreler yapmayı nasip eyle. Rabbimiz ilmimizi artır, bizlere faydalı.

0: İlim, doğru anlayış, hikmetli söz ihsan eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında bize emniyet, afiyet ve selamet ver. Kusurlarımızı açığa çıkarma, ayıplarımızı ört. Seni sevmeyi bize canımızdan, ailemizden ve sevilmeye layık olan her şeyden daha sevgili kıl. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, üzerimizdeki nimetlerin eksilmesinden, dirliğimizin bozulmasından, ansızın gelecek musibetlerden ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, nefsimizin ve şeytanın kıskacına kapılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle. Ey korkularımızı emniyete çeviren Allah'ım, mazlumlara nusret, mağdurlara ferahlık, yurtlarından edilenlere emniyet, yaralılara şifa, yetimlere himaye ve bütün Müslüman beldelerine huzur ihsan eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizi ve neslimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden ve altımızdan gelebilecek kötülüklerden koru.
1: Amin.
0: Hayatın ve ölümün sınavlarında bizleri başarılı eyle. Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dost doğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de isteriz senden. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınırız. Lütfeyle, muhafaza eyle Allah'ım.
1: Amin.
0: Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, bu sabah güneşin doğuşuna şahit olurken kalbimizi senin nuruna açtık. İstediklerimizi bize lütfeyle. Bizi mahrum bırakma. Bizden razı ol. Bizi de senden razı olan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrünü kamil insan yetiştirmeye adamış olan Mahmud Esat Coşan hocamızın Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı rehberliğinden istifade etmeyi, öğretilerini yaşamayı nasip eyle. Hayatımızı muhabbetin üzere ve ümmeti Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi lütfeyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, mağfiret buyur, günahlarını bağışla, kalplerini nurlandır ve hidayet üzere sabit kıl Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yüceltiver Allah'ım, kuvvetlendir, rızıklandır, sıkıntılarından feraha çıkar Allah'ım.
1: Amin.
0: Allah'ım, senin adınla güzel duygu ve niyetlerle girdiğimiz bu meydandan yine senin adınla affedilmiş, rahmetine ve rızaya kavuşmuş olarak hayırla ayrılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, lütuf ve rahmetinle açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. Bizleri dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena ağfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin, sevgili kullarından eylesin, evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat, afiyet, hoşluk, huzur, esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Rabbimiz, gün doğarken ufukta huzura durduk.

Kudretine şahit olduk. Nefes nefes ağrırken sabah, biz nefsimize şahit olduk. Ve sorduk kendimize, kainat boyun eğerken Rabbine, sen neredesin? Bu gidiş nereye? Ey sabahı aydınlatan Rabbimiz, sana sığındık dualarla. Şahit ol bu aciz kullarına. Gözyaşlarımıza, pişmanlığımıza, ahdimizi hatırlayışımıza ve yeniden doğuşumuza. Aziz misafirlerimiz, Saat ve Sebe surelerinde bildirildiği üzere, dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ettiği bu kutlu vakitte, iyiliğine ve her daim hakla yan yana olma hassasiyetine şahit olduğumuz gönül dostumuz, hocamız Mahmud Esat Coşan'ı hürmet ve muhabbetle yad ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu müstesna buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan organizasyon heyetimizdeki kardeşlerimize ve fedakarca katkı sağlayan server gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Bizleri alicenap bir şekilde misafir eden bu aziz şehrin kıymetli hemşehrilerine de çokça teşekkür ediyoruz. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, birazdan işrak namazımızı eda edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, sabahınız hayır olsun, ibadetiniz makbul olsun.

27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunduk.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor, kapıdan geçme hakkını ona veriyor, buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Yol bin azgan gumrakha hidayatlık Muhammed Muhim tussa her kim gak kifayatlık Muhammed Abu Cehil bu lahabka siyasatlık Muhammed Malamat nisabuni salamatlık Muhammed.

İmamatlık Muhammed, miraj açıp borganda şehadetlik Muhammed, karşı kursi pazarı kınayatlık Muhammed, sekiz behişti gasi velayatlık Muhammed, miskin Ahmet kuliga kitaptınık Muhammed, yetim

0: salatu ve sellem.
1: Ya Muhammed Muhammed vessalatu ve sellem.
0: Ya Muhammed Muhammed vessalatu ve sellem.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre, onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: uyumsuzluk ve geçimsizlik vardır ailelerde. Lütfen beyler hanımlarına sevgi göstersin. Lütfen hanımlar beylerine sevgi göstersin, saygı göstersin. Ailede şu sevgi ve kaynaşma husuda gelsin. Bu sevap. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune-i imtisalimiz, Peygamber-i Zişanımız böyle diyor. O halde hanım sizden memnun olacak. Gıyabınıza efendim nasıl dediği zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Ya sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hale ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıllık beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır. Bey niye kızıyor, hanım niye kızıyor, kavga neden çıkıyor? Hep aynı sebeplerden çıkar. Ev kavgaları tekerrür eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür eder. İşte onlara düşmezsiniz, sabredersiniz, dilinizi tutarsınız, tatlı konuşursunuz. Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da 3 yerde caiz. Birisi karı koca arasında yalan caiz. Bu ne demek? Karısına diyecek ki vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Değil. Değil ama diyebilir. Neden? Kadınla koca arasındaki yalan caiz de onlar. Aile muhabbeti için. Tabii o içinden der ki benim nazarımda böyle. Nikahımdan dolayı böyle filan diyebilir. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الجنة دار الأسقياء شو تعرف تم جنة دي وجنة كمية دي دار الأسقياء جامعات لرينير تقرأ buraya girecek insanlar, cömert insanlar olacaklar. Vellezî nefsî biyedih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyat yeminleri bu şekildeydi. Yani vallahi de yemin etmez. Vellezî nefsî biyedih. Nefsin yedi kudretinde olan Allah Celle ve Ala hakkı için. Yemini böyleydi Efendimiz. Ta yedkul cennete. Şu cennete, tarif olan şu cennete giremez kimse. Kimdir onlar? Bakhil birisi. Bakhil. Cömertin mukabili olan. Sıkı adam. Bu giremez. Dair tutacağım. Daha ve la akun valideyi. Ana babasını dinlemeye. Onlara karşı asi olan ve onlara enva çeşit işte hakaretin şu yapan bu. İki. Ve la mennanın. Üçüncüsü de bir men'ata. Veriyor sonra da başa kıkıyor. Ben besledim kerata seni. Sana bu kadar iyiliklerim var. Yaptığın şu şeyden utanmaz mısın filan diye icap ettikçe de başına kalkıyor bu yaptığı iyilikleri. Mennem diyorlar da. Başa kalkma. Mennem. Bu üçüne cennet haramdır. Cennete bu üç girer. Bu

başka rivayetlerde daha çoğu oluyor. 6-7-8-10 çıkarılır. Yani burada kısa olarak ben bakıp ak menna. Ak diye asi diyorlar. Menna da başka bir şey. Bu hadis Enes radıyallahu'tan gelmiş bir rivayet. Şimdi yine cumaya geçti. El cumu'atu ilel cum'a. Cuma'dan cumaya. Ve salavatül hamd, beş vakit namaz. Sabahtan öğleye, öğleden ikindiye, ikindiden akşama, akşamdan yatsıya, yatsıdan da sabaha kadar. Bir beş vakit. Kefaretül lima beynehün, bunlar aralarında olan hatalara kefarettir. Tövbesiz olarak. Yani tövbe edemeden bunlar otomatik olaraktan bu arada olan günahlara kefaret olurlar. Mesela ufak tefek hatalar olur. Bunlar namaz abdest alındıkça, namaz kılındıkça bu hatalar silinir gider. Şu meçtunibetil kebair. Yalnız şu şartla. Günah, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla. Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aradaki ufak günahlara kefaret olur. Cuma'dan cumaya, namazlardan namaza, abdestten abdeste bunlar kefarettir. Vel guslü yevmel cum'a. Cuma günündeki gusül. Ki Cuma'nın birçok fadaili vardır. Cuma günü Müslümana birçok vazife düşer. Sabahleyin kalkınca güzel gusül etmesi, Cuma'dan evvel tıraş olması, temizlenmesi, Cuma günü yeni elbise giymesi, yoksa temizini giymesi, yıkanmışın temizini giymesi, gusül etmesi, misvaklanması, kokulanması, taranması. Efendim, Cuma'dan evvel ilk saatte camiye girip ibadette meşgul olması. Cuma'dan sonra hasta ziyareti, ilim meclislerine gitmek, akraba-i talikat, eş ve dost ziyaretleri yapmak. Cuma'dan, Cuma'nın fazaili hakkında zikrolmuştur. Buradaki zikir yalnız gusle aittir ki, büyüklerimiz derler ki, hiçbir Cuma biz guslü terk etmedik Cuma günü. Ne yazın ne kış. Elhamdülillah bugün memleketlerimizde her türlü rahatlıklar, kolaylıklar var. Bir banyo yaparsa insan Cuma günü, bunu başka bir zamanda yapacağına, pazar günü yapacağına banyosunu, Cuma gününe ayırır, Cuma günü banyosunu yapar, temizlenir, Cuma namazına gusül abdestiyle gelir. Cuma günündeki gusül muhakkak terk edilmemelidir. Yeni temiz elbise giyip, evvel vakitte camiye gelip oturmak. Vaz varsa vaz dinersin, nasihat dinersin, yoksa Kur'an konusunu biliyorsan Kur'an'ı alır okursun, daha bir şey bilemiyorsan tesbih cihazını alırsın, Allah Allah der geçersin. Bu Cuma günündeki kusurda kefaretül günahlarına kefaret edersin. Bak hem bizi temizlikle şey yapıyor, hem de günahlarınıza kefaret ediyor Cenab-ı Hak. Velmeşyü ilel cumuati. Şimdi bize camiye gitmek var ya, herkesin evinin bir mesafesi var. Velmeşyü ilel cum'a küllü kademin minha keameli işine sene. Cenab-ı Hak çok bol lütuflarda bulunarak ben her adıma bu kadar senenin sevabını veriyor. Fîzâ ferâgâ mine salâtil cumâ ucize bi amel mi'eti sene. Çok nihayetsiz de bir ecir veriyor güne Cenab-ı Hak. Bu cuma gününü kıldığından dolayı. El cumu'atü vâcibetün alâ ehli külli karid. Yukarıda geçen hadisi bir daha burada başka bir tarikten izah ediyor ki her köyde cuma vâcibdir. Ve illem ikunu illâ telâti. Ancak ama köyde üç kişi var. Bu üç kişi içinde orada cuma vaciptir. Ve Rabi'un imam. Dördüncüsü de imamları. İmamdan gayrı üç kişi oldu mu cuma sahih olur. Şimdi yine cennete geçti. El cennetü mi'etü derece ve lev ennel alemin içteme'u fî ihtâhünne vesiat. Şimdi bak ne kadar. Şimdi alemin diyor. Alem demedi. Alemin deyince bütün kainat ne kadar alem varsa hepsi dahil, hepsi bu cennetlerden birisine sokulsa, bu bütün alemlerdeki alemler bu cennetin içine sokulsa, hiç yokmuş gibi gelir. Hepsini içerisinde kayboluver içerisinde. Genişliğinden dolayı. İzâ eddeyte zekâte, fakat kadayte mâlik. Hakkını ödemiş oluyorsanız. Ve men cem'a mâlen harâmen, bir de kazanırken haramdan mal cem etmişler. Sümme tasaddaka bihi, ondan sonra dağıtıyor paraları. Bakınız, cebremen cem'a mâle haramen, haramdan kazandığı paraları, sümme tasaddaka. Ondan sonra da Ahmet'e 600 lira, Mehmet'e 600 lira diye tasaddaka diyor.
Fesatı lem yekun lehu fihi ecr. Bu paranın hiçbir ecri yok. Ve kâne aleyhi ismuhu. Yani vebali o adamın üzerindedir. Haramdan kazandığı paradan ecir talebiyle verirse vebali de onun üzerindedir. Mesela bazen soruyorlar da şey diyorlar, faiz parasını alıyormuş da yememek için kendisi bunu ne yapın diyor. İşte bir verir, ama verirken sakın da bunun sevabı da benim olsun, hayır yapıyorum ya, bunun sevabı da benim olsun diye böyle ümit yapma. Yalnız o atılacağına zayi olmasın diyerekten bir muhtaçı verirsen de öyle verilmişler. اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَهُوَ عَمُودُ اللّٰهِ Bu sakın alsın demek değil ha. Oranın yanından bile gitmemek lazım. Onun yanından bile gitmemek lazım. اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَهُوَ عَمُودُ اللّٰهِ Azze ve Celle. Müezzinleri bak Cenab-ı Hak nasıl yükseltiyor. عَمُودُ اللّٰهِ Amud direktir. Yani çadırın direği. Direği, çadırı nasıl tutuyorsa İslamiyet'i tutan da müezzindir. Ezenlerdir yani. O ezenlerin şerefi çadırın direği mesabesindedir. Ezen gitti mi çadır yıkılır. İslamiyet gider gibi. O ezenlerin sayesinde kulaklar dinliyor, gönüllere iniyor. Çocuk onu duyuyor, bu nedir diyorsun müezzin okuyor. Bizi Allah'a davet ediyor. Ve izâ tekaddemel imam fehve nurullah. İmam da namaza getiriyor. O da Allah'ın nurudur. Onu da icabı kılıyor öyle. Ve izâ tevâti suhûf feyye erkânullah. Saflar da böyle sıralandı mıydı? Bazen insan tertip diyebilmez ya. Yani her gün 5 vakit namaz kılıyoruz elhamdülillah. Her Müslüman biliyor ki bu saf doğru olmuş lazım. O Efendimiz zamanında tabii çok dikkat edilirmiş. Ama o zaman Müslümanlar yeni yeni giriyor. Her gün yeni yeni Müslüman giriyorsa bilmiyor. Bilmediği için öğretilmek üzere Efendimiz ve Hazreti Ömer bile bunlar çok dikkat etmişler. Ama bugün artık elhamdülillah biz bunun mirasçısı olarak gelmişiz. Saflarımızı gayet sık, öyle seyrek safta makbul değil. Öyleyse febâdû ilâ amûdillâ. Öyleyse o direkt mesabesinde olan ezana, ezan davetine müsaaret edin. Duydunuz mu? Koyunuz hemen. Ki bu sizi belalardan muhafaza eder. Dün misafir bulunduğum yerde bir kitap getirdiler de okurken şöyle bir efendim misafir, Hazreti Fatıma'yı gördüm de okuyayım dedim. Orada başkaları bir nesiller dedim. İşte Efendimizin çocukları yazıyor. İri tane oğlu. Kızları da hepsinin evlatsız. Yalnız Hazreti Fatıma'nın Hasan ve Hüseyin bir de Muhsin olarak 3 evladından sinsire inna atayna yatek talibidir. İnna atayna kelkerse. Ya Rabbi sana biz öyle bir nimet verdik. Kelser nimeti. O kelseri çeşitli manalar demiş. O da demiş ki kelser senin zürriyetindir demiş. Kıyamete kadar tükenmiş. Hangimizin zürriyetini bir iki nesil sonraya kadar bulabiliriz? Hiç. Ama peygamberin nesli kıyamete kadar hep sayılır. Bugün ellerde, şecerelerde geziyorlar. Bu filanın ta bakıyorsun Resulullah'ın kendisine ya Hazreti Hasan'dan ya Hazreti Hüseyin'den Resulullah'a dayanıyor. Kusur hepsinizde çok. Kusurlarla muhafaza edeceksek birbirimizi bu dünyayı bırakıp bir ahiret. Kusursuz insan olmaz. Ben de ki kusur sende de var. Seninki var, benimkinden çok gözündeki kötü görmüyor demiş. Ötekinin bilmem nesini görüyor demiş. İğneyi kendine dür, çuvaldırsa başkasına. Demin ki hatalarını düşür ama birisi bir hata etse, içki içmem ben. İçki içmem ama başkasını yaparım. Var oynamam, eyvah hırsızlık da yapmam. Başka kişi de vardır. Mesela hasedi sen, kibri, hırsı, günah saymayacak mısın yani bunlar hiç de? Bunların günahı öteki, hırsızlığın günahını atlayacaksın. Çünkü hırsızsın bilirik kızsın ki hırsızlık yapıyorum. Tövbe edersin, yanlış yapıyorum. Fakat kibirden atamazsın kendini ki, kibri hiç de sayarsın. Halbuki bilir Allah-u Teala mağrur adamı, la yedhul cennete demiş. Kibir adamın sahibi cennete girmeyecek. Allah kusurlarımızı affediyor. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدِ خَيْرًا اَسْتَلِهُ فِيلُ وَمَا عَسْرُهُ قَالِ يُحَدِّدُهُ اِلَى جِيرَانِ Bak, bu da çok hoş. Bir insanı Allah-u Teala hayır-ı murad etti mi diyor? Hayır, Allah bir kuluyla hayır-ı murad etti miydi? Onu اَسْتَلِهُ اَسْتَلِ demiş. Bilmemişler ashab aslenin o. Nedir ya Resulullah aslene? Demiş ki يُحَدِّدُهُ اِلَى جِيرَانِ Onu komşulara da sendir.

komşular onu sever. İyilikler yapıyordu komşusuna, komşusuna. Herkes onun için komşular onu sever. Bu komşu dersi de çok acayip bir ders yani. Onu söyledik de bu memleket büyüdükçe memleketler, insanlar bu gibi adat anaları unutuyorlar. Komşu haklarını bilmez oluyorlar. Bir apartmanda 10-20 tane birbirlerine tanımıyor hiç. Alakası yok. Halbuki İslamlığın vazifesi bunlar. Herkes bir aile gibi olacak. اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَمْدِنِ خَيْرًا فَكَّهُ فِي الدِّينِ وَزَّهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَغْفَرَهُ عُيُوبًا Allah kulunu sevdi miydi? Onu dinde fakih kılar, onu dünyada zahir kılar ve بَغْفَرَهُ عُيُوبًا Başkasının günahını değil, kendi günahını görmekle de kul eder onu. Hep kendi günahlarını arar, görür. Onlara başkasının günahını neyime lazım diyor. O da ondan ayrı. اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَمْدِنِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ اُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا Allah bir kulunu güle severse, yaptığı şeyin, ukubetin cezasını aceleden verir diyor. Yaptığı hatanın cezasını aceleden verir. Bırakmaz ahirete. Bunların en şeyi zulümle ana babaya isyanın cezası ahirete kalmadır. Başka kabahatlerin cezası ahirete kalır da, anaya babaya zulüm ile bir de etrafındaki insanlara zulmedenin cezası ahirete kalmaz. Derhal tepesine geçirmiş. وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا اَمْسِكْ عَلَيْهِ اُقُوبَةِ الزَّنْبِ Sevmediği adamın cezasını da ahirete bırakılmış. Yani bazı adamlar der ki işte bu kadar kabahat yapıyoruz da hiçbir ceza geldiği yok. O da Allah beni seviyor der ama sevmediğinin alameti inşallah diye. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ صَنَايَعُهُ وَمَعْرُوفُ فِي اَهْلِ الْصِفَاتِ وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ صَنَايَعُهُ وَمَعْرُوفُ فِي غَيْرِ اَهْلِ الْصِفَاتِ Hıfaz değil de o hıfazdır. Hıfaz demek ehli din ve ehli emanet olan insanlara hayırları Cenab-ı Hak sevdiği adamların hayırlarını bu gibi insanlara nasip ederdik. Sevmediği insanların hayırlarını da din ehli, dinli ehil olmayan adamlara nasip ederdik. Fî gayri ehli hıfazdı, emanet sahibi değildi, dininin ehli değildi insanlara. Götürünler rakı içer, kumar oynar, bunu yapar, bunu yapar. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِلِ خَيْرًا جَعَلَ غِنَهُ فِي نَفْسِهِ Allah yine bir kuluyla hayır murat diyorsan onun zenginliğini kalbin nefsinde kılar diyor. اَيْ جَعَلُهُ قَانِحًا بِالْكَفَافِ Yani kefaf miktarına razı olur. وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ Tekvası da gönlünedir. وَاِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَبْدِ شَرًّا جَعَلَ فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنِهِ Sevmediği kulunda fakirliği gözünün iki kaşın arasında koymuş mu? Hayır fakir olacağım korkusuyla. Yani kanaatsiz bir halde harisan fakirul kalp. Haris, kalbi fakir. Parası çok olsa dahi kalbi fakir ve haris olarak dünyada verecek kalbini bildirmiş. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyyesine mazhar eylesin. Dünyanın fani olduğunu bilip ahireti için dünyasındayken çalışanların arasına bizler de ilhak. Amin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel discussionlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var, vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği met ediyor, hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. Her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bağışlayıcı ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akra.
1: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Değerli dinleyenlerimiz, takvimler 17 Safer 1448 ve 31 Temmuz Cuma sabahını gösteriyor. Biz de Cuma'nızı tebrik ediyor ve yeni bir programa daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınıza da yer vereceğiz. Başlarken Akra mobil hattını hatırlatalım. 0501-630-3030'a bekliyoruz mesajlarınızı değerli dinleyenlerimiz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim haftanın en bereketli, en kıymetli günü Cuma gününün sabahına erişiverdik. Bir kez daha tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bir gün olması temennisiyle. Tabii bugün iyi yapılması tavsiye edilen pek çok husus var. Haftanın en kıymetli günü olan Cuma, inananların yenilenmesine, toplanmasına vesile olan adeta bir bayram günü değil mi? Bugün de Müslümanlar bir araya gelerek kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme fırsatı buluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bugüne özel yaptığı ve tavsiye ettiği hususlar var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'da bir cuma sohbetinde bu sünnet-i seniyeleri şöyle hatırlatıyor. Evet.

Mesela cuma gününe özel temizlenmek, abdest almak, vücut temizliği yapmak. Bununla beraber Kehf suresini okumak yine tavsiye edilen hususlar arasında pek çok günahın affına vesile olacağı beyan buyruluyor. Peygamber Efendimiz'e çokça salatü selam getirmek ki Mevlid Kandili de bir yandan yaklaşıyor. Ağustos ayı içerisinde ihya edeceğimiz önemli günlerden biri Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifinin yıl dönümü. Yine bugün yapılabilecekler arasında Allah Teala'yı anmak, salatü selamlarla beraber tesbihatlerde bulunmak, zikirlerde bulunmak, mümkünse kabir ziyaretleri yapmak ve tabii ki sadakalar vermeye çalışmak, selam vermeyi ve gülümsemeyi arttırmak, hediye ve İkramlarda bulunmak, cuma namazına erken gitmek gibi tavsiyeler var. Yine Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyeleri arasında bulunan bu özel hatırlatmaları biz de programımızın başında paylaşmış olalım. Akrım Medya'nın dosya haberlerinde de cuma günün faziletlerine dair özel içerikleri bulabileceğinizi de hatırlatarak. Efendim mesajlarınızı Akrem Mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz ki pek çok dinleyicimizden, arkadaşımızdan güzel mesajlar gelmeye başlamış. Birazdan göz atacağız. Cuma tebriğini içeren mesajlar da var. Sizler de bulunduğunuz şehrin, yerin, hava yol durumu bilgilerini yazabilir. Bugüne özel dualarınızı da paylaşabilirsiniz. Birazdan programımızı aktaracağız değerli dinleyenlerimiz. Hicri takvime göre de 17 sefer sabahına eriştik. Demiştik geçtiğimiz günlerde 13 seferde, geçtiğimiz pazartesi günü sabahında Elazığ'da doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Göçen hocamızı yad ettik. Malumunuz bu özel programa ilişkin fotoğraflar ve programla ilgili ayrıntılar Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması başlığıyla Akrem Medya'da yer buluyor. Aynı zamanda bu özel programa ilişkin görüntüler de hem Akrem Medya hem de Mec Vakfı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı değerli dinleyenlerimiz. Bu özel programda ihya edilen, gerçekleştirilen İşrak İbadeti Buluşması ile beraber İşrak vakti ve o vakite kadar sabah namazının ardından dualarla, zikirlerle, tesbihatlarla sabahın en bereketli anlarının ihya edildiği ve işrak namazıyla tamamlandığı bir program olmuştu. Yine bu vesileyle hac ve umre sevabına vesile olan vakit işrak başlıklı dosyamızı da Akrem Medya'da bulabilirsiniz. Programımızın içerisinde de bu dosyadan bölümler paylaşacağız. Avustralya'ya uzanalım. Avustralya'da da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in 91. Hicri doğum yıl dönümünde Avustralya'nın Melbourne şehrinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Göçen Vakfı ve Melbourne Coburg İslam Merkezi tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar İslam The Lifestyle Center'da buluşarak birlikteliğin ve aynı idealere sahip olmanın verdiği manevi coşkuyu yaşamış oldular. Mahmut Esat Göçen hocamızın Avustralya'da ve dünyada bıraktığı mirasın yad edildiği buluşmayla imsaktan işrak vaktine kadar sabahın en bereketli anları namaz, Kur'an, zikir ve ilahilerle ihya edildi. İmsak vaktinden 30 dakika önce başlayan program işrak namazının ardından yapılan ikramlarla tamamlandı. Avustralya çapında düzenlenen program kardeşlik bağlarının pekişmesine ve dostlukların tazelenmesine vesile oldu. Katılımcılar kendilerine sunulan hediyeleri alarak programa veda ederken bir sonraki buluşmayı heyecanla beklediklerini ifade ettiler. Yine Elazığ'daki buluşma vesilesiyle Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT tarafından da burası için 20 bin badem ağacı fidanının bağışlanması yönünde bir kampanya başlatılmıştı. Bu program vesilesiyle hedeflenen rakam aşıldı ve 22 binden fazla fidan bağışı
yapılmış oldu. Elazığ'a 20 binden fazla fidan hediye edildi.

bölgenin yeşil varlığını artırmak ve ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma kampanyası başlatılmıştı. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanları Elazığ'da sonbaharda mevsimi zamanı geldiğinde özel bir programla toprakla buluşmuş olacak. Elazığ'da Keban, Karakaya, Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi badem ağaçlarıyla yeşillenmiş olacak. Yine fidan bahçeleri dikilağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Sadece Elazığ için değil tabii Çekut, Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma çalışması yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda yanan alanlarda, orman yangınları neticesinde tahrip olan alanlarda yeniden fidanların toprakla buluşması anlamında özel çalışmalar yapılmıştı. Hatta bu çağrıya dünyanın pek çok yerinden katkı sağlanmıştı. Özellikle Güney Kore'den ciddi anlamda bir fidan bağışı olmuştu. Hatırlayacaksınız, biz de haberlerini sizlerle paylaştık. Tabii bu kampanyalar, çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da üzücü olarak tabii orman yangınları da söz konusu. Özellikle bugünlerde çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiği yönünde ardı ardına uyarılar geliyor. Türkiye yangın nöbetinde diyebiliriz. Etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Son 2 günde çıkan 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığı açıklandı. Fırtınaya varan rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgelerde ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale ile alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Son açıklamaya göre Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir, Muğla, Seydikemer yangınları da tamamen kontrol altına alındı. Söndürülenler arasında bu bölgeler bulunuyor. Bir yandan soğutma çalışmaları var. Vatandaşlara da destek olunması çağrıları ve mesajları paylaşılıyor. Tabii bu destek teknik anlamda olabileceği gibi ilk etapta tedbirli olmak noktasında da önem taşıyor. Özellikle bahçe temizliği için yakılan ateş bir anda rüzgarın etkisiyle hemen daha geniş bir alana sıçrayabiliyor. Hem nemin düşük olduğu hem rüzgarın çok olduğu ve sıcaklığın yüksek olduğu bu günlerde azami derecede tedbirli olmak gerekiyor. İstanbul'a Poyraz uyarısı geldi. İstanbul Valiliği şehirde 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuvvetli rüzgarın etkili olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Açıklamada meteorolojinin değerlendirmelerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Poyraz şeklinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, hatta yer yer hamleli, saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Orman yangınlarına başta olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda yaşanabilecek durumlara karşı da tedbirli olunması istenerek. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Önemli bir uyarı, tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına sebep oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken, bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilenlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor. 2025 tarihli bir rapora göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 3'te 1'i çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Tüketilen pilav ve makarnanın yalnızca %5'i ila onunun israf edilmesinin bile bir şehrin yıllık içme ve kullanma suyunun önemli bir kısmına karşılık geldiği belirtilmiş. Farklı rakamlarla bu konu dile getirilmiş. Bunu önlemek içinse planlı alışveriş yapılması, ihtiyaca uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması,

Fazla ürünlerin çeşitli yollarla değerlendirilmesinin hem gıda israfını hem de su kaybını önemli ölçüde azaltabileceği vurgulanıyor. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Şöyle hızlıca bir göz atalım bakalım kimler nerelerden yazmışlar. Bizlere cumanız mübarek olsun dua eder ve dua bekleriz diyor. Fatma Hanım Gaziantep'ten ulaştığı mesajında fotoğraflı bolca tebrik mesajı görüyoruz. Seyfullah Bey mesajı var. Akre'yi dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz onlara da. Selam ve dualarla Seydi Kemer'den selamlar saygılar diyor Üşen Hanım. Hayırlı işler bol kazançlar demiş mesajında. Efendim Ankara'dan selamlar diyor Tuğçe Hanım. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Cumanın rahmeti, bereketi tüm arkadaşların ve yayın ekibinin üzerine olsun. Haydar Bey Kırıkkale'den yazmış bu mesajı. Biz de selam ediyoruz kendisine. Gülay Hanım Sakarya'dan ulaşmış. Hayırlı cumalar, tüm dinleyenlere selamlar. Rabbim dualarımızı ve tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin duasıyla katılmış programımıza. Kenan Aksu Avcılar'dan yazmış. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı cumalar diyor. Amin diyerek eşlik edelim biz de. Bir başka dinleyicimiz Turhan Bey de Elazığ İşrak programına icra ettik. Sırada Mevlid Kandili var. İnşallah 8 milyar salavat kampanyası içinde çalışmalarımız sürüyor demiş. İnşallah 8 milyarı 8,5 milyarı aşalım diyor. Hatırlatması için de teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Her yıl Mevlid Kandili'ne kadar sürdürülen süreçte dünyada yaşayan her bir insan adına Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilerek bu salavatların ilgili sayfaya yani kampanyanın adına taşıyan 8 milyar salavat sitesine yüklenmesi şeklinde bir çalışma ve kampanya bu. Zaman zaman biz de hatırlatmalarımızı paylaşıyoruz. Gerek haberlerimizle efendim gerek de çeşitli özel söyleşilerle gündeme taşıyoruz. Bu yılda Mevlid Kandili'ne kadar bu kampanya sürdürülmüş olacak. İlgili sayfaya girerek siz de salavatlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Değerli dinleyenlerimiz şu anda baktığımızda güncel rakamın 6,5 milyar civarında olduğunu söyleyelim. Mevlid Kandili 24 Ağustos'ta idrak edilecek. 23-24 gün kadar bir süre kalmış. Bu süreye kadar da inşallah yeniden hedefin aşılması planlanmakta. Mesajlarınıza devam edelim. İzmir Karaburun'dan Derya Hanım, Cuma'nın hayrı bereketi tüm kardeşlerimizin üzerine olsun derken, Sema Çekiç Ankara'dan ulaştığı mesajında iyi ki akra var. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabah ilk olarak akrayı açıyoruz. Evimize huzur doluyor. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Bizler de teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletelim. Hayırlı yayınlar dileriz demiş. Bir başka dinleyicimiz ismini göremedik ama sağ olsunlar. Efendim ve Ahmet Bey'in mesajını da gördük. O da Cuma tebriğiyle katılmış. Yeniden işe başladık. Selamlarımızı iletiyoruz demiş. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a ilk çeyreği noktalamış oluyoruz. Böylelikle güzel bir eserin ardından devam edeceğiz programımıza.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: 8.54 oldu saatlerimiz, yol durumunu öğrenme vakti. Büşra Pişkin hattımızda, ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Merhabalar Büşra Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Yekta Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Nedir trafiğin ahvali, ayrıntıları rica edelim.
2: Evet, haftanın son gününde cuma günü yine trafikle beraberiz. İstanbul trafiği şu anda %45 seviyelerine seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %45 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %47 seviyelerinde. Özellikle de Boğaz geçiş noktalarında trafik yoğunu dikkat çekiyor. Anadolu yakasında D100 Karayolu'nda Gülsuyu'nda başlayan bir trafik var. Devamında Kozatör güzergahına kadar trafik devam ediyor. Yine Kozatör'den sonra da açılıyor. Tam tersi yönde ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan güzergahta Küçükyalı'da başlayan bir trafik var. Kartal yönüne doğru devam ediyor bu trafik. Ancak devamında yol açılıyor. Bostancı sahil yolunda trafik açık seyrediyor diyebiliriz. Temat yolunda ise Samandıra gişelerinden itibaren başlayan bir trafik yoğunluğu var. Ataşehir Finans Kent bölgesine ulaşıldığında bir miktar azalıyor bu trafik. Tabii yine Acıbadem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken trafik yoğunluğu artıyor. Çamlık kavşağından başlayarak

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında Beykoz ve Kavacık civarında bir trafik yoğunluğu var hafif bir şekilde. Yine Üsküdar Ümraniye, Yamanevler, Altunizade civarında trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar Sahil Yolu güzergahında da trafik hafif yoğun diyebiliriz. Baktığımızda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Karayolu'nda Çağlayan karşılığında başlayan bir trafik var. Gayrettepe güzergahına kadar uzanıyor. Bu trafik devam ediyor. Tem otoyoluna baktığımızda yine Mevlana Akşamsettin civarında başlayan bir trafik var. Seyrantepe yöne doğru devam ediyor bu trafik. Öte yandan Esenler'de başlayan Bayrampaşa istikametine kadar uzanan hattada trafik yoğunlaşırken Basın Ekspresi, Kirazlı, Bakırköy civarlarında da trafiğin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Köprülerdeki durumu tekrar gözden geçirecek olursak Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerin açık seyrettiğini, trafiğin açık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bağlantı noktasında ciddi bir trafik yoğunluğu var. Köprünün ortalarına doğru bu yoğunluk devam ediyor fakat devamında yol açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine bağlantı noktasında bir yoğunluk var. Ancak devamında yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için trafiğin daha açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Önemli bazı duyuruları da paylaşacak olursak sizlerle D100 Parseller Ambarlı yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Bölgede trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Ekipler bölgeyle ilgileniyor. Yine baktığımızda D100 İncirli-Şirinevler yönünde sol şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya da ekipler sevk edildi. Başta İstanbul trafiğini sizlerle paylaştık. Şimdi de karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak İzmir Çevre Otoyolu'nda Konya Afyonkarahisar yolu güzergahında Ankara Kırıkkale yolu arasında ve Çanakkale Çanyolu üzerinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda araç kullanırken daha dikkatli olabiliriz. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da trafik yoğunluğunun halen %45 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim öyleyse. Yol durumu bilgilerini paylaştık. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Haftanın en güzel gününden hayırlı bereketli sabahlar demiş Fatma Hanım mesajında. Meryem Hanım da hayırlı sabahlar, Allah'ın selamı üzerimize olsun, İstanbul'dan selamlar derken Yusuf Bey de Adıyaman'dan Cuma tebriğini ve mesajını selamlarını ileten bir başka arkadaşımız olmuş. İnşallah hayırlara ulaşmak duasıyla diyor dinleyicimiz. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya.
2: Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında hac ve umre sevabına vesile olan vakit işraktan söz edeceğiz. Bu başlıkla ayrıntıları Akramedya'da da bulabilirsiniz. İlk bölümünü paylaşmıştık dün dosyamızın. Bugün de diğer bölümleriyle devam edelim bilgileri aktarmaya. İşrak, güneşin doğmasıyla birlikte etrafın aydınlanması anlamına geliyor. İşrak ibadeti ise biraz öncesi ve biraz sonrasıyla güneşin doğduğu vakti ibadetle geçirmeyi ifade ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vakit için bize iki ibadet tavsiyesi var. Birincisi zikir. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneşin doğup bir miktar yükseleceği vakte kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, salatü selam, istiğfar ve tesbihle meşgul olarak bu tavsiyeyi yerine getirebiliriz. Bunun için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen sabah zikirleri, tesbihatlar ve dualar okunabilir ki bu dualar İslam'ın en sahih kaynaklarından olan Kütüb-i Sitte'den derlenerek Dua Evrad-ı Şerife adıyla yayınlanmıştı. Serber Yayın'ın da eserleri arasında var. Buradan incelenebilir ki Akra'da da malumunuz her sabah İstanbul için işrak vaktine değin yayına geliyor, sizlerle buluşuyor yayında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci tavsiyesi ise namaz. Vakti güneş doğduktan bir müddet sonra başladığı için bu namaza ihrak namazı deniyor. İhrak namazı öğle vaktinin girmesine kısa bir süre kalıncaya kadar kılınabilir. Güneşin doğup öğlene kadar sürekli yükselmesi

verdiği süreye Arapçada duha, Türkçede ise kuşluk vakti denildiği için bu isimlerle de anılan bir namaz olarak karşımıza çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işrak namazı kılanın hac ve umre yapan kişi kadar sevap alacağını bildirmiştir. İşrak namazını 12 rekat kılan mümine Allah-u Teala'nın cennette altın bir köşk vereceğini de müjdelediği hadisi şerifleri bulunuyor. Bu hatırlatmaları da görüyoruz dosyamızda. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size varması bundan daha kısa süren, kazancı daha bol ve eve dönüşü daha çabuk olan bir hususu bildireyim mi? Kim abdest alır, ardından duha namazı kılmak niyetiyle sabah erkenden mescide giderse, bu kimsenin gidişi gazaya giden askeri birlikten daha kısa sürer. Onlardan daha çok kazanç elde eder ve onlardan daha çabuk evine döner buyuruyor. Peygamber Efendimizin başka hadislerinde de sabah namazı için mescide gitme, namazın ardından bulunduğu yerde zikirle meşgul olup işrak namazını ondan sonra kılma vurgusu dikkat çekiyor. Peygamber Efendimizin sefere çıktığı zamanlardaki işrak namazı ile ilgili sünnetiyle Hazreti Ayşe ve Ümmü Hani gibi hanım sahabilerin işrak namazına eda edişleri göz önüne alındığında Efendimizin mescitte cemaatle kıldığı sabah namazının ardından İşrak namazı kılanlar için verdiği müjdelerin ideal noktayı gösterdiği anlaşılıyor. Efendimizin bu namazın nasıl kıldığını anlatan rivayetlerde 2 rekattan 12 rekata kadar kıldığı belirtilmiş. Yine bu rivayetlerde Efendimizin kimi zaman 2 rekatta bir, kimi zaman 4 rekatta bir selam verdiği de bildiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamalarından hareketli alimler, işrak namazının 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabileceğini belirtmişler. Yine namazın 4'er rekatlık bölümler halinde kılınabileceğini ifade etmiş, ancak 2 rekatta bir selam vermenin daha faziletli olduğunu buyurmuşlardır diyebiliriz. Peki ne zaman? Hadis rivayetlerinde o zamanın şartları çerçevesinde namazın vakti ortaya konmuş, bazen güneş doğduktan sonra, bazen kumun sıcaklığından ayağın yandığı vakit diye tanımlanmış. Bazı rivayetlerde ise doğduktan sonra güneşin bir veya iki mızrak boyu yükseldiği vakit şeklinde daha somut bir tanım getirildiği de görülüyor. Tabii güneşin doğuşu ve yükselişi gözle görülebildiği kırsal kesimlerde bu tür tanımlar, namazın vaktini anlatan kesin ve net ifadeler, ancak şehir hayatında ya da güneşin görülemeyeceği yer ve zamanlarda vaktin saate bağlı olarak belirlenmekten başka çare bulunmuyor. Güneşin doğup bir mızrak boyu yükselişi de şehirden şehre, ülkeden ülkeye, mevsimden mevsime elbette ki az çok değişecektir. Bayram namazının kılındığı vakitle işrak namazının başlama vaktinin aynı olması, İşrak namazının vakti hakkında da bize fikirler veriyor. Hac ve umre sevabına vesile olan vakit işrak başlığıyla dosyayı Akremedya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hem bu konudaki müjdeler içeren hadis-i şerifler, İşrak ibadeti denince ne anlamamız gerektiğine dair hatırlatmalar, Peygamber Efendimizin sünneti olarak yine onun hayatından örnekler, Mahmut Esat Köşen hocamızın bu namazla ilgili tavsiyeleri, bu namazı kılmanın sevabı ne zaman ve nasıl kılınabileceğine ilişkin ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden ve çeşitli kaynaklardan hazırlanmış bu özel dosyayı Akremedya'da bulabilirsiniz.

9.05 oldu saatlerimiz. Güne merhaba devam ediyor Akra'da değerli dinleyenlerimiz. Rahmet iklimi evde başlar şeklinde bir yazıyla karşılaştık gazetede. Göz atalım. Dikkat çeken güzel örnekler içeriyor. Elbette aile insanın dünyaya gözlerini açtığı ilk mektep.

denilebilir. Sevginin, güvenin ve aidiyet duygusunun ilk tohumları burada yeşerir. Bir evi gerçek anlamda yuva yapansa sadece aynı çatı altında yaşamak değil, o çatının altında konuşulan dilin merhametle yoğrulmuş olmasıdır. Çünkü söz kalbe ulaşan en kısa yoldur. Kırıcı ifadeler yıllarca hafızalarda kalırken gönülden çıkan samimi bir cümle ömür boyu unutulmayacak izler bırakabilir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, insanlara güzel söz söyleyin buyurarak Bakara suresi 83. ayet-i kerimede müminin diline bir ölçü koyar. Bu emir yalnızca sosyal hayatı değil, en çok da aile hayatını kuşatır. Çünkü insanın ahlakı en çok evinde kullandığı dille görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile içinde merhametin yaşayan örneğiydi. Eşlerine karşı nazik, çocuklara karşı şefkatli, yaşlılara karşı hürmetkar davranırdı. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır hadisi, gerçek faziletin aile içinde sergilenen güzel ahlak olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Merhamet sadece yumuşak konuşmak değil, dinlemek, anlamaya çalışmak, kusur aramak yerine çözüm üretmek, gerektiğinde özür dilemek ve teşekkür etmeyi ihmal etmemektir. Küçük görünen bu davranışlar aile bağlarını güçlendiren en önemli manevi sermayedir. Yoğun çalışma temposu, ekonomik kaygılar ve dijital dünyanın dikkati dağıtan yapısı aile bireylerini aynı evde yaşarken bile birbirinden uzaklaştırabiliyor günümüzde. Aynı sofraya oturan insanlar bazen birbirlerinin yüzüne bakmadan günü tamamlıyor. Oysa aileyi güçlü kılan birlikte geçirilen zamanın uzunluğu değil, o zamanın merhametle değerlendirilmesi. Bir nasılsın, bir Allah razı olsun ya da içten söylenmiş bir hakkını helal et sözü çoğu zaman büyük hediyelerden daha değerlidir. Çocuklar en çok anne ve babalarını, onların birbirine karşı kullandıkları dili öğrenir. Sürekli eleştirilen bir çocuk, zamanla sevgiyi sorgularken değer verildiğini hisseden bir çocuk, merhameti hayatının merkezine yerleştirir. Bu sebeple aile içindeki her söz aslında gelecek nesillere bırakılan sessiz bir eğitimdir. Anne babanın birbirine gösterdiği saygı çocukların karakterine, çocukların karakteri ise toplumun geleceğine dönüşür. Öyleyse başta söylediğimizi yani haberin de başlığını yeniden hatırlatalım. Rahmet evde başlar. Hayatın içinde anlaşmazlıklar elbette olacaktır. Önemli olan öfkenin diliyle değil, merhametin diliyle konuşabilmektir. Çünkü kırmak kolay, onarmaksa emek ister. Mümin gönül yapmayı bilen insandır. Allah Teala'nın Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisini en çok hissettirmemiz gereken yer kendi evimizdir. Evlerimizde merhametin dili hakim olduğunda huzur sadece ailemize değil, çevremize ve toplumumuza da yayılacaktır. Belki bugün kendimize şu soruyu sormalıyız. Evimizde en son ne zaman teşekkür ettik? En son ne zaman bir gönül aldık? En son ne zaman sevdiklerimize onları gerçekten sevdiğimizi söyledik? Günün soruları bunlar olsun. Bazen bir aileyi değiştiren büyük imkanlar değil, kalpten çıkan birkaç merhametli cümledir. Çünkü rahmet çoğu zaman insanın kendi evinde başlar.

İpek yolu Tosya'dan selamlar, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz diyor Mustafa Bey mesajında. Alanya'dan tüm arkadaşlarımıza selam olsun, cumanız mübarek olsun demiş Arife Hanım da. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza, mesajlarınızı paylaşmayı sürdüreceğiz. Çocukların bu tatil sürecinde ekran başında daha fazla vakit geçirdiklerine ilişkin bilinen bir gerçek var sıradaki haberde. Okulların kapanmasıyla çocukların günlük rutinleri değişti. Televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon ekranları karşısında geçirilen süre arttı. Kontrolsüz ekran kullanımı

gerektirdiğini ifade etti. Ebeveynlerin çocuklara örnek olması gerektiğini hatırlatan Kayhan, tatil boyunca ekran kullanımına ilişkin net kuralların tüm aile bireyleri tarafından uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bununla beraber çocukların ekran yerine açık hava oyunları, spor, kitap okuma, ilgi alanlarına uygun hobilerle desteklenmesini önererek amaç ekranı yasaklamak değil, çocuğun hayatını zenginleştirmektir, diyor.

Yine çocuklarımızın ve elbette bizim sağlığımızı ilgilendiren bir haber var sırada. Şekerle gelen tehlike başlığıyla bilim insanları 2 yaşına kadar çok az şeker tüketen çocukların ileriki yaşlarda demansa yakalanma riskinin düşük olduğunu öne sürdü. Yayınlanan bir araştırma ve çalışmaya göre İngiltere'de 65 bin kişinin verileri incelendi. Kan şekerine bakıldı, şeker tüketimine bakıldı ve tüketimle beyin sağlığı arasındaki dikkat çeken sonuçlar ortaya konuldu. Çalışmada 2. Dünya Savaşı sonrası uygulanan şeker kısıtlaması döneminde büyüyen çocukların ileriki yaşlarda demans yani bunama riskinin %23 daha düşük olduğu ve hastalığa yakalanma yaşının 2,5 yıl geciktiği görülüyor. Eylül 1953'te şeker kotasının kaldırılmasıyla günlük ortalama şeker tüketiminin aniden 41 gramdan 80 grama yükseldiği dönemi araştırma doğal bir deney olarak ele almış. Bebeklik ve çocukluk yıllarını kısıtlama döneminde geçiren bireylerin beyin sağlığının olumlu etkilendiğini belirten araştırmacılar, yaşamın en erken evvelinde şeker tüketiminin sınırlanmasının kalıcı faydaları olabileceğini ifade ediyor bu bulgulara göre. Çalışma, anne karnından başlayarak bebekliğin ilk 1000 gününün gelecekteki genel sağlık üzerinde ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

0: buzlu içeceklere dikkat. Soğuk havalarda serinlemek için kahve, meyveli ya da benzeri buzlu içeceklerin zararlarına dikkat çekilmiş. Burada içecek türünden ziyade kullanılan buzun steril olmayacağı sebebiyle çeşitli sağlık problemleri yaşanabildiği belirtiliyor. Çeşitli enfeksiyonların yaşandığı, beraberinde ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ateş gibi gıda kaynaklı enfeksiyonların görülebildiği belirtilmiş. Hijyenik koşullarda hazırlanmayan, temiz olmayan sudan üretilen, hazırlanma ve saklanma sürecinde hijyen kurallarına uyulmayan buzların bakteri, virüs ve parazitlerle kirlenebildiğine dikkat çekiliyor.
1: Hava durumu.
0: Bugün pek çok bölgede rüzgar uyarısı karşımıza çıkıyor. Az evvel İstanbul için uyarıyı paylaşmıştık haberde ama İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden saatte 30 ile 60 kilometre şeklinde kuvvetli olarak, Marmara'da Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına saatte 50 ile 70 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksama, çatı uçması gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Tabi orman yangınları açısından da riskler artmış oluyor bu dönemde. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan'da Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yani Karadeniz hattında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 30 derece, Afyonkarahisar 28, İzmir 36, Adana 36, Antalya 39, Ankara 29, Eskişehir 30, Bolu 28, Zonguldak 26, Samsun 28, Rize 27, Erzurum 32, Kars 29, Malatya 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece. Bazı şehirlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar da

0: Bu şekilde değerli dinleyenlerimiz mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Son mesajları paylaşalım. Beyazıt'tan Duru ismiyle günümüz hayırlara vesile olsun. Cumamız hayırlara vesile olsun. Mesajını aldık. Ayşenur'dan Gemeç'te hayırlı cumalar tüm arkadaşlara diyor. Önceki bölümde de paylaştığımız gibi pek çok şehirden arkadaşlarımızın cuma tebriklerini, dualarını, selamlarını aldık ve aktarmış olduk. Umarız unuttuğumuz bir mesaj olmamıştır. Bizler de tüm dinleyenlerimizin cumasını tebrik ediyoruz efendim. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine Akrem Mobil hattımız olan 0501 630 3030'a yazabilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın son işlem gününde günün ilk rakamları şöyle: dolar 47.52, avro 54.77 lirada, altının gramı ise 6.240 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan Allah inancını anlatıyor. 9.50'de En Güzel Rehber, 10'da Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 10.15'te Mahmut Esat Coşan hocamızın yapmış olduğu cuma sohbeti sizlerle olacak. Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve hayırda yarışmak konularıyla. Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de, Dünyadan Selavatlar 11.15'te, Hayatımıza En Güzel Örnek 11.40'ta yayında olacak. 13'te Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var, İman ve İslam'ın Hakikatleri konusuyla. Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotka hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Divan Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak. Efendim, böylelikle bugün içinde geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecma'ine tayyibine tahirin.
1: Düşünüyorum, o halde varım. Varım, o halde beni bir var eden var. Beni bir var eden varsa, ki var, ve bu kainattaki bir düzeni kurmuşsa, şu güneşi ayı yaratan, şu ağaçlara efendim, şu çiçekleri efendim açtıran, efendim şu hayatı şu cansız cemadat, tabiat içinden var etmişse, efendim bu hayat bir istikamete doğru gidiyorsa, bunları yönlendiren var. Besbelli. Yani bir etki var ki etkileşim oluyor. Ordinans Profesör Akil Muhtar Özden diye bir tıp profesörü vardı. Belki bazı kitaplarından doktor arkadaşlar tanırlar. Ordinans Profesör. İsviçre'de filan ne okumuş, bir yerlerden nişanlar, madalyalar almış bir adam. İlim Bakımından Ahlak diye bir kitap yazmıştı. Belki onu da okumuşsunuzdur. Çünkü Tıp Tarihi Enstitüsü yayınları arasında yayınlanmıştı. Şu Bedişef Suvaroğlu'nun filan başında bir ara bulunduğu, efendim Süheyl Üner'in filan enstitüsünün başında. Tıp Tarihi Enstitüsü vardı İstanbul Tıp Fakültesi içinde. Orada yayınlanmıştı. Ben oradan almıştım o kitabı. İlim Bakımından Ahlak. Ordinans Profesör, Avrupa'da yaşamış, madalyalar almış filan bir kimse bu şahıs. Bilmiyorum imanlılık derecesi filan. İmanı varsa Allah rahmet eylesin. Ama kitabında diyor ki, ispat ediyor. Böceklerden, hayvanlardan misaller vererek bizim ahlak dediğimiz davranışların bir evrim sonucu bize geldiğini ve bir kainatın bir evrim ile bir noktaya doğru gelişerek gittiğini, bir şuurlu kuvvet tarafından kainatın geliştirilerek inkişaf ettirildiğini ispat ediyor. Kitabın ana konusu bu. Yani düzeni, nizamı düzenleyen, nizamı sağlayan bir kuvvetin varlığını şey yapıyor. O halde mümin. Yani öyle demektir o. Evet, şimdi biz bunu biliyoruz. Ama bilimsel olarak bunu bildiği zaman insan, tamam ben varım, beni var eden var, kainat var, kainatı var eden var, kainatta düzen var, bu düzeni kuran var, efendim bu işleri olduran var. Ama bu insanı doyurucu bir sonuç olmuyor. Bu sefer doyumsuzluk daha da artıyor. İhtiyaç ve merak daha da çoğalıyor. Peki bu nerede? Ben bununla nasıl irtibat kurabilirim? Bunun, bu bilginin açıklaması, genişliği nedir? Teferruatı nedir? Efendim, o beni yarattıysa benim onunla ilişkilerim nedir? Benim ona karşı ne yapmam lazım? O bana karşı ne yapıyor? Hayat nedir? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bir sürü soru. Onun için Arap şairlerinden birisi demiş ki, yani çeşitli sorunlar karşısında düşünüp de efendim bir Tanrı'nın varlığı sonucuna geldin mi? Geldim. Tamam. O zaman en büyük soruya gelmişsin. Bu sefer yani bir taraftan sorunları çözüyor Allah'ın varlığı, bir taraftan da birçok soruların kaynağı oluyor. İşte bunları insan şeyle anlayamıyor. Belki anlar. Ama onun için Allah-u Teala Hazretleri kendisini tanıtacak ve bu konulardaki doyumsuzluğu tatmin edecek elçiler gönderiyor, uyarıcılar gönderiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresini hepiniz bilirsiniz. Febe eyye alâ-i rabbikümâ tükezziban ayetini tekrar tekrar efendim dinlediğimiz sure. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, halakal insan, Allah insanı yarattı. Ve allemehül beyan. Konuşmayı öğretti ona. Buradan anlıyoruz ki bizim konuşma dediğimiz sistem, düzen, çok gelişmiş bir sistem bu. Yani biz konuşuyoruz, ben içimdeki, kafamdaki fikirleri size iletiyorum. Konuşmayla iletiyorum. Konuşma sistemiyle iletiyorum. Siz de anlıyorsunuz. O halde buradaki bilgileri size iletmek için çok karmaşık bir sistem bu. Yani bunun tabii nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş, esrarengiz bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, insanı yarattı, ona beyanı, fikirlerini beyan edecek efendim teşkilatları, düzenleri, aletleri, araçları, sistemleri öğretti. Allemehül beyan. Sonra biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hıra mağarasında inzivaya çekilip de derin derin düşündüğü, ibadet ettiği zamanlarda ilk gelen ayetlerde ne buyuruluyor? İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem yalem. Kalem ile insana bilgileri öğreten, insanoğluna bilmediği her şeyi öğreten Allah'ın adıyla oku. Demek ki kalemi, yazıyı, beyanı, anlaşmayı, bilgileri, insanoğlunun bilmediği şeyleri insana öğreten gene Allah. Yani biz bütün bilgileri ondan, onun lütfundan kazanıyoruz. Derece derece, tarih boyunca, insanlığın tarihi boyunca öyle kazanmışız. Bu anlaşılıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri insanı yarattıktan sonra terk etmemiş. Yarattım, ne halleri varsa görsünler. Sokağa atılmış bir çocuk gibi değiliz. Her an lütfu devam ediyor. Külle yevmin ve fî şe'en. Her an lütfu devam ediyor, devam etmekte. Yani onun verdiği akılla düşünüyoruz, onun verdiği akılla master yapıyoruz, onun verdiği akılla doktora yapıyoruz. Efendim, her an onun verdiği nimetle yaşıyoruz. Vücudumuzun hayatı da onun verdiği karmaşık nimetlerin bir bileşkesi, sonucu. Yani bu karmaşık yapıda bazı şeyler çalışmadığı zaman hastalanıyoruz. Çalışmazlık arttığı zaman yaşamımızı yitiriyoruz. Yaşayamıyoruz. Yani hayat, yani bizim yaşamamız bir nefes, nefes almamız birçok nimetin sonucu. Bahattin Nakşibend Hazretlerine keramet göster demişler. Üç adım ileri atmış, istese keramet demiş. Yani üç adım ileri atmak büyük bir keramettir. Allah'ın ikramıdır yani. Kolay bir şey değildir. Yapamazsınız. Adamlar bir robot yapıyorlar. Biraz yürüyor. Ondan sonra hemen filmler, bilmem yazılar, fotoğraflar, şeyler. Vah vah vah. Maşallah maşallah. Şöyle bir cihaz yaratmışlar. Şöyle şöyle gidiyor filan. Yani ortaya koymuşlar. Filan diye şey yapıyoruz. İnsanın bu dengesi de mühim bir şey. Şimdi biz gemide gelirken bu kayakçıların kayışlarını, dağlardan inişlerini, havada takla atışlarını, uçuşlarını falan gösterdi bir ara. Konuştuk arkadaşlarımızla. Yani küçükten alışıyorlar bu dengeye. Tekerlekli patenlerle çocuklar, buradakiler. Bizimkiler pek uçurtma uçurur, sapan şey yapar, ip atlar, seksek oynar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar, yani bu denge de mühim bir şey. Her şey muazzam bir şey. İşte bu muazzam şeylerle her an takviye olarak hayatımızı sürdürüyoruz ve sahip olduğumuz bütün üstünlüklere, başka varlıklara. Bir kitapta okumuştum. Hindistan'da kaplan, Bengal kaplanı, 3 metredir boyu. Yani şuradan duvara kadardır. Allah karşılaştırmasın. Meydanda açıkta. 3 metredir. Kaplandır. Yavrusuna insanoğlunu göstermiş. Uzaktan bak demiş. Şunu görüyor musun? Bu demiş dünyanın en korkunç mahlukudur demiş. Bizi göstermiş. Kaplan oğluna nasihat etmiş. Bak demiş bu çok tehlikelidir ama bundan kendini sakın demiş. Kaplan yavrusuna insanı gösterip bundan sakın demiş. Biz dünyanın en tehlikeli mahlukuyuz. Filler bizden yakası yapıyor ama yakaları yok. Efendim kaplanlar bizden korkuyor. Çocuklarını ikaz ediyorlar ama bunun ağına düşme diye. Bütün mahluklar denizdeki, havadaki hepsi bizim emrimizde. Yani biz onlardan üstünüz. Bu üstünlükleri biz kendimiz de kazanmadık. Yani bize bizim dışımızdaki bir yönlendirici kuvvet bunları verdi ve biz o sayede bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Ama yani evrensel gerçekleri bildiriyor. Biz boşuna yaratılmamışız. Çok büyük meziyetlerle donatılmışız. Çok büyük imkanlara sahip kılınmışız. Bunu anlıyoruz, görüyoruz. Olaylar da gösteriyor. Ve bu yaradanımıza karşı bizim sorumluluklarımız var. Görevlerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat hikayesini lütfen ağır mesleki çalışmalarınızın arasında hanımlarınız ve çocuklarınızla beraber lütfen okuyun. Yani Peygamber Efendimiz nasıl peygamber gönderilmiş güzel bir kitaptan okuyun. Güzel bir kitap hangisi? Mesela Ziyaül Hak'tan, rahmetli Ziyaül Hak'tan madalya almış olan Kasım Köksal'ın İslam Tarihi. Güzel bir kitap. Neden güzel? bütün kaynakları tarayarak bilgileri çıkartmış, düzenlemiş. İsimlerin okunuşu güzel. Çünkü ben başka kitaplar okuyorum, isimleri bile doğru tespit edememiş olabiliyorlar. Yani biraz Arapça biliyorum diye bu işe girişenler bu işi çok iyi başaramıyor. İyice uzmanı olmak lazım. Asıl kök salın, İslam tarihini okuyun. En son baskısını alın, başından başlayın, okuyun. Yani bu efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınmasına yardımcı olsun diye söylüyorum bunu. Ama şey olarak, yani 20. yüzyılda çağdaş bilgileri almış bir insanın bir peygamber nasıl peygamberliğe başlamış, Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir vazifeli şahıs nasıl bir mücadele yapmış ve nasıl biz bu noktaya gelmişiz, bunu anlamak için mutlaka Peygamber Efendimiz'i oku. Peygamber Efendimiz'in mücadelesinin bizim kanımıza aşılanması lazım. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 27 sene profesörlük yaptım. İlahiyat Fakültesi'ne gitmeden önce ilkokuldan itibaren dini bir muhitte yetiştim. Ama sağlam dini bir muhitte yetiştim. Yani Allah'tan korkan, ibadetlerini yapmaya çalışan, efendim Allah yolunda yürümeye gayret eden, haramlardan sakınan insanların içinde yetiştim. Öyle bir ortamda yetiştim. Büyük mübarek efendilerin sözlerinden etkilendim. Vaazlarını dinledim. Nasihatlerini dinledim. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri dinledim. Ondan sonra hayata atıldım. İlahiyat Fakültesi çevresinde üniversiteyi tanıdım. Yani başka yerlerdeki ilim adamlarına göre İslam'ı daha iyi bilmesi gereken insanların arasında 27 senemi geçirdim. Yani bunlar Kur'an'ı biliyorlar, hadisleri biliyorlar, efendim İslam hakkında bilgileri var. Bilgi insanı iyi insan yapmaya yetmez. Şöyle söyleyeyim, iyi şeyleri bilen bir insan mutlaka iyi şeyleri yapmıyor. İyi şeyleri bilmek başka, iyi insan olmak başka. İkisi ayrı şey. İyi insan olmayı başarmak, o bilgileri uygulamakla mümkün oluyor. Kolay değil. Bilmek yetmiyor. Şimdi ben o zamandan kara kara düşündüm. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin öğrencilerini düşündüm. Profesörleri düşündüm. İçlerinde masonlar var. Yani gitmiş bir başka teşkilata girmiş. Mason olmuş. Mason olduğunda kitabında yazmış. Konuşmasında söylemekten çekinmeyen insanlar var. İçki haram, içki içenler var. Zina haram, zina edenler var. Kumar haram, kumar oynayanlar var. Efendim, evlilik dışı ilişkiler yasak, metresiyle yaşayanlar var. Efendim, namaz kılmak Allah'ın emri, namazı kılmayanlar var. Oruç tutmak Allah'ın emri, oruç tutmayanlar var. Zekat, zaten veren yok. Yani çok az. Fakir, fakiriz diye vermiyor. Zengin de, efendim, parayı çok sevdiğinden vermiyor. Yani, ilahiyat fakültesi yetmiyor. Sonra çocuğumu şeye verdim. İmam Hatip Okulu'na verdim. İmam Hatip Okulu'nda İslam'ı öğrensin, iyi Müslüman olsun diye. İmam Hatip Okulu'nda okumak da yet. Belki çoğunuz, belki bazılarınız İmam Hatip menşelidir. Orada da insan bilgileri alıyor ama babasının zoruyla namaz kılıyor. Babasının zoru olmadığı zaman cuma namazından kaçıyor. Cuma namazını kılmıyor, kaçıyor. Baskı olmadığı zaman günah işliyor. Şimdi bizim kanımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından efendim aşk aşılanması lazım. Davranışlarından, düşüncelerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmemiz lazım. Allah muvaffak etsin. Allah üstün başarılar ihsan etsin. Çalışmalarımız hayırlı, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Duhan Suresi. Kur'an-ı Kerim, insanlara doğru yolu gösteren, her ayetiyle düşünmeye, ibret almaya, Allah'a yönelmeye davet ederek rehberlik eden ilahi bir kitaptır. Duhan Suresi'nde de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Suresi'nden bahsedilen

0: mübarek geceye atıfta bulunulur. Mekke döneminde indirilmiştir, 59 ayettir. Sure adını 10. ayetteki duman anlamına gelen duhan kelimesinden almıştır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Duhan suresinde Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği, kibirlenenlerin sonu, mal ve mülkün faydasızlığı, Kureyş'in inkarcı tutumu ve hesap günü iyilerle kötülerin ayrılacağı anlatılmaktadır. Sure, Kur'an-ı Kerim'deki öğütleri dinlemeyenlere uyarıyla sona erer. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız.

Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicabe ve sikaye hizmetlerini eski görevlilerine vermesi. Peygamberimiz Aleyhisselam hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine varıp oturdu. Kabe'nin anahtarını elinde tutuyordu. Hicabe, Kabe'nin kayyımlığı hizmetini Osman bin Talha'dan, sikaye, hacılara su dağıtıcılığı hizmetini de Hazreti Abbas'tan geri almış bulunuyordu. Hazreti Abbas, Peygamberimiz Aleyhisselam'a elini uzatarak, "Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun, hicabe ile sikaye vazifelerini bizim üzerimizde birleştir," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben size halkın Beytullah'a göndereceği örtü gibi şeylerden geçiminizi sağlayacağınız şeyi değil, hacıların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere servetinizden harcayarak bu yüzden hayra ereceğiniz zahmetli şey veriyorum," buyurdu. Ve sikaye vazifesini Hazreti Abbas'a yeniden verdi. Hazreti Abbas'ın Taif'te üzüm bağı vardı.

0: gerek İslamiyet'ten önce gerek sonra oradan kuru üzüm taşır, sunulacak zemzemlerin içine ondan atılarak hacılara ikram edilirdi. Hazreti Abbas'tan sonra İbni Abbas da onun oğlu da ondan sonrakiler de hep böyle yaparlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Osman nerede?" diye sordu. "Bana Osman'ı çağırınız," buyurdu. Hazreti Osman bin Affan ayağa kalktı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Bana Osman'ı çağırınız," buyurarak emrini tekrarladı. Bunun üzerine Osman bin Talha ayağa kalktı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Şüphe yok ki Allah emanetleri ehil olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder" mealli ayeti okuyarak "Ey Ebu Talha oğulları, Yüce Allah'ın emanetini sizde temelli kalmak ve dürüst hareket etmek üzere alınız. Onu zalim olmadıkça hiç kimse elinizden alamaz. Ey Osman, Yüce Allah size beytini, Kâbesini emanet ediyor. Yüce Allah'ın emanetini alınız. Ey Osman, işte anahtarlarını al. Bugün iyilik ve ahde vefa günüdür," buyurdu. Osman bin Talha anahtarı alıp gittiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam arkasından ona seslendi. Osman bin Talha dönüp gelince, "Sana vaktiyle söylemiş olduğum şey vuku bulmadı mı?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretten önce Mekke'de bulunduğu sırada Osman bin Talha'yı İslamiyet'e davet etmişti. O zaman Osman bin Talha, "Ya Muhammed, sen kavminin dinine aykırı davranmış ve ortaya yeni bir din çıkarmış bulunuyorsun. Doğrusu benim sana tabi olacağımı umman şaşılacak şeydir," demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam bir günde halkla birlikte Kabe'nin içine girmek isteyince Kabe'nin kayyımı olan Osman bin Talha Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı çok kaba ve katı davranmış, Kabe'ye girmesine engel olmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam onun bu uygunsuz davranışını sükunetle karşılamış ve "Ey Osman, umarım ki bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersen vereceğim bir mevkide de göreceksin," buyurmuştu. Osman bin Talha, "O zaman Kureyş mahvolmuş, kıymetten düşmüş olur," demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bilakis, asıl o zaman Kureyş yaşayacak ve kıymetlenecektir," buyurmuştu. Osman bin Talha, vaktiyle kendisinin Peygamberimiz Aleyhisselam'a söylemiş olduğu sözünü ve Peygamberimiz Aleyhisselam da kendisine söylemiş olduğu sözü hatırladı ve "Şehadet ederim ki sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün," dedi. Ebu Ahmed'in müşrikler tarafından gasp edilen evleri karşılığında cennette verilecek köşke razı oluşu. Ebu Ahmed bin Cahş, Ebu Sufyan bin Harb'in damadıydı. Kadın erkek bütün Cahş ailesi Mekke'deki evlerini barklarını bırakıp Medine'ye hicret ettikleri zaman Ebu Sufyan onların antlaşmalıları olmasına rağmen evlerine el koymuştu. Ebu Sufyan damadı Ebu Ahmed'in evini Amr bin Alkami'ye 400 dinara satmıştı. Ebu Ahmed bunu haber alınca söylediği bir şiirle Ebu Sufyan'ı kınamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam fetih hutbesini irad edip bitirdiği zaman Ebu Ahmed Mescid-i Haram'ın kapısında devesinin üzerinde "Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları, sizinle olan andımıza riayet ediniz. Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları, evimi bana geri veriniz," diyerek bağırmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam hemen Hazreti Osman'ı yanına çağırdı. Bir şey söyleyip onu sevindirdi. Hazreti Osman da Ebu Ahmed'in yanına vardı, onu sevindirdi. Ebu Ahmed devesinden indi, halkla oturdu. Kendisinin Allah'a kavuşuncaya kadar bu evden bahsettiği duyulmadı. Ebu Ahmed'e "Sana Resulullah Aleyhisselam ne söyledi?" diye sorduklarında "Sabredersen senin için hayırlı olur. Bu evine karşılık sana cennette bir köşk var," buyurdu. "Ben de sabrederim dedim," demiştir. Ebu Ahmed'in ev halkı da "Resulullah Aleyhisselam Ebu Ahmed'e evine karşılık sana cennette bir köşk var buyurdu," demişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Osman da fetih günü Ebu Ahmed'in sözü üzerine "Resulullah Aleyhisselam sana ne söylemişti?" diye sorulmuştu. Hazreti Osman, "Resulullah Aleyhisselam'ın sağlığında ondan söz etmedim. Vefatından sonra söz eder miyim hiç?" demiştir.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra. Reklam.
4: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
3: Akra. Reklam.
5: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun aziz ve muhterem Akra dinleyicileri. Allah bu güzel günün içinde saklı olan hayırlardan cümlemizi, cümlenizi istifade ettirsin. Bu cuma sohbetimde Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu ve kerramallahu vecihe hazretlerinden rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifi bahis konusu etmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birkaç kaynak var, İbn Asakir, efendim İbn Necar ve efendim daha başka kaynaklar var. Orada rivayet edildiğine göre buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, rivayet eden ravisi Hazreti Ali Efendimiz, "Men iştaka ilel cenneti sabaka ilel hayrat ve men eşfaka minen nari leha aniş şehevat ve men terakkabal mevte sabara alel lezzat ve men zehhede fid dünya hanet aleyhil musibat." Şimdi bu dört tane cümle var. Bu cümleler üzerinde açıklama yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Men iştaka ilel cenneti sabaka ilel hayrat." İlk cümle bu. Kim cennete müştak ise hayırlara yarış edercesine koşar gider. "Ve men eşfaka minen nar." Kim cehennemden korkuyor ise, "Leha ani şehevat." Nefsinin şehevani arzularından efendim kaçar. "Ve men terakkabal mevt sabara alel lezzat." Kim ölümün göz önünde olduğunu anlarsa, müşahede ederse, ölümü görürse, lezzetlere kendisini kaptırmaz, sabreder. Efendim böylece efendim ahirete hazırlanmaya dikkat eder. "Ve men zehede fid dünya." Kim Allah'ın sevdiği bir huy olan dünyaya meyletmemek, zahit olmak, dünya konusunda müstegni bir halet-i ruhiye içinde olmak, buna züht duygusu diyoruz. Kim dünyaya karşı böyle bir züht duygusu içinde olursa, hanet aleyhil musibat, artık ona kendisine gelen çeşitli belalar, musibetler efendim kolay gelir. Onlara tahammül etmekte zorluk çekmez, onları umursamaz.

Tamam. Şimdi muhterem dinleyiciler, tabii şöyle bir soruyu sorabiliriz. Yani kim var cenneti istemeyen? Cennet, bizim inandığımız Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği ahiret yurdu. Yani mümin bir insan, ebediyen ahirette Allah'ın rızasının olduğu ve mümin kullarına gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin oturup da hayal edip de tahayyül bile edemeyeceği kadar güzellikleri, nimetleri, efendim hoş şeyleri topladığı bir mükafat yurdu. Cennet. Biz buna inanıyoruz. Efendim Tevrat'ta ve İncil'de de var. Yani ehli kitap dediğimiz kendilerine eskiden peygamber gönderilmiş ümmetler de inanıyor. Yani bütün Hristiyan alemi de cennete inanıyor. Efendim ufak tefek telaffuz farklarıyla biz Adin cenneti diyoruz, onlar Aden diyorlar. Efendim vesaire. Biz Firdevs diyoruz, onlar Paradise diyorlar. Ama onlar da inanıyorlar. Efendim Yahudiler de inanıyor. Hatta daha başka dinler tarihi yönünden inceleyecek olursak tabii onlarda da kendilerine Allah'ın muhakkak ki bir peygamber göndermiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah hiçbir kavmi peygambersiz bırakmamış. Hepsine bir beşir, bir nezir, haber verici, bir muhbir-i sadık, Allah'ın efendim emirlerini getirici bir görevli, manevi görevle görevlenmiş bir kimse mutlaka her devirde, her yerde efendim gönderilmiş. Bu muhakkak ve immin ümmetin illa halafiha nezir. Bu gerçek. Binaenaleyh yani zaten Müslümanlar dünya nüfusunun 1/5. Hristiyanlar da efendim çeşitli yüzlerce mezhepleri vesairesi var ama derleyip toplarsak hepsi cennet inancında. Efendim Yahudiler ve diğer şeyler yani dünyadaki insanların büyük çoğunluğu cennete inanıyor. Cenneti seviyor, cenneti istiyor. Efendim dünyada güzel bir şey gördü mü, bir yer gördü mü, manzara gördü mü cennet gibi güzel. Aman efendim paradise filan gibi diyor. Efendim böyle isimler veriyorlar tamam ama bu kuru sevgi efendim olmaz. Yani bir insan bir şeyi severse sevdiği için yapabildiği bazı şeyler olabilmeli, efendim bazı fedakarlıklar olmalı ve o sevdiğini kazanmak için, o hak etmek için efendim yapması gereken bir takım ödevleri var. O ödevleri yapması, vazifeleri yerine getirmesi lazım. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani men iştaka ilel cennet. İştak yani iştiyak duyarsa, yani şevk duyarsa istiyor böyle yana yakıla istiyor. Tamam bir insan cenneti istiyorsa ne yapacak? Onun fiili görünümü, o insanın fiili görünümü nasıl olacak? Oturacak mı bir kenarda miskin miskin? Hayır. Sabaka ilel hayrat. Yani hayırlı işleri yapmaya müsabaka edecek. Başkalarıyla müsabaka edecek. Müsabaka tek kişiyle olmaz. Müsabakaya birçok kimse katılır. Yarış demek yani. Efendim ben daha öne geçeceğim, ben daha öne geçeceğim diye. Yarış demek müsabaka. Sabaka ilel hayrat. Hayırlara yarışacak. Başkalarına da bakacak. Ha, bu hayır yapıyor. Şu da hayır yapıyor ama ben onlardan daha çok hayır yapayım. Ben Allah'ın daha sevgili kulu olayım. Ben Allah'ın rızasını kazanmaya daha çok masraf yapayım. Daha çok hizmet ortaya koyayım. Daha çok insanı mutlu edecek Allah'ın rızasına uygun Peygamber Efendimiz'in efendim rızasını kazanmaya vesile olacak işleri daha çok yapayım diyecek. Musabaka yapacak yani. Yarış yapacak. Nerede yarış yapacak? Hayırlarda. Efendim hayırları işlemeye doğru bir yarış yapacak. Bu hayırlar neler olabilir? Tabii hayırın ilk başı insana fayda verecek en büyük hayır ibadetlerdir. Bir kere insanın ilk önce kendisine hayrı olması lazım. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, efendim haramdan kaçınmıyor, günahları işliyor. Böyle bir insanın kendine hayrı yok deriz biz. Yani kendisine herkesten fazla kötülüğü kendisi yapıyor deriz. Tabii bir insan eğer şeyse, efendim ilk önce kendisine hayrı olan ibadet ve taati yapan bir insan demektir. Hayırlara koşan bir insan ilk önce kendisine hayrı olan bir insan demektir. Bu bir. Ondan sonra da başkasına hayrı olan insan demektir. Biliyoruz ki bizde hayır mefhumu var. Yani hayır kavramı var İslam'da. Ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerif var. Hemen hemen bütün Müslümanlar bilir. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Yani görüyorsunuz İslam işi sadece kuru bir dava, kuru bir efendim inanç, işte ben inanıyorum falan deyip bir kenarda durmaya bağlamıyor. Faydalılık ortaya koyuyor. Yani iş yapılacak. Bu iş de insanlara faydalı olacak. Ve insanların en hayırlısı, öteki insanlara faydası en çok dokunandır diye geçiyor. O zaman İslam'da

hayır nedir, faydalılık nedir, faydasızlık nedir diye faydayı, faydasızlığı, hayrı, şerri iyice düşünmesi lazım. Bunların böyle Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım ve bir Müslümanın hayrı yapma ve faydalı olan şeyi yapmaya koşturması lazım. Nasıl olmuş İslam tarihinde? Bakın, kendi yakın çevremize bakalım. Hani uzaklara gidersek belki okumuşuzdur, belki okumamışızdır, bilmeyebiliriz ama şu çevremizdeki eserlere bakalım. İstanbul'un böyle Fatih semti gibi eski ecdadımızın yaşadığı yeni kurulan semtler olmayan köklü semtlerinde şöyle dolaşın, iki adımda bir çeşme vardır. Filancanın efendim hayır hasenat sahibi, filanca ağanın, filanca hacının, filanca efendim zatın hayrıdır. Bir Sibyan mektebi vardır. Sibyan ne demek? Çocuklar demek. Çocukları okutan şeyi vardır. Bir Darül Kur'an'ı vardır. Kur'an öğreten bina yapmıştır. Efendim bir aşhanesi vardır, mimarhanesi vardır, hastanesi vardır. Hele hele o Bezme Alem, Valide Sultan'ı ne kadar seviyorum. Yani hayranım kendisine. Bezme Alem Valide Sultan'ın Vatan Caddesi'nden geçerken görüyoruz. İşte Groba Hastanesi var. Efendim işte bedava gariban Müslümanlar burada tedavi olsun diye hayırlar yapmış. Efendim İstanbul'un sulunu sağlayan Terkos tesislerini vesaireyi vesaireyi vakfeden o. Efendim birçok cami yaptırmış, hayır yaptırmış vesaire vesaire. Yani çevremize baktığımız zaman Valide Sultan Hazretleri gibi, Bezme Alem Valide Sultan Hazretleri gibi bütün sultanların, vezirlerin, zenginlerin, ağaların, hacı efendilerin efendim hep hayır bıraktığını görüyoruz arkada ve istifade edilen ya bir çeşmedir, ya bir hastanedir, ya bir böyle faydalı bir sosyal müessesedir karşımızda. Hem de monumental yapmışlar. Yani şunu demek istiyorum bu sözde, böyle asırlara dayanan sağlam efendim kesme taştan, kurşunlarla taşları birbirlerine perçinleyerek muazzam eserler yapmışlar. Asırlar yıkamamış, ihmal yıkamamış, efendim bilmem düşmanlık yıkamamış da hala dimdik ayakta duruyor. Görüyoruz ki tepeden tırnağa ecdadımız hayır yapmaya yönelmiş. Yani İslam'ı lafta bırakmamış. İslam'ı başka insanlara hizmet etmek, başka insanların gönlünü almak, başka insanları sevindirmek, onların hayır duasını kazanmak, efendim hatta daha öteye bir şey söyleyeyim. Yani insanları değil, hayvanları bile düşünmüşler. Kuşları düşünmüşler. Kuşlar için yuvalar yapmışlar. Uçamayan kuşlar için vakıflar koymuşlar. Efendim kanadı kırık leylekler için, efendim onlar tabii sıcak memleketlere uçacaklardı. Kanadı kırık uçamıyor. Kaldı bu soğuk yerde. Ona bakılsın diye vakıflar tesis etmişler. Hatta hiç unutmuyorum, çok hoşuma gitti. Hani bir hizmetçi bulaşığı yıkarken diyelim ki köle efendim cariye kıymetli bir tabağı kırdı, ne olacak? Efendisi azarlar, bağırır, çağırır filan. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Onu da hatırlatayım bu arada. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki yani hizmetçiniz bir tabak kırarsa azarlamayın onu. Niye? Çünkü eşyanın da bir eceli var. Onun da bir ömrü var. O da bir zaman gelecek, bitecek. Yani tamam müddeti dolmuştur. İşte böyle olacak. Olmuş. Yani ondan dolayı artık olan olmuş. Ötekisini azarlamayın diyor Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber Efendimiz öyle demiş ama bir de tabii canı yanar bir insanın kıymetli bir eşyası kırıldığı, döküldüğü zaman yüreği yanar. Hakikaten kendi çocuğu olsa da biraz niye böyle yaptın diye sertelir, kaşını çatar, bağırır, çağırır. Veya bir daha yapmasın diye düşünür, terbiye olsun diye düşünür, dikkat etsin diye düşünebilir filan. Efendim bağırır, çağırır. Ama dedelerimiz ne yapmış? Bağırır, çağırır ama gönlünde bir şey kalır, yüzüntü kalır filan diye. Efendim tabak kıran hizmetçinin efendim tabağını tazmin etsin, yani ödesin diye, ona yardım yapılsın da ödesin diye vakıf kurmuşlar. Yani hizmetçiyi bile koruma var. Zaten kölesine efendim yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, yani harpte alınmış bir esir bile olsa öldürmeye hakkı vardı. Çünkü onu öldürmeye karşısına gelmişti. Ama gene de iyi bakacak. İslam'da kölelerin durumu da gayet insani bir bakış var. Demek ki ecdadımız fiilen hayırlara koşmuşlar. Yani ben bakıyorum ki kabre firavunlar gibi hazineler gömmemişler. Hitit kralları gibi efendim başka hani mezarlarını buluyorlar, açıyorlar. O işinden çeşitli hazineler çıkıyor. Öyle şeyler bırakmamışlar. Ne bırakmışlar? Herkesin faydalandığı sosyal tesisler bırakmışlar. Hastaneler bırakmışlar. Şırıl şırıl akan çeşmeler. Yani onlar çeşmeleri yapmışlar. Hatlarını döşemişler. Borularının künklerini hazırlamışlar. Bentlerini yapmışlar. Yani barajlarını yapmışlar. Her şey tamam. Biz mevcudu koruyamamışız. Akan çeşmeleri akmaz hale getirmişiz. Musluğunu koruyamamışız. Ne kadar güzel böyle burmalı musluklar vesaireler yapmışlar. Zincirli taslar kenarına koymuşlar.

konulacağı iç pencerecikler, nişler yapmışlar. Her şeyi düşünmüş ama bundan ne var yani? Hayra koşmak var. İnsanlara faydalı işler yapmak var. Yani bir başkası onun yaptığı hayırlı bir şeyden istifade edip de oh ya Rabbi çok şükür deyince, yaptırandan Allah razı olsun deyince, bu taraftan kenardan onu duyduğu zaman, gördüğü zaman veya görmese bile görüyormuş gibi olduğu zaman mutlu oluyor. Seviniyor. Benim ortaya koyduğum bir eserden bir insan istifade etti, bir kuş istifade etti, bir hayvan efendim istifade etti diyor. Peygamber Efendimiz'e soruyor sahabeden bir zat-ı muhterem radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah, ne kadar zorluklarla kuyudan elimle su çekiyorum, ellerim yara oluyor, ipleri çeke çeke. Kovadan suyu boşaltıyorum hazneye, benim develerim su içsin diye. Tam o sırada hadi efendim ihtiyarlamış uyuz, efendim hastalıklı salıverilmiş işe yaramaz develerden de geliyorlar, yanaşıyorlar. Onlar da benim binbir zahmetle çektiğim sudan, onlar da hüpür hüpür içiyorlar tabii. Bir devenin de karnı geniştir, ne kadar su içer? Benim halim ne olacak şimdi, ben bu kadar yoruluyorum. Bunda da sevap var mıdır diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ona da ciğeri yanıyor tabii sıcaktan. Zavallı hayvan. İşe de yaramadığı için kimse de bakmıyor. İşe yaradığı zaman bakarlardı işe yarasın diye, ama şimdi de hastalandı, ihtiyarlandı, işe yaramaz, sakatlandı diye kimse bakmıyor. İşte ona da su vermekte fayda vardır, ecir vardır, sadakan olur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam bu. İslam çok güzel bir din. Ama biz o güzelliği hem anlamalıyız hem de başkalarına anlatabilmeliyiz. Bakın İslam budur diyebilmeliyiz. Herkes İslam deyince efendim menfi propagandalar var böyle. Efendim kara kara şeyler, tablolar çiziyorlar. Korkunç korkunç, çatık kaşlı çatık kaşlı, pahalılı, mızraklı, kanlı bilmem neli filan ters göstermeye çalışıyorlar. Tabii propaganda sistemleri önemlidir. Yani reklam ve propaganda bir insanı alırsa masum bir insanı kapkara yapar. Efendim hırsız, arsız, yüzsüz, edepsiz bir insanı da göklere çıkartabilir. Zaten görüyorsunuz gazetelerde, efendim sayfalarda, sosyete sütunlarında bunların nice nice misalleri var. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu izahını yaptığımız hadis-i şerifte buyuruyor ki, yani sonuç olarak cenneti istiyorsa insan, ben cenneti istiyorum diye kenarda durmayacak, hayırlara koşacak, faydalı işler yapacak. Çok önemli muhterem kardeşlerim, boş durmayacak. Yani oturmayacak, eser verecek, efendim eylem yapacak, iş yapacak, hayır yapacak ve yaptığı hayır da faydalı olacak. İşe yaramaz bir şey olmayacak, işe yarayan bir şey olacak yaptığı şey. İnsanlar, hayvanlar, canlılar, dünya hepsi faydalanacak, yani asırlar boyunca faydalanılacak. Ve bir insan bir ağaç dikse, o ağacın dalına bir kuş konsa, meyvasından gagalasa, onu yapana, dikene bir sevap veriliyor. O ağacın altına birisi otursa, gölgelense, dikene bir sevap veriliyor. O ağacı dikmiş olan, o fidanı dikmiş olan kimse ölmüş olsa bile sevap kazanıyor. Dununu yaksa, kurumuş olsa, kuru dallarını yaktığı, ısındığı zaman bile o ağacı dikene sevap veriliyor. Hayra vesile olmak, hayrı başlatmak, hayrı tesis etmek İslam'da çok önemli. Hepimizin içinde bu duygu olması lazım. Faydalı olmak duygusu, boş vakit geçirmemek duygusu, hayırlara koşmak duygusu, bir de efendim hayırlarda yarışmak. Yani o kardeş de yapıyor, öbür kardeş de yapıyor. O hacı efendi de hayır yapıyor, bu da yapıyor. O zaman sen ne yapacaksın? Sen daha güzel bir hayır yapmak için zihnini çalıştıracaksın. Daha güzel hayır ortaya koymaya çalışacaksın. Şimdi mesela bizde klasik olarak hayır yapma deyince ilk hatırımıza gelen cami. Tamam, cami çok güzel bir şey. Allah'ın evi, içinde ibadet edildikçe sevap kazanılır filan. Ama bir semtte bir tane iki tane cami var, doldu. Tamam, zaten bu ihtiyacı karşılıyor ve fazla bile geliyor. Üçüncü bir tane sen yapacağını o zaman düşün. Cami yerine buraya şimdi başka ne lazım filan diye onu yapmaya çalış. Elhamdülillah biz, hamdü senalar olsun efendim Allah'a, İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo efendim şirketi kurmakla, bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim, hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte, görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayrı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor. Asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri efendim.

bu hadis kitapları, mübarekler hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır, hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok. وَمَنْ اَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا اَنِ الشَّهَوَاتِ Bir de bunun karşı tarafı var. Efendim ben cehennemden korkuyorum, Allah'ın gazabına uğramak istemem, çeşitlerin içinde cayır cayır yanmak istemem, çeşitli işkencelerle manevi, efendim Allah'ın bildiği, efendim Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği çeşitli cezalara maruz kalmak istemem, sevdiklerimden ayrı düşmek istemem, efendim kahrolmak, mahvolmak istemem. Tamam, iyi güzel, istemiyorsan o zaman ne yapacaksın? Leha ani şehvat, böyle düşünen bir insan şehvetlerden şöyle frenler, kendisini geriye çeker, alıkoyar. Şehvat ne demek? Şehvat-ı nefsaniye, yani insanın içinin, nefsinin, egosunun canının çektiği, istediği şeyler. Efendim dondurma isteyebilir insan, yemek isteyebilir, gezmek isteyebilir, eğlenmek isteyebilir, uyumak isteyebilir, çalgı çalmak, şarkı söylemek isteyebilir, dinlenmek isteyebilir, oyun isteyebilir, kumar isteyebilir, efendim bilmem, bir başkasının malını isteyebilir, ah şu benim olsa alsam filan diye. Ama yani insanın içinin çektiği, nefsinin, canının çektiği, istediği her şeyi alması, yapması doğru değildir. Nedir? Bunun bir sınırı vardır, kanunlardır, ilahi kanunlardır, Allah'ın hükmüdür, haram, helal fikirleridir. Ondan sonra bir de bazı istekler muzırdır insanoğlu için. Yani o isteklerin peşine düştüğü zaman insan alkolik oluyor. İnsan efendim eroinman oluyor. İnsan efendim şehvetperest olarak gençliğini yitiriyor, sıhhatini yitiriyor filan. Yani her şeyin bir dozajı var. İlacın da bir miktarı var. Damlanın da sayısı var. 15 damla damlatacaksın bir bardağa. Günde 2 defa içeceksin diyor doktor mesela. Her şeyin bir miktarı var. Her şeyi istediği güzel bir şey bile olsa onun bile miktarı önemli. Bir de istediği şey güzel olmayabilir. Faydalı olmayabilir. Zararlı olabilir. İşte aman canım çekiyor. Çok istiyorum. Çocuk mesela annesinin eteğine yapışıyor. İlla şundan istiyorum. Evladım olmaz. O sana zararlı. Midene dokunuyor vesaire. Efendim hastasın. İşte dişlerini çürütür vesaire. İlla istiyor. İstiyor ama pis, temiz değil vesaire. Demek ki insanın şehevatı nefsaniyesinden, yani nefsani arzularından, isteklerinden vazgeçebilmesi veyahut onları frenleyebilmesi lazım. Frenleyen bir insan, kendisini kontrol edebilen bir insan, dolu düzgün arzularının peşinde koşmayan, sürüklenmeyen, harama helale dikkat eden, kanunlara efendim hakka, hukuka riayet eden, efendim günahlardan kaçınan bir insan olması lazım. Tabii bunlar şart. Evet, insanın bir şeyler isteyebilir ama herkes her istediğini yaparsa olmaz. Ben şu kadını istiyorum. O kadın evli. O zaman isteyemezsin. Tamam. O bitti. Yani evli olunca isteyemezsin. Tamam. Efendim işte ben camdan çıkarım da şöyle yaparım, böyle yaparım da bakarım da olmaz. Yani eğer cehenneme düşmek istemiyorsa bir insan, efendim o zaman ne yapacak? Şehvat-ı nefsaniyesinden de vazgeçecek. Kendisine hakim olacak. Bu kuru lafla olmaz. Dikkat edecek. Flörtü bırakacak, içkiyi bırakacak, kumarı bırakacak, gayrimeşru kazancı bırakacak, aldatmayı bırakacak, yalanı bırakacak, dolanı bırakacak, çalışmamayı bırakacak, tembelliği bırakacak. Tembellik çok tatlıdır, hoştur. Efendim yan gelip yatsın, ağzına başkası üzüm salkımını yanaştırsın. Efendim o da yatarken yesin. Romalılar öyle yaparlarmış. Yerlermiş, doyarlarmış. Ondan sonra gider onu çıkartırlarmış. Yine yerlermiş, yine doyarlarmış, yine çıkartırlarmış. Kusarlarmış filan. Böyle şey olmaz ki, bu dejenerasyon bu. Yani isteğin de dejenere edilmesi. Eğer cehenneme düşmek istemeyen bir insan varsa, ben cehennemi istemiyorum demekle kalmaz. Bir de ne yapar? Kötülüklerden kendisini alıkoyar. Frenler kendisini. Bak biz Müslümanlar olarak karşımıza çok çeşitli imkanlar geliyor. Çoluk çocuğumuz okuyor, yüksek tahsil yapıyor. İsterse bara pavyona gidebilir, isterse içkiye kumara alışabilir, isterse futbolun, sporun vesairenin peşinde koşup tahsilini efendim tamamlayamayabilir. Yani vazifelerini ihmal edebilir ama sıkıyoruz dişimizi, gece uyumuyoruz, derslerimize çalışıyoruz, imtihanları kazanıyoruz, efendim işimize devam ediyoruz, helalinden para kazanıyoruz vesaire. İşte bütün bunlar yani nefsin arzularının karşısında durabilme. Cehennemden kurtulmak için bu lazım, nefsi terbiye etmek lazım. Tasavvuf yolunda bu çok önemli. Nefis terbiye edilmezse o azgın nefis insanı çok hatalı şeylere götürür.

0: istiyorum yap, bunu istiyorum yap. İnsan onu yaptığı zaman da Allah'ın kızdığı, sevmediği bir kul olur. Efendim işte şu insanların sevmediği, gazetelere düşen korkunç olaylar, işte onlar hep onlardan oluyor, nefsin oyunları. Şeytan nefsi kandırıyor, nefis de insana çeşitli şeyleri arzu ederek yaptırtıyor. Efendim, cenneti kuru kuruya temenni etmek yok, hayırlı, faydalı işlere koşmak var İslam'da. Cehennemden kuru kuruya, efendim ben cehenneme, azaba, gazaba uğramak istemiyorum, düşmek istemiyorum demek yok, kuru kuruya laf yok. Onun sağlamak için de günahlardan, haramlardan, nefsani, şehvani işlerden, şeytani işlerden uzak durmak var. Bu da önemli. Yani görüyorsunuz, kuru lafa, palavraya İslam önem vermiyor. Sağlam iş istiyor. Yani elle tutulur bir şey ortaya konulmasını istiyor. Üçüncü cümlesi Peygamber Efendimiz Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira ve men terakkabal mevte sabara anil lezzat. Evet, ölüm gözümüzün önünde. Her gün yakınlarımızdan, akrabamızdan bir haberler alabiliyoruz. Vefatlar oluyor. Gazetelerde okuyoruz. Aa, falanca da mı vefat etti? Allah rahmet eylesin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun vesaire. Tamam. Ölümü gören o zaman sab anil lezzat, lezzetlere, zevklere sabreder. Fani dünya hoş duranma, ahiret mevt olmasa derdi hocamız cennet mekan Mehmet Said Kotköy Hazretleri, hoştur fani dünya ama sonu ölüm, ölüm var, ölümden sonra da hesap var tabi, hesaptan sonra da cennet var veya cenneti kaybetmek var, cehenneme düşmek, cayır cayır yanmak var. Binaenaleyh her lezzetli şeye de el uzatılmaz, lezzetlere sabredilir. Lezzetler, asıl lezzetlerin hepsi cennette olacağı için, cennet kaçırmamak için biraz da sabırlı olmak lazım. Kendini tutabilmek lazım. Ölümü göz önünde tutmak lazım. Onun için Peygamber Efendimiz ölümü unutmayın, ölümü göz önünde tutun buyurmuş. Efendim, hatta bizim edebiyatımızda da, edebiyat derslerinde de hocalar anlatır. Ölmeden evvel ölmek. Talebe bir türlü anlayamaz. Hem ölüm diyor hem de ölmeden evvel ölmek diyor. Bu nasıldır? İşte bu ne demek? Ölmeden evvel ölümden sonraki halleri düşünmek, ölümü göz önünde tutmak, öleceğini bilmek, efendim ölmüş de ölmüş bir insanın neler yapmak istediğini, hani pişmanlık halinde ah keşke hayatım olsaydı, şunu yapsaydım, bunu yapsaydım dediği şeyleri o hal başına gelmeden düşünmüş de kendini toparlamış olsun diye tabii söyleniyor bunlar. Üçüncü cümle de bu. Dördüncü cümle ve menzi hedef dünya hanet aleyhil musibat. Evet, züh duygusu varsa, takva duygusu varsa bir Müslümanda, zahit ise, abid ve zahit bir kul ise, fani dünyanın geçiciliğini, boşluğunu, hiçliğini anlamışsa, değersizliğini anlamışsa, o zaman dünyanın içindeki musibetler de ona hafif gelir. Ne olacak fani dünya? Zaten kendisine ki olabilir böyle şeylerden ve musibetlere karşı da metin olur yani. Evet, musibet insana geliyor, istemeden geliyor. Hiç kimse musibeti talep etmez herhalde, bana musibet gelsin, cayır cayır efendim şu sıkıntılara düşeyim, ah edeyim, vah edeyim, acılar içinde kıvranayım diye kimse istemez. Düşmanına ister de kendisine istemez. Ama gelir, herkese gelir musibetler. Peygamberlere en çok gelmiş, salih kullara, abid kullara, efendim böyle evliyaullah'a gelmiş. İmtihandır çünkü. Dünyada her zaman tatlı şeylerle imtihan olmaz, bazen de musibetlerle imtihan olur. Ve onları da metin olarak karşılayabilmek lazım. Ondan dolayı yıkılmamak lazım. Hani geçen gün gazetelerde okudum. Danimarka'da diyor, ülke adı da veriyor, sosyal haklar kuvvetli. Yani hastalansa bakacak hastaneleri var parasız. Efendim işsizse efendim devlet kendisine maaş veriyor. Her türlü yaşam şartları, konforu sağlanmış. İntiharlar çok oluyormuş buna rağmen. Neden? Musibetlere tahammül edemiyor. Can sıkıntısına tahammül edemiyor. Canı sıkılınca canına kıyıyor insan. İmansızlık alameti, yani İslamsızlık alameti. İmansızlık demeyelim. Herkesin kendine göre bir inancı, imanı var ama her inanç doğru düzgün inanç değil tabii. İslam, mühim olan İslam inancı. İşte onun için Müslüman musibetlere karşı dirençli olur. Yıkılmaz, sarsılmaz, sabreder. Bir de sabırdan dolayı da ecir alır tabii. Yani Müslüman iki sebepten ecir alıyor. Nimetler geldiği zaman şükrediyor, sevap kazanıyor, ecir alıyor. Musibetler geldiği zaman sabrediyor, yine ecir kazanıyor. İkisinde de sevap kazanıyor. Onun için bu dünya hayatının içinde böyle olaylar olabilir. Hastalık gelebilir, ölüm gelir. Çeşitli ticari hayatta, ailevi hayatta problemler çıkabilir. çıkar, ne yapalım? Herkese geliyor. Yani reis-i cumhurlara da geliyor. Devlet başkanlarına da geliyor. Devriliyorlar, efendim, çıkıyorlar, iniyorlar. Efendim, büyük zenginlere de geliyor, fabrikatörlere de geliyor. Amansız hastalıklara düşüyorlar vesaire. Yani farkı yok. Bütün insanlara bu gibi olaylar gelebiliyor. Binaenaleyh dünya hayatı böyledir. Zaten dünya hayatı geçicidir, fanidir deyip şey yapacak insan. Metin olacak. Metin olmak, dayanıklı olmak. Dişini sıkmak ve atlatabilmek. Çünkü bu da önemli bir şey. Ben amene bil kaderi, emine minel kederi denilmiştir. Kadere inanan bu gibi şeylerin karşısında sağlam durur. Onun için atalarımızın sağlamlığına cümle cihan halkı hayran olmuştur. Böyle kare gibi, çelik gibi. Nasıl çelik böyle kıvırırsın, eğilir, bırakırsın, tekrar eski haline gelir. Yay gibi, çelik gibi. Neden? Çünkü kader inancı var. Her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. Allah'ın kendisini imtihan ettiğini biliyor. Edebini muhafaza ediyor. Dişini sıkıyor, sabrediyor. Bizim bir ameliyatımız olmuştu. Bir arkadaşı götürdüler hastanede. Ameliyat yapacaklar. Kulağında bir problem var. Bütün hastane bağırtısından inliyor. Herkes, bütün hastaların morali bozuluyor. Tabii zor bir durum. Ondan sonra bir başkası gitti. Efendim, doktor ameliyat yapıyor, gık demiyor. Doktor ya acımıyor mu filan diye sormuş. Diyor ki acıyor ama niye bağırmıyorsun? Bağırınca acı dinmiyor ki. Bağırdığı zaman acı geçmiyor ki. İnsan bağırıyor ama niye bağırıyor? Psikolojik olarak bağırıyor. Bağırmaz. Dişini sıkıyor. Nasıl olsa geçecek. Efendim işte Müslüman bağırmaz. Evet, nasıl olsa geçecekler. Efendim o acının da kendisine sevap kazandıracağını, sabrettiği zaman sevap kazanacağını bilir. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif öğrenmiş olduk. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz rivayet ettiği için o da önemli. Hazreti Ali'yi seven özel gruplar var Türkiye'mizde. Onlar da ben Hazreti Ali Efendimiz'i bilsinler, yolunu bilsinler diye istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili böyle sözleri de bahis konusu etmek istiyorum. Oradan rivayeten gelmiş. Hadis-i şerifleri de zikretmek istiyorum. Özetleyelim. Cenneti isteyen boş durmaz, hayırlara koşar, insanlara faydalı işler yapar diyor Peygamber Efendimiz. Yapmalıdır demek istiyor yani. Cehennemden korkan, efendim, şehavat-ı nefsaniyesine dizgin vurur, tren yapar, kötü işlere meyletmez. Yani lafta bırakmaz işini, kötülüklerden kendini çeker. Ölümü gören, efendim, lezzetlere karşı sabreder, efendim, ahiretini berbat edecek işlere şey yapmaz, sabırlı olur. Efendim ölüme hazırlanır. Ve dünyanın boşluğunu gören insan da kendisine gelen musibetlere karşı metin olur, dayanıklı olur. Efendim onların karşısında demoralize olmaz, yıkılmaz, morali perişan olmaz. Efendim intihara vesaireye kalkışmaz. Metin olarak durur. Ne yapalım? Sabreder ve ecir alır. Sonunda da iyi olur. Eyüp Aleyhisselam'ın başına neler gelmiş? Eyüp Aleyhisselam'ın hayatını okuyun sevgili dinleyiciler. Neler neler gelmiş başına da ne güzel sabretmiş. Allah-u Teala Hazretleri ne güzel met ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun başına gelenin binde biri gelmemiştir etrafınızdaki insanların başına. Ama o peygamber olduğu halde o musibetler gelmiş. Kavminden hiçbirisi yanına sokulamamış. Şehirden çıkarmışlar. Mezbelelik bir yerde tek başına yaşamış. Yani onun hastalığı bize bulaşmasın demişler demek ki. Bir mübarek hanımı, validesi, valide hanımı diyelim yani eşi gidip gelirmiş yanına. Başka kimseye sokulamazmış. Uzaktan bakarlarmış. Sabretmiş, sabretmiş, sabretmiş. Ama ondan sonra yine sıhhatine kavuşmuş, malına kavuşmuş, evladı yerine kavuşmuş. Allah'ın imtihanı öyle geliyor. Sonra sonunda da büyük mükafatlar oluyor. Allah bizi cennet için hazırlanan, faydalı işler yapanlardan eylesin. Cehennemden korunan, kötülüklerden kendisini çeken, kötülükleri yapmayan insan eylesin. Ölümü görüp de hazırlanan ve efendim kendisi ahirette zarar verecek efendim lezzetlerden kendisini çekebilen insan eylesin. Fani dünyanın lezzetlerine dalıp da efendim ihmalkarlık yaptırtmasın. Efendim dünyanın boşluğunu görüp de başımıza ufak tefek bir şeyler gelirse Allah'ın sevmeyeceği efendim reaksiyonlar içine düşmeyen, efendim sabırla, metanetle meseleyi karşılayıp oradan da sevap kazanan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi mutlu eylesin. Mutluluğu istiyoruz, afiyeti istiyoruz dünyada ve ahirette. Hele hele dini konularda sapasağlam olmayı istiyoruz. Allah bizi sağlam inançlı, sağlam dini duygulara sahip, kalbi pırıl pırıl nurlu, takva ehli, efendim sabırlı, şükürlü, hayırlı, feyizli kullarından eylesin. Sevdiklerinizle sevgili dinleyicilerim, yani anneniz, babanız, yakınlarınız, evlatlarınız, eşleriniz, çevreniz, dostlarınızla beraber Allah nice nice mutlu cumalara erdirsin. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar olun. Allah-u Teala cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Efendim merhaba. Peygamber Efendimizin veda haccını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arafat'a gelmişlerdi. Bundan sonra Nemire'de bir çadırda öğle vakti, zevalede gölgelendi, dinlendikten sonra kalktı. Devesinin üzerinde vardı meydan ortasına, huşu ile Rabbim dedi, çok şükürler olsun sana. Ey insanlar, sözlerimi bugün iyi dinleyiniz, belki de bu yıldan sonra buluşmayız bir daha biz. Size nasıl mukaddesse bugün, bu ay, bu şehriniz, bütün can, mal, ırzınız da öyle kutsal, öyle aziz. Ey ashabım, Rabbinize ererseniz siz muhakkak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. Sakın sizler benden sonra dönüp küfrü dalalete, boynunuzu vurmayınız kapılarak cehalete. Nakletsin bu tavsiyemi şimdi burada bulunanlar, olur ki nakleyleyenden duyan daha iyi anlar. Ey ashabım, unutmayın, düşününüz daim sonu, kimde varsa bu emanet sahibine versin onu. Faiz kalktı, borcunuzun anasını verin ancak. Ne zalim ol ne de mazlum, faizcilik artık yasak. Dünün bu pis adetini çiğniyorum işte bugün. Abbas'ındır ilk olarak kaldırdığım faiz bugün. Kalkmıştır kan davaları ki dünün baş belasıdır. Kaldırdığım ilk davada Rebiya'nın davasıdır. Kölelerin hukukunu unutmasın hiçbiriniz. Onlara da sizinkinden yediriniz, giydiriniz. Bundan sonra şeytan artık bu yerlerde tutunamaz, fakat bazı küçük işte uyarsanız ona biraz. Bu onu çok sevindirir, sakınınız böyle şeyden. Ey insanlar, bundan sonra şunları da söyleyeyim ben. Eşleriniz üzerinde sizin büyük hakkınız var, onların da sizde vardır karşılıklı iffet bunlar. Onlar için çok hayırlı olmanızı isterim ben, onlar hayat ortağınız, vermiş Allah emaneten. Kadınlarla güzel güzel geçinmek bir borçtur size. Ey insanlar, bu sözümde yatıştı mı zihninize? Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Ona sıkı sarıldıkça hiçbir zaman hidayetten, doğru yoldan ayrılmayın.

Sapkınlığa düşmezsiniz. O da Allah kitabıdır. Bilin bunu böylece siz. Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Hiç şüphesiz kardeştir her Müslüman Müslümanın. Birinize ait olan başkasına olmaz helal. Müstesnadır bundan ancak rıza ile verilmiş mal. Nefsinize zulmetmeyin. Allah onu kayırmıştır. Mevla her hak sahibinin hakkı neyse ayırmıştır. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise onun ancak. Zanilerin cezası taş, hesabını hak soracak. Kendisini babasından başkasına nispet eden yahut kendi sahibinden başkasına kaçıp giden soysuzlarla nankörlere Cenab-ı Hak lanet eder. Dünyada da ahirette de böylesinin hali beter. Uğrar bunlar meleklerin, müminlerin lanetine. Yüce Allah böylesini layık görmez rahmetine. Müsaade almadıkça bir kadının kocasından başkasına mal vermesi caiz olmaz hiçbir zaman. Ey insanlar, ne derseniz soracaklar size beni. Elçiliği tebliğ ettin, yaptın deriz vazifeni. Efendimiz parmağını göğe doğru dikti hemen. Ya Rab dedi, şahit ol sen, şahit ol sen, şahit ol sen. Allah o gün şu ayeti elçisine kıldı inzal. Muhakkak ki bugün size dininizi ettim ikmal. Size ihsan eylediğim nimetimi bütünlettim. Dininizin Müslümanlık olmasını kabul ettim. Resulullah bu ayeti müminlere müjdeledi. Bilal'e kalk namaz için sen bir ezan oku dedi. Öğle ile ikindiyi bir arada eda etti. Bundan sonra devesine binip Arafat'a gitti. Efendimiz o gün orada eğleştiler akşama dek. Uzunca bir dua yaptı Beytullah'a yönelerek. On binlerce insanlardan vücut bulan bir cemaat, peygamberin etrafını kuşatmıştı o gün kat kat. Devesinin üzerinde iniyorken Arafat'tan, sakin olun, sakin olun demekteydi zaman zaman. Akşamüstü Müzdelife mevkiinde kıldı karar. 10 Zilhicce pazar günü gün doğmadan ayrıldılar. Amcasının oğlu Fadlı terkisine almışlardı. Ona küçük taş toplatıp Cemre denen yere vardı. O taşları sağ elinin baş şehadet parmağıyla atıyorken beni dedi dinleyin can kulağıyla. İfrattan siz çok sakının, geçmişleri mahva sebep, dinde ifratları idi, bunun için yok oldular hep. Gözlerini kaldırarak dalgalanan halka baktı, gözler nemli, kalpler yufka, işte böyle olacaktı. Yürekler hep temizlenmiş, yönler hakka doğrulmuştu, 23 yıllık uğraşmanın kârı işte bu olmuştu. Parlatmıştı yeri göğü, hakikatin nuru bütün, peygamberlik tarihi de mühürlendi artık bugün. Dinin kemal bulduğunu bugün sanki beşeriyet hilkatin her zerresinden dinliyordu ayet ayet. Ey insanlar, ben ki dedi Allah'a çok hamd ederim. Elçinizin sözlerini duyun, ona uyun derim. Haccın bütün usulünü öğreniniz bugün benden. Bilmiyorum, belki artık hacc edemem bir daha ben. Hiç durmadan dönen zaman bugün Hakk'ın göğü yeri yarattığı ilk heyete, ilk haline döndü geri. Bir sene 12 aydır, bundan 4'ü haram aylar. 3'ü sıra takip eder, en başında Zilkade var. İkincisi Zilhicce'dir, Muharrem var ondan sonra. Recep ise son cümdin gelir hemen ardı sıra. Bildiniz mi siz bugünün nasıl bir gün olduğunu? Allah ile peygamberi daha iyi bilir bunu. Kurban günü değil midir bugün? Evet, hiç şüphesiz. Öyleyse hangi ayın içindeyiz? Söyleyin siz. Allah ile peygambere elbette bu aşikardır. Zilhicce'de değil miyiz? Tereddüte yol mu vardır? Peki hangi şehirdeyiz? Bilir Allah, Resul en çok. Haram olan bir şehirde değil miyiz? Hiç şüphe yok. Biliniz ki mallarınız, canlarınız, namusunuz bugün bu ay bu yurt gibi tamamıyla kutsal, mahfuz. Ey ashabım, benden sonra sakın küfre sapışmayın. Sizler birbirinizi öldürmeyin, kapışmayın. Rabbinizin divanına çıkarsanız bir gün mutlak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. İşlediği cinayetten mesul olur cani bizzat, bir caninin işleyinden mesul mahkum olmaz evlat. Namaz kılın, oruç tutun, hakka kulluk eyleyin siz. Uysal olun buyruğuma, uçmaklara girersiniz. Yüksek sesle müminlere sordu tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettin denilince Rabbim dedi şahit ol sen.
Bundan sonra Efendimiz ayrılarak artık oradan gitti.

Dizebih mahallini, ettirdi yüz deve kurban. Kurbanların etlerini yoksullara dağıttırdı. Saçlarını kestirmek için tez bir berber çağırttırdı. Biraz sonra müminlerle gitti Zemzem kuyusuna. Abbas hemen su çekerek saygıyla sundu ona. Efendimiz sonra tekrar Mina denen yere gitti. Orada öğle namazını cemaatle eda etti. En sonunda irad etti Mina'da bir hutbe daha. Zilhicce'nin 13'ünde indi artık muhasaba. Resulullah ertesi gün yönelmişti Medine'ye. Yürüyüşü durdurunca ashab sordu ne var diye. Ben buyurdu bir insanım, gelecektir elçi bana. Uyup onun davetine gideceğim haktan yana. Fakat size bıraktım ben iki büyük şey muhakkak. Biri hakkın kitabı ki hidayet nur onda ancak. Alıp hakkın kitabını ona sıkı bağlanınız ve ev halkım hakkında da Allah'ı siz çok anınız. Zülhuleyfe denen yerde konakladı bir tek gece. Medine'yi gördüğünde Rabbim dedi gayet yüce. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onundur, hamd onadır, onun gücü, kudreti çok. Yaradan her şeye kadirdir. Dönüyoruz şimdi artık, tevbe ettik, kulluk ettik, secde ettik, şükür kıldık. Her vaadini yaptı Allah, yardım etti Muhammed'e. Birleşen hep düşmanları, o uğrattı hezimete. Efendimiz Uhud meşedinde. Gitti Uhud meşhedine, memnun etti şehitleri. Teessüre gark eyledi bu ziyaret peygamberi. Andı durdu onları hep. Son derece hüzünlendi. Bulutlandı kirpikleri, gözlerinden yaşlar indi. Peygamberimizin vefatı. 11. yıl, ilk Rebi ayı, 632. yıl, Mayıs-Haziran ayı. Belli değil günü, fakat 8. yıldaydı. Allah Resulüne yarlanmak dile dedi. Ecelinin yaklaştığı ona ima buyurulmuştu. Efendimiz bundan sonra istiğfara koyulmuştu. Her Ramazan itikafa giriyordu 10 gün kadar. Fakat bunu sonraları 20 güne çıkardılar. Yaşıyordu son gününü Hakk'ın yüce peygamberi. Malumdu bu eshaba da 8. yıldan beri. Bir gün Nasr suresinden girişmişti bahse. Ömer, var mı dedi bu surenin tefsirini tam bilenler? Herkes bir şey söylemişti. O sırada pek genç olan sordu İbni Abbas'a da, nedir senin mütalaan? Bunda dedi peygamberin ölümüne işaret var. Yarlanmak dilekleri ölüm ile alakadar. Cibril her yıl Kur'an okur dinletirdi peygambere. 11. yılda bu iş tekrarlandı birkaç kere. Müminleri Safer ayı acılarla geldi yaktı. Efendimiz mezarlığa gitmişti bir gece vakti. Döndüğünde kendisinde sezmişti bir rahatsızlık. Neşesi hiç kalmamıştı. Çıkmıyordu evden artık. Fakat ezan okundukça hanesinden mescidine geçip namaz kıldırdı, döner idi eve yine. Peygamberin müminlere kıldırdığı en son namaz derler akşam namazıydı. Namazdan o alırdı haz. Efendimiz günden güne zayıflayıp gidiyordu. Ayşe ana gece gündüz ona hizmet ediyordu. Medineli Müslümanlar çekildikçe ıssız yere için için ağlaştılar, yas tuttular peygambere. Onların bu acısını peygambere duyurdular. Üzülmüştü pek ziyade fakat sükût buyurdular. Vakit vakit şiddetlenen başında bir ağrı vardı. Bunun için son namazda da başına bir mendil sardı. O gün yatsı namazını kıldılar mı diye sordu. Hayır, sizi bekliyorlar denilince biraz durdu. Bol su ile yıkanarak kalkmak için çabalarken yıkılmıştı döşeğine. Ayılınca sordu hemen. Kılındı mı namaz? Hayır, bekliyorlar sizi dendi. Efendimiz tekrar yunup kalkmak için çok emendi. Fakat yine baygın düştü. Ayıldığı zaman tekrar yıkanarak kalkıyorken hemen düşüp bayıldılar. Ayılınca bari dedi imam olsun Ebu Bekir. Ayşe ya Resulallah babama bu ağır gelir. Çünkü onun kalbi yufka kıraatta ağlar durur. Makamında dayanamaz görün dedi onu mazur. Efendimiz gidin dedi Ebu Bekir imam olsun. Geçti o da peygamberin mihrabına mahzun mahzun. Hakk'ın yüce peygamberi vefatından 4 gün önce çarşamba günü öğle vakti biraz iyilik hissedince 7 tulum su dökündü, geldi sonra Abbas Ali. Götürdüler mescidine, kalmamıştı hiç mecali. Ebu Bekir namazdaydı, yer değişmek istemişti. Efendimiz işaretle sen yerinde dur demişti.
Ebu Bekir'in sağ yanına durup namaz kılmışlardı. Bundan sonra yavaş yavaş minberine doğru vardı. Oturdu ilk basamağa, Allah'a çok hamd eyledi. Ey ashabım, beri gelin, yaklaşınız bana dedi. Müslümanlar yaklaşınca buyurdular. Siz ne diye vefatımı düşünerek düşersiniz endişeye? Ümmetleri arasında kim kalmış ki elçilerden? Ben de öyle aranızda yaşayayım ebediyen. Bilmiş olun, Rabbime ben ereceğim ey yoldaşlar. Çünkü benim bu hususta hepinizden çok hakkım var. Kevser Havzı kenarında bulursunuz beni ancak. Bana ermek isteyenler günahlardan olsun uzak. Din uğrunda göç edenler sizden sevgi saygı bulsun. Onlar da birbirlerine çok hayırlı, haklı olsun. Her iş hakkın izni ile, dileğiyle ceryan eder. Olmayınız siz ivecen, emeğiniz boşa gider. Kul ne kadar ivse dursa, Yüce Allah tacil etmez. Direnenler yenilirler, Allah'a güç kuvvet yetmez. Onu çelip kandırmaya, yeltenenler aldanırlar. Çünkü Allah Teala'yı aldatmaya imkan mı var? Ensar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Size onlar değil miydi evlerinde ikram eden? Evet onlar değil miydi yoksul iken siz bir zaman sizi kendi özlerinden her hususta üstün tutan? Öteki halk çoğalırken Medineli bu kardeşler bir tuz gibi günden güne eriyecek azar azar. İçinizden herhangisi geçer ise iş başına, iyilikten hiç ayrılmasın Medineli kardeşine. İşittim ki çok görülmüş Üsame'ye kumandanlık, bundan önce Zeyd'e dahi görmediler bunu layık. An içerim Allah'a ki Zeyd bu işin tam ehliydi, insanların arasında o bana çok sevimliydir. Zeyd'in oğlu Üsame de en sevimli kumandandır. Ey insanlar, şüphe yok ki Muhammed de bir insandır. Ben her kimin arkasına vurmuş isem işte arkam. Gelsin vursun ödeşelim. Saymam bunu bir intikam. Her kimin de evvel ahir varsa bende alacağı, işte malım, gelsin alsın, ödemenin bu tam çağı. Dünya ahiret nimetinden birisini tercih için Yüce Allah bir kuluna dünyadayken verdi izin. O da Allah yanındaki nimetleri tercih etti. Çünkü ahiret nimetleri sayısız ve müebbetti. Yoktur Ebu Bekir gibi insanların arasında benim için cömert olan, kendisini eden feda. Ümmetimden dost tutsaydım Ebu Bekir'i tutardım ben. Lakin şu din kardeşliği kıymetlidir bütününden. Mescitteki kapıların bütününü kapatınız. Ebu Bekir'e olan açık kalsın bir o yalnız. Helal ile haramı da bilmeyiniz sakın benden. Yaradan'ın kitabında bulunanı bildirdim ben. Azık görün ahiret için ey Fatıma, ey Safiye. Kurtaramam sizi yarın kızım yahut halam diye. Yavaş yavaş döndü eve. Fatıma'ya saldı haber. Onun hemen kulağına hafif bir söz söylediler. Fatıma'nın gözlerinden buram buram yaş döküldü. Fısıldadı bir söz daha. Onun bu kez yüzü güldü. Fatıma der, önce bana vefatını verdi haber. Sebep budur ağlamama. Sonra dedi, etme keder. Ey halkımın arasından sensin bana ilk gelecek. Bu müjdeyi duyduğunda ferahladım, sevindim pek. Efendimiz bundan sonra günden güne zayıfladı. Artıyordu hastalığı, pazartesi hafifledi. Yanındaki pencerenin perdesini kaldırarak namaz kılan cemaati seyreyledi Resul-i Hak. Gülümsedi beyaz yüzü. Yorgun düştü yatağına, yönelmişti bakışları ezeldeki otağına. Baygınlıklar sıklaştıkça Fatıma çok ağlıyordu. Efendimiz, neye kızım ağlıyorsun diye sordu. Baban dedi, bundan sonra hiç ızdırap çekmeyecek. Geçti tekrar kendisinden, diyordu ki, evet, gerçek. Dünya ile ahiretten birisini tercih edin. Hak Teala Hazretleri elçilere verir izin. Efendimiz Hakk'a bazen dileğini arz ediyor, saadete erenlere yoldaş eyle Rabbim diyor. Ve bazen de al yanına diyor, onu özlüyordu. Hiç şüphesiz Mevlası da elçisini gözlüyordu. Yumuşatılan bir misvakle uğuşturdu dişlerini. Kaçırmadı son demde de temizlenmek işlerini. Efendimiz öğle sonu almaktaydı ağır nefes. Dudakları depreşince duyulmuştu şöyle bir ses. Namaza çok dikkat edin. Bir de köle hukukuna. Ne büyük şey. Hakka tapmak, zulmetmemek mahlukuna. Beklenilen vakit geldi. Efendimiz gidecekti. Can alıcı melek hemen ellerini ondan çekti.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: İhlas, Allah için samimiyet. Zeyd bin Erkam, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! İş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak manasına gelen ihlas, Kur'an'da peygamberlerin başlıca nitelikleri arasında sayılmış ve ayetlerde ihlaslı kimselerden övgüyle söz edilmiştir. Bir diğer manasıyla inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Çünkü her kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapmalı ve Rabbine kullukta ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. İnsanların Allah katındaki kıymeti dış görünüşlerine ve mal varlıklarına göre değil, niyetlerinin samimiyetine ve işledikleri amellere göredir.

0: Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine bir diğer hadis-i şerifte şöyle der. Allah buyuruyor ki, kulumun en çok sevdiğim ibadeti bana karşı samimi olmasıdır. Kurtuluşa erenlerden olmak için Allah rızasını elde etmek, bunun için de ihlaslı olmak gerekir. Allah Resulü, ameli ihlasla, sırf Allah rızası için işleyen kimsenin kalbinin hile ve aldatma duygularından arınacağını ve ecri yalnızca Allah'tan umularak yapılan amellerin geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olacağını bildirmiştir. Dünyevi çıkar, amaç, göze girmek, kendini beğendirmek, kendini ortaya çıkarmak için yapılan, ikinci bir art niyeti olan ibadet ve ameller kabul edilmez. Bu yönüyle ihlas, her ibadetin özünde gizli olan farzdır. İhlasın zıddı riyadır. Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etme olarak tanımlanan riya, Müslümanın sakınması gereken bir durumdur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim için gizli şirk ve şehvetten kaygı duyuyorum demiş. Sizden sonra da hala şirk olacak mı sorusuna, evet, fakat güneşe, aya, taşa ve puta tapmak şeklinde olmayacak, insanlar ibadetlerini riya için yapacaklar cevabını vermiştir. İhlas özünde samimiyet, içtenlik ve tevazu barındırır. Kalbin fiili olan ihlas, bedenin fiillerine etki eder. Aynı anda, aynı mekanda, aynı şekilde aynı ibadeti yapan iki kişinin mükafatları, ihlaslarıyla değerlendirilir Allah katında. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanı kurtuluşa erdirecek olanın salih amel olduğu pek çok defa zikredilmiştir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle ve Resulullah Efendimizin şahsi örnekliğinde İslam dinini açıklamış, kıyamete kadar tüm insanları ondan sorumlu tutmuştur. Müslüman karakterini iman ve ihlasla beraber inşa eder. Hazreti Peygamber'in pek çok ifadesinde beyan ettiği üzere, yapılan amellerin ahiret aleminde karşılık bulması ve sevapla neticelenmesi imana bağlı olduğu kadar, ihlasın da temel bir karakter unsuru olmasına bağlıdır.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz. Ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin.

nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi. Ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır. O seslenen, buna ben kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri, ''Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz.'' dediler. Onlar da, ''Eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir?'' dediler. ''Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız.'' dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunun içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz, dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz, dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü O her şeyi hakkıyla bilen eşsiz

0: ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, "Ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeği tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır," dediler. Yusuf şöyle dedi: "Siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi?" "Aa, yoksa sen hakikaten Yusuf musun?" dediler. O da, "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez," dedi. Kardeşleri, "Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk," dediler. Yusuf da, "Bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir," dedi. "Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin." Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin," dedi. Oradakiler, "Vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, "Ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim?" dedi. Evlatları, "Ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik," dediler. Yakup, "Sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir," dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin," dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et."
1: Bir haberimiz var.

O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Anka kuşu, edebiyatın efsanevi kuşu. Anka ya da daha bilinen diğer adıyla Zümrüdü Anka. Doğu edebiyatının en güçlü simgelerinden biri. Kökeni Farsça. Simurg yani 30 kuş. Bu kelime eski Farsça'da sainem mereya biçiminde geçiyor. Gök kuşu ya da bilgelik kuşu anlamında kullanılıyor. Arapçaya anka olarak geçmiş. Türkçe'ye de bu biçimiyle anka adıyla yerleşmiş. Anka Kaf Dağı'nda yaşadığına inanılan, adı var kendi yok bir efsane kuş. Rengarenk tüyleri, uzun boynu ve her kuştan bir iz taşıyan görünümüyle anlatılır. Bazı rivayetlerde yeryüzüne hiç konmaz, ulaşılamaz bilgelik ve ilahi hakikatin sembolü sayılır. Divan edebiyatında ise ulaşılmaz sevgili, kusursuz güzellik ya da hakikate eren bilge anlamlarında bir mazmun olarak kullanılır. Feridüddin Attar, ünlü eseri Mantık-ı Tahir'da kuşların hakikati arayışı yolculuğunu anlatır. Yolun sonunda gördükleri anka aslında kendilerinin yücelmiş halidir. Anka'yı aradılar. Sonunda anladılar ki aradıkları anka kendi içlerindeydi. Türk şiirinde ise Fuzuli'den Şeyh Galip'e, Yahya Kemal'den Nasaf Halet Çelebi'ye kadar pek çok şair anka'yı ilahi aşkın ve insanın kendini bulma yolculuğunun sembolü olarak işler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: La ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de öyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzü Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Hakka, Meariç ve Nuh surelerini dinleyeceksiniz.
3: Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını, vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan, evet, nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki, onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışta birbirine çarpılıp ufalandığı zaman, işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur: tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın, cehenneme atın. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar,

onun güç ve kuvvetini alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o, Kur'an, günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki, içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o, Kur'an, inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o, kesin gerçektir. O halde, o, büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et. Me'ariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını, 3. ayette geçen Me'ariç kelimesinden almıştır. Me'ariç, Me'aric'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50 bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol, naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki, şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz.
O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını, konusu olan Hazreti Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten

0: başka bir şey artırma. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzi Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hakka, Meariç ve Nuh surelerini dinlediniz.
2: Nurunla aydınlat kalbimi.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 27 Temmuz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimiz'in "Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır" hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlarla değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akra'da sesli olarak sizlerle buluşuyor. 13 Zafer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleştirilen program Akra'da sesli olarak yayınlanırken programın tamamına Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünden

de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Ayrıca Mahmut Esat Gürçan hocamızın yad edildiği sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel programları da yine Akremedya'dan dinleyebilirsiniz. Öte yandan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, Çekut, Doğuş, Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle bağışçıların desteğiyle 22 bin aşkın badem fidanı hediye etti. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan bağış kampanyası yoğun destekle 20 bin hedefini aştı. Kampanyaya destek vermek isteyenler dikiliağacımvar.com üzerinden fidan bağışında bulunabiliyor. Avustralya'da işrak ibadeti buluşması gerçekleştirildi. Doğuş Elazığ buluşmasının ardından bu kez Avustralya'da yüzlerce gönül dostu işrak vaktinin bereketinde bir araya geldi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da işrak ibadeti buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Coşan Vakfı ile Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programın ana teması işrak ibadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar da programa iştirak ederek aynı ideal etrafında buluşmanın manevi huzurunu paylaştı. İmsak vaktinden yarım saat önce başlayan programda sabahın bereketli saatleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler, ilahiler ve dualarla ihya edildi. Program boyunca Mahmut Esat Gürçan hocamızın Avustralya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında bıraktığı ilim, irfan ve hizmet mirası yad edilirken katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme imkanı buldu. Haberi fotoğraflarıyla Akremedya'da da bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca sayfamızda işrak vakti ve işrak namazı ile alakalı özel bir dosyada bulunuyor. İşrak ibadeti, sabah namazından sonra güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar geçen bereketli vaktin ibadet, zikir, Kur'an tilaveti ve dua ile değerlendirilmesini ifade ediyor. Bu vaktin sonunda kılınan iki rekat nafile namaz ise işrak namazı olarak adlandırılıyor. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip ardından iki rekat namaz kılan kimseye tam bir hac ve umre sevabı verileceğini müjdeliyor. Alimler, işrak vaktinde yapılan zikir, dua ve nafile ibadetlerin farz ibadetlerde meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanmasına vesile olduğunu, kulun Allah'a yakınlığını arttırdığını ve manevi hayatını güçlendirdiğini ifade ediyor. Mahmut Esat Gürçan hocamız da sohbetlerinde bu vaktin önemine dikkat çekerek sabah namazından sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir, evrad-ı şerife, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiş, ardından kılınacak işrak namazının hadis-i şeriflerde müjdelenen büyük sevaplara vesile olacağını sıkça hatırlatmıştır. Dijital bağımlılık çocukların ruh sağlığını etkiliyor. Dijital bağımlılığın özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ruh sağlığını etkilediği uyarısı yapılırken uzmanlar, sosyal medyanın yoğun kullanımının zihinsel, fiziksel ve sosyal iyilik halini bozduğunu belirterek, ailelerin hem çocuklarıyla iletişimini hem de kendi teknoloji alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Uzman psikolog Dr. Eren Murat Dinçer, dijital cihaz ve platformların aşırı kullanımının teknoloji bağımlılığına yol açtığını ifade ederek kontrol kaybı, teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesi ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin önemli belirtiler olduğunu söylüyor. Sonsuz kaydırma, bildirimler ve beğenilerin beyin ödül sistemini tetikleyerek bağımlılığı güçlendirdiğine dikkat çeken Dinçer, gençlerin stres ve kaygıyla başa çıkmak için dijital dünyaya yönelmesinin riski arttırdığını belirtti. Ebeveynlerin çocuklarına örnek olması gerektiğini vurgulayan Dinçer, kontrolsüz ekran kullanan aile bireylerinin sağlıklı sınırlar koymakta zorlanacağını da ifade etti. Sahte içeriklere karşı dolandırıcılık uyarısı. Uzmanlar, sosyal medyada sansasyonel başlıklarla paylaşılan sahte içeriklerin kullanıcıları dijital dolandırıcılık tuzaklarına sürükleyebileceği konusunda uyarıyor. Bir cümle gündemi değiştirdi.
ya da bu video kaldırılmadan izleyin gibi merak uyandıran paylaşımların çoğu zaman kullanıcıları sahte haber sitelerine, kimlik avı sayfalarına veya zararlı yazılım içeren bağlantılara yönlendirdiği belirtiliyor. Bu bağlantıların tıklanmasıyla cihazlara kötü amaçlı yazılımlar bulaşabiliyor, kişisel ve bankacılık bilgileri

0: ele geçirilebiliyor. Hatta kullanıcı fark etmeden çeşitli abonelik işlemleri başlatılabiliyor. Siber güvenlik uzmanı Dr. Sine Alp, bu tür içeriklerin hem veri güvenliğini riske attığını hem de dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırladığını belirterek, kullanıcıların şüpheli bağlantıları açmaması ve bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaları indirmemesi gerektiğine vurguladı. Ayrıca çok faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması, kişisel bilgilerin sosyal medyada sınırlı paylaşılması, gizlilik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve güvenlik yazılımlarının güncel tutulması öneriliyor. Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Tercih yapacak adayların yalnızca puan ve başarı sıralamasını değil, ilgi alanlarını, mesleğin geleceğini, üniversitelerin sunduğu imkanları ve ailelerinin maddi koşullarını da göz önünde bulundurması gerektiği hatırlatılıyor. Eğitimciler, adayların uzun vadede hangi mesleği yapmak istediklerini iyi analiz ederek, ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri tercih etmelerinin hem eğitim hem de kariyer hayatında daha başarılı sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Üniversitelerin bulunduğu şehirdeki ulaşım, barınma, sosyal ve kültürel imkanlarında tercih sürecinde değerlendirilmesi tavsiye ediliyor. Tercih edilip yerleşildiği halde kayıt yaptırılmayan programların bir sonraki yıl puan kaybına yol açacağı hatırlatılırken, adayların tereddüt ettikleri bölümleri tercih listelerine yazmamaları tavsiye edildi. Şekerle gelen tehlike. İlk 2 yaşta tüketim demans riskini etkileyebilir. Bilim insanları yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de yaklaşık 65 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, 2. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan şeker kısıtlaması döneminde büyüyen bireylerin ileriki yaşlarda demansa yakalanma riskinin %23 daha düşük olduğunu belirtti. Araştırmaya göre bu kişilerde demansın ortaya çıkışı da ortalama 2,5 yıl gecikiyor. Eylül 1953'te şeker kotasının kaldırılmasıyla günlük ortalama şeker tüketiminin 41 gramdan 80 grama yükseldiği dönem doğal bir deney olarak değerlendirildi. Bulgular, bebeklik ve erken çocukluk döneminde düşük şeker tüketiminin uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Hareketsizlik çağında basit bir çözüm, yürümek. Modern yaşamın hareketsiz yaşam tarzı, bel ağrısı gibi birçok sağlık sorununu tetikliyor. Oysa yürüyüş sadece bel ağrısını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda beyin sağlığını destekliyor, kalp hastalığı riskini azaltıyor ve yaşam süresini, kalitesini artırıyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre her gün ortalama 78 dakikadan fazla yürüyen bireylerin kronik bel ağrısı yaşama riski anlamlı ölçüde azalmakta. Üstelik bu yürüyüşler hızlı tempolu olmak zorunda değil, yavaş ve sakin adımlarla yürümek de yeterli. Yürüme temposunun da faydası olduğu görülse de araştırma ekibi özellikle toplam yürüme süresinin yürüyüşün şiddetinden daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Türkiye etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok şehirde çıkan orman yangınları ile mücadelesini sürdürüyor. Yetkililer son 2 gün içinde çıkan 169 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Özellikle fırtına şiddetindeki rüzgarın etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekilirken, vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları uyarıları yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugünkü hava durumuna dair değerlendirmelerine göz atalım. İstanbul ve özellikle Marmara için Poyraz uyarısıyla başlayalım. Meteoroloji Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok kesimi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'un kuzey ve doğusundan gelecek Poyraz'ın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi

0: İzmir 36, Denizli ve Muğla 37, Adana 36, Antalya 39, Ankara 29, Eskişehir 30, Bolu ve Düzce 28, Trabzon 26, Rize 27, Erzurum 32, Malatya 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Semerkant 36, Saraybosna 27, Üsküp 35 ve Melbourne 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temat yolunda Gazi Osman Paşa Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde, Seydişehir Akseki Manavgat yolunda, Konya Afyon Karahisar, Ankara Kırıkkale, Göksun Kahramanmaraş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda Er-Rahman Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi

Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne

0: Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
2: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa

0: yaptıklarınızı da bilir, ne kazandığınızı da bilir.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
0: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
1: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
0: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivaca qayyimen liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minînellezîne ya'melûnessâlihâti enne lehum ecran hasenâ. مَاكِف۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.

0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İzzet

0: Sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımızda öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 27 Temmuz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimiz'in kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlerle değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akra'da sesli olarak sizlerle buluşuyor. 13 Sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleştirilen program Akra'da sesli olarak yayınlanırken programın tamamına Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Avustralya'da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Doğuş Elazığ buluşmasının ardından bu kez Avustralya'da yüzlerce gönül dostu işrak vaktinin bereketinde bir araya geldi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da işrak ibadeti buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Göçen Vakfı ile Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programın ana teması işrak ibadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar da programa iştirak ederek aynı ideal etrafında buluşmanın manevi huzurunu paylaştı. İmsak vaktinden yarım saat önce başlayan programda sabahın bereketli saatleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler, ilahiler ve dualarla ihya edildi. Program boyunca Mahmut Esat Göçen hocamızın Avustralya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında bıraktığı ilim, irfan ve hizmet mirası yad edilirken katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme imkanı buldu. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca sayfamızda işrak vakti ve işrak namazı ile alakalı özel bir dosyada bulunuyor. İşrak ibadeti, sabah namazından sonra güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar geçen bereketli vaktin ibadet, zikir, Kur'an tilaveti ve dua ile değerlendirilmesini ifade ediyor. Bu vaktin sonunda kılınan iki rekat nafile namaz ise işrak namazı olarak adlandırılıyor. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip ardından iki rekat namaz kılan kimseye tam bir hac ve umre sevabı verileceğini müjdeliyor. Alimler, işrak vaktinde yapılan zikir, dua ve nafile ibadetlerin farz ibadetlerde meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanmasına vesile olduğunu, kulun Allah'a yakınlığını arttırdığını ve manevi hayatını güçlendirdiğini ifade ediyor. Mahmut Esat Gökhan hocamız da sohbetlerinde bu vaktin önemine dikkat çekerek sabah namazından sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir, evrad-ı şerife, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiş. Ardından kılınacak işrak namazının hadis-i şeriflerde müjdelenen büyük sevaplara vesile olacağını sıkça hatırlatmıştır. Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Tercih yapacak adayların yalnızca puan ve başarı sıralamasını değil, ilgi alanlarını, mesleğin geleceğini, üniversitelerin sunduğu imkanları ve ailelerinin maddi koşullarını da göz önünde bulundurması gerektiği hatırlatılıyor. Eğitimciler, adayların uzun vadede hangi mesleği yapmak istediklerini iyi analiz ederek, ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri tercih etmelerinin hem eğitim hem de kariyer hayatında daha başarılı sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Üniversitelerin bulunduğu şehirdeki ulaşım, barınma, sosyal ve kültürel imkanlarında tercih sürecinde değerlendirilmesi tavsiye ediliyor. Tercih edilip yerleşildiği halde kayıt yaptırılmayan programların bir sonraki yıl puan kaybına yol açacağı hatırlatılırken adayların tereddüt ettikleri bölümleri tercih listelerine yazmamaları tavsiye edildi.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugünkü hava durumuna dair değerlendirmelerine göz atalım. İstanbul ve özellikle Marmara için Poyraz uyarısıyla başlayalım. Meteoroloji Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok kesimi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'un kuzey ve doğusundan gelecek Poyraz'ın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre, hatta zaman zaman hamleli olarak 70 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Bu sebeple orman yangını riski başlı olmak üzere ağaç ve direkte erilmesi, çatı uçması, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan Karadeniz için de yağış uyarıları var. Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 30, İzmir 36, Denizli ve Muğla 37, Adana 36, Antalya 39, Ankara 29, Eskişehir 30, Bolu ve Düzce 28, Trabzon 26, Rize 27, Erzurum 32, Malatya 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda Er-Rahman Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli Akrep FM dinleyenleri. Bugün Rahman ismi celalini inşallah Teala bu programımızda değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle paylaşacak inşallah. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Önce her zamanki gibi bir Rahman kelimesi, Rahman isminin ne anlama geldiğini değerli dinleyenlerimize paylaşalım önce. Sonra sizin açıklamalarınıza geçelim hocam, müsaade ederseniz. Dünyada iyi de olsa, kötü de olsa, mümin de olsa, kafir de olsa, hiçbir ayrım yapmadan nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren zatın ismidir Er-Rahman. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Hak edeni ve etmeyeni kuşatır. En güzel yeri de burası sanki hocam. Sınırsız merhamet, sınırsız rızık, sınırsız ikram, sınırsız cömertlik, sınırsız muhabbetin kulun kusurları sebebiyle kesilmemesi anlamına gelir. Buyurun efendim.
2: Elhamdülillah. Evet, tabii burada bizim Esma'dan Yansımalar programımız aslında Esma'nın bize öğrettikleri ve bize hayatımızda tuttuğu ışık ve o ışıktan bizim de esinlenmemiz derdimiz buydu. Ve bugün de önemli isimlerden ki has sıfat diye geçer aslında. Ayette de ister Rab deyin, ister Rahman deyin. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Yani kendine has isimdir. Hiçbir şeyi yoktur. Bu anlamda başkasında kullanılamaz asla.
1: Hiçbir şekilde.
2: Ve onun kendine has temel tanımlamasıdır. O yüzden öyledir ki aslında onu sınırlayan hiçbir güç olmamasına rağmen, istediğini yapma muktedir gücü olmasına rağmen, ama Rahmanlığından zaten müthiş bir özünden merhametli olması çok da yakışıyor tabii. Yani gerçekten bir kere onun merhameti kuşatıcıdır. Yani her yer, herkes ve her şey.
1: Canlı cansız.
2: Canlı cansız ne aklınıza gelirse, bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz her şey onun merhametinin kuşatıcılığındadır. Yarattığı her şey merhametiyle yaratır. Yaptığı her işin ilkesi, tek ilkesi, ketebe etti dediği zaten bir tek bu isim üzerine gelen rahmetidir. Yani rahmeti kendine farz kılmıştır. İlke koymuştur. Dolayısıyla her ne yapıyorsa işin içinde karşıdaki onun yaptığı işe muhtaç ya da eksik, çünkü mahlukatın özelliğidir zaten. Yani ihtiyaç üzeredir mahlukat. O ihtiyacını gidermeye yönelik yaptığı her şey zaten merhamet eseri oluyor. Bu anlamda kuşatan, kapsayan, hiç eksilmeden, bir de tükenmeden.
1: Evet, sonsuz ve sınırsız.
2: Sonsuz ve sınırsız.
1: Ancak kendisi kendi merhametine sınır koyabilirdi. Sınırlama koyabilirdi.
2: Onda
1: ama
2: da ilke koydu ki buna da bizi ayetiyle belli etti ve asla sözünden dönmeyeceğini de vaat etti. Müthiş tabii. Dolayısıyla biz

0: her doyduğumuzda, her uyandığımızda, her ısındığımızda, her ne varsa ki o an böyle sevindiğimiz bir tür ihtiyacımızın giderildi. Bilelim ki o onun merhameti eseridir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Rahman ve Rahim isimleri bu anlamda birbirini tamamlayan isimlerdir ki Rahman isminin o özünde merhametli sıfatının Rahim olarak da sevdiklerine, müminlerine
1: Ayrıca bir lütfu,
0: tabii
1: ihsan.
0: yani biz zaten o şefkati, o merhameti, o işinde gösterdiği merhametle, mesela bazen dua edip duamızın icabetiyle, duaları icabet de bir rahmettir.
1: Elbette.
0: Yani yağmurun yağması bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'de rahmet kelimesi ciddi anlamda yer verilir ve bu başımıza her bizim
1: Memnun
0: sistemin
1: olacağımız belki.
0: tabii çalışması Rabbimizin merhameti eserinden dolayı gerçekleşmektedir. Yani o dua edip karşılığını aldığımız her durum, karnımızın doyduğu her durum, iyileştiğimiz hastalıktan şifa bulduğumuz her durum,
1: Sıkıntılardan
0: talep
1: kurtulduğumuz her
0: ettiğimiz
1: durum.
0: işte ah şu bir bitse dediğimiz, bitirdiğimiz her durum, çocuğumuzun olduğunu görmek, çocuğumuzun büyüdüğünü görmek gibi hayatımızda güzel, anlamlı olan her durumda onun merhametinin imzası vardır.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Yani dolayısıyla biz bunu biliyoruz zaten. Dinleyicilerimiz de biliyor. Şimdi gelelim bize yansıması ne?
1: Evet, hani bir hadisi şerifte zannediyorum değil mi belirtiliyor. Allah merhametinden sadece bir zerresini dünya hayatı boyunca yaşayacak bütün insanlara paylaştırdı. Ondan bize intikal eden kısmı bu rahmetin. Bu bizde nasıl tezahür eder hocam? Yani bu rahmeti biz nasıl yansıtıyoruz, nasıl alıyoruz Rabbimizden?
0: Anne ile ilgili,
1: Evet.
0: annelikle ilgili Peygamber Efendimiz örnek göstermiştir. Çocuğu olmayan bir çocuğa, annesiz bir çocuğa emziren bir kadını gösterip, işaret edip, onun çocukları gösterdi, kendi yavrusuna, bu kadının kendi yavrusuna gösterdiği merhametin bin katıdır Allah'ın
1: Rabbimizin.
0: kuluna merhameti. Bir kere anne olanlar bunu bilir. Yani çok bilirim hastalandığında çocuklarım, yani o hastalık ondan geçsin. Ben
1: Bende
0: yaparım.
1: olsun.
0: Yani
1: Evet.
0: ben kaldırırım ama bu
1: Onun
0: çocuk
1: başına bu dert gelmesin, benimkile
0: yani
1: gelsin.
0: o kollayıcı, koruyucu, esirgeyici. Ya öyle bir şeydir ki sizin bir kere gücünüzün yetmediğinin bilgisidir merhamet duyan kişinin, merhamet duyduğu zata ya da muhatabına. Dolayısıyla bize düşen öncelikle bir, her merhameti duyumsadığımızda, hissettiğimizde, işittiğimizde, gördüğümüzde, hissettiğimizde bir kere şükrü ve hamdı. Hamdı
1: Hatırlamak.
0: özellikle. Hamdı hem dilimizle, zikrimizle, hem halimizle, hem de yani hakikaten o düşüncede secdeye gidersiniz. Önünde eğilirsiniz. Yani o olmasaydı, sen olmasaydın yapamazdım. Sen dilemeseydin bu olmazdı. O merhameti hissetmek ve bunu da, bu doygunluğu da onu aldıktan sonra, ha bu tabii şu değil, yani ihtiyaçlar sonsuz, beklentiler sonsuz da yaratılmışız. Yani bir türlü de bitmez. Hani
1: Asla.
0: o bitse başka bir şey başlar. Ama en azından hani var olan ihtiyacımızın giderildiği durumlar ve de bazen hatırlatıcılar olur. Yani bir sıkıntıya girersiniz ve çıktığınız, hatta sıkıntıdayken söylersiniz, bir çıksam Allah'ım ve çıkarsınız da ben hiç
1: Çıkılır da,
0: görmedim
1: evet.
0: ya. Çıkılmayan bir
1: Aydınlık
0: durum
1: en karanlık
0: daimi
1: yerden sonra
0: mutlak
1: gelirmiş.
0: görmedim. Yani
1: Daimi
0: yok
1: bir
0: yani
1: sıkıntı, daimi
0: yok.
1: bir bela ve musibet asla
0: Yok. Yok
1: kalıcı değil,
0: yani.
1: evet.
0: Evet, insan hayatında zaman zaman, dönem dönem, bazen eliyle yaptığından dolayı çoğunluk şeyler yaşıyor, sıkıntılar. Yani ama onda bile yani ben ettim ya, elimle oldu belli yani. Elimle ben kendi kendime attım orada kendimi.

0: kendimi. Ama onda bile merhameti onu ilelebet tutmuyor o merhametiyle. Hele bir de yönelmişsin, Allah'ım anladım, tövbe ettim. Bir daha yapmayacağım, inşallah bir daha yapmayacağım demişseniz, siz üzerinizden keşefler yapıyor, kaldırıyor.
1: Evet.
0: Kaldırırız diyor zaten.
1: Yine kendisi müjdeliyor ya Rabbimiz, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diye.
0: Tabii. Zaten
1: Zorluk
0: o da
1: var ama kolaylık da orada,
0: kaldıramayacağımız
1: merhametli.
0: yükten fazlasını yüklenmemiz zaten. Ama bazen biz işte o yükleri de mırın kırın ettiğimiz için. Dolayısıyla bu yönüyle bizim onun merhametini özümsemede ve onun merhametini hissetmede ve her ne olmuşsa, her ne görmüşsem, her ne şey yapmışsam, hani telakki ettiğim her durumda onun merhametiyle bakmam gerekiyor. Yani o merhametin eseri hiç yok olmayacağını iman etmem gerekiyor. Bir kere bunu kaybetmek demek şeytanın çok işine gelir.
1: Elbette.
0: Kaybetmeden, yani ya tabii ki acıyacağımız çok şeyler olabiliyor ama o acımayı bil ki senin bin katı Rabbi yaşıyor. Buna bir kere iman etmediğimiz sürece de gerçekten Rabbimize kul olamayız. Bir kere onun merhametine iman etmemiz lazım. Merhameti bizi kayırması anlamında değil, bizi kollaması, bizi esirgemesi
1: Kesinlikle.
0: anlamında söylüyorum.
1: Hep anne
0: Örneğin.
1: koruması, yani bu konuda biz de çocuklarımızın hayrına onlara belki zaman zaman acı verecek, memnun olmayacakları şeyler yapmaya teşvik ederiz, onları zorlarız
0: Evet,
1: hatta.
0: iyi ki de
1: İyi ki de
0: zorlamışız.
1: zorlamışız.
0: Sonradan söylenir.
1: Evet.
0: Sen bana zorlamasaydın ben
1: Evet,
0: yapamazdım
1: evet,
0: derler
1: evet,
0: mesela.
1: evet.
0: O onun tıpkısı ve aynısı, hatta yani
1: Çok
0: şey
1: daha
0: anlamda,
1: misli.
0: tabii hiç arka planını bilmediğimiz şekliyle, ama bizim hani görmesek de aslında hayrımız olan pek çok şey vardır. Buna iman etmek anlamında söylüyorum zaten. Çok haklısınız. Bir kere bu eminlikle dünyaya bakmalıyız. Yani başıma her ne gelmişse ve ne sıkıntım olursa olsun, ne tür sabır gerektiren durumum olursa olsun, bilin ki biz Allah'ın merhametiyle, Rahman ismiyle kuşatılmış
1: Kuşatılmış durumdayız.
0: durumdayız. Ya olmasaydı, bir de düşünebiliyor musunuz?
1: Düşünemiyorum tabii, yani
0: Evet.
1: düşünülebilir bir şey
0: Ve
1: değil.
0: bilin ki o sizden çok daha merhametiyle işin içinde. İşin içinde, yani seyretmiyor, beklemiyor. Dur bakalım ne yapacaklar, ben ona göre bir şey yapayım demiyor. Çünkü kendine ketebe etmiş, yani farz kılmış, ilke koymuş ki farz kıldığı şeyleri kendine bir tek rahmeti söyler. Ya ve de asla o kendine koyduğu ilkeden vazgeçmez ve öyle bir şey ki, yani hiçbir bunun durduğu bir an yok. Ara verildiği
1: Dayanıyor.
0: zaman yok, her daim. O zaman biz bir kere bu eminlikle bakacağız. Sabrı tavsiye ederken de, hakkı tavsiye ederken de Rahmanca gözlüğüyle bakıp söylemeliyiz. Yoksa inanmayız söylediğimize. Sabrı nasıl öneririz yoksa? Bilmeliyiz ki o sabır gerektiren durum merhamet eseri durum. Bilmeliyiz ki orada kullanıyor. Bilmeliyiz ki orada korunuyor. Her kul, kafiri de olsun, zalimi de olsun, besleniyor mu, doyuyor mu? Hatta dünya
1: Hepsi Rahman'ın
0: rızıklarının,
1: hazinesinden
0: evet,
1: geçiniyoruz. Bütün
0: yani
1: insanlık alemi.
0: onları yapan Rahman, yani mümine rahim sıfatıyla da şeyler koyuyor,
1: Ayrıca ikram, evet.
0: olanaklar veriyor, yani imkanlar veriyor, formüller öğretiyor. Böyle yaparsanız Allah'ın koruması altına, garantisine girersiniz diyor. Felaha erersiniz diyor. Ezanla felah çağrısında bulunuyor, kurtuluş çağrısında bulunuyor ve o kurtuluşu garantilemek insanın eline bırakıyor. Rahim ismiyle de. Dolayısıyla biz

0: merhametli Rabbimizin merhametin içerisinde olduğumuzun tüm hayatımıza, tüm gördüğümüz ve işittiğimiz durumlara karşı gösterdiğimiz tepkiyle, hakkı ve sabrı tavsiye ederken o gözlükle görüp o gözlükle onu anlatmak.
1: Tabii şimdi dinleyenlerimizin de belki akıllarından geçiyordur hocam. Yani şu son günlerde yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan, Filistin'de yaşanan, Suriye'de, Irak'ta yaşanan ciddi sıkıntılar var gerçekten Müslümanların başında. Bütün İslam coğrafyasında gerçi, yani Arakan'dan tutun Endonezya'da, Afrika'da pek çok İslam ülkesinde pek çok şeyler oluyor. Bunları Rabbimizin Rahman sıfatı çatısı altında İzah etmek nasıl mümkün olur? Yani nasıl anlamalıyız bu olayları? Biraz mutlaka az önce söylediniz, evet, hani acı ilaçla annenin çocuğunu hastalığından kurtarmaya çalışması gibi bir şey olabilir, ama bu bir taraftan da dünyanın kurulu düzeni, dengesi içinde gözetilen bir takım şeylerle mi bağlantılı acaba? Yani bazı dengeler var, o dengelerin sağlanabilmesi için böyle sıkıntıların çekilmesi gerekiyor Müslümanlar tarafından.
0: Tabii işin bu yönü de var
1: mı
0: belki.
1: Yani
0: elbette, yani biz bilmeyiz, yani Kehf suresindeki Hazreti Musa ile Hazreti ilim verilmiş kişinin kıssasında görünen olayla arka plan bize farklı olduğunu söyler.
1: Evet.
0: İşte onlara yardım eden kişilerin gemisi batırılır, işte bir anne babanın, çok iyi durumda olan bir anne babanın tazecik çocuğu öldürülür.
1: Evet.
0: İşte eşkıyalık yapan, zalimlik yapan kişilerin duvarları yapılır.
1: Evet.
0: Musa sabredemez. Biz arka planını bilmeyiz.
1: Evet.
0: Ama şunu bilmemiz lazım. Bakın,
1: en azından insanın, hani nasıl bir tutum sergileyelim de doğru olsun.
0: Evet, zaten inşallah Esma'dan yansımalardaki hedefimiz
1: İnşallah.
0: Bu zaten. Yoksa bizim isimleri Esma-ül Hüsna dersi gibi işlemiyoruz biz, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi insanın geleceğe yönelik ya da bir olayı analize yönelik girişimlerinde üç faktör var. Bir tanesi umut dediğimiz, yani beklenti anlamında. Bir diğeri karar, bir diğeri de çaba. Şimdi her üçünün de şartları var. Rahim ismi perspektifinden bakıyorum. Rahman ve Rahim. Umudunuzu ne zaman kaybedersiniz ya da umut kaybetmede Rahim olan Rabbinize karşı umut kaybetmek nasıl bir bakıştır?
1: Kötü bir bakıştır.
0: Çok
1: tabii.
0: Kötü.
1: Çok kötü.
0: Yakışmayacağı
1: Asla
0: gibi.
1: Asla yeis ve
0: iftiradır.
1: Umutsuzluk yok.
0: Bence iftiradır.
1: Hı-hı.
0: Umut kesmez asla bir mümin.
1: Nasıl diri
0: tablo
1: tutar o zaman
0: ya,
1: umudu?
0: Yani tablo karamsar.
1: Evet.
0: Tablo kötü. Tablo iyi gitmiyor ve de şeytan da bunu besliyor zaten.
1: Tabii biz çok kısa zamanlar için düşünüyoruz. Yani işte 100 yıldır biz bu işkenceyi çekiyoruz diyoruz mesela, işte Müslüman alemi olarak diyelim. 100 yıldır bu tasallut altında inliyoruz. Ya Rabbi, Mehmet Akif'in merhum çok şiddet bir şiiri vardır bu konuda. Haşa sümme haşa, yani Mehmet Akif de neyi kasteder dinleyenlerimiz mutlaka biliyorlardı. İşte şunları yaşadık. Yok musun ey adli ilahi diye hitap eder şiirinde.
0: Ama
1: yani vardır demek için.
0: Görseydi sonrasında.
1: Mutlaka umutla söylüyor o da bunu.
0: Tabii.
1: Ama bu kadar insanın hani biz işte diyorum yani görgümüz kısa
0: Sınırlı.
1: Olduğu için
0: Evet.
1: Yapıyoruz
0: Ve
1: bütün
0: bunları. Ve de Hazreti
1: bunları.
0: Musa gibiyiz. Tabii edemiyoruz.
1: İnşallah Hazreti Musa gibi.
0: Hayır, o kısadaki
1: bu davranıştaki gibi.
0: Diyor zaten,
1: evet.
0: O ilim verilen, sen bana sabredemezsin. Yok,
1: evet,
0: diyor, sabrederim.
1: Evet.
0: O zaman gel. Birinci de ben sana dememiş miydim? İkinci de keza.
1: Gene ben sana
0: dememiş
1: söylemedim.
0: Yok, özür dilerim. Yok, tamam.
1: Bundan
0: ama sonuncusunda artık yani bırakıyorlar ilişkiyi, kesiyorlar. Yok.
1: Evet.
0: Bizim burada esas ne biliyor musunuz? Zaten dünya sınama yeri.
1: Evet.
0: Kim söylemiş dünyanın cennet olacağını?
1: Evet.
0: Dünya sınama yeri. Sınama yeri. Ha tabii şeyi ben analiz etme şeyi değilim, makamında değilim ki, böyle bir yetkim de yok. Ehliyetim de yok yani, ama lütfen kendi hayatımızdan pay biçelim. Ben şu an bir 20 yıl öncesinin yaşanılan sıkıntılarıyla, şu an gelinen noktayla

0: geçen gün bir yerde konu. Para versem satın alamayacağımı bildiğim durumların Allah tarafından bana nasip edildiğini bizzat müşahidecisiyim, şahidiyim.
1: Evet.
0: Şahit oldum. Siz de şahit
1: Her birimiz
0: oldunuz.
1: kendi hayatlarımızda.
0: Öğrencilerim var şimdi üniversitede, elhamdülillah dininden dolayı reddedilmiyor.
1: Elhamdülillah.
0: Yani biz az badireden geçmedik.
1: Geçirmedi.
0: Ama bunlar birer sınama. Ha, başımıza gene gelebilir mi? Elbette Müslüman dediğin hayatı boyunca sınanacak ki öteki dünyada karnesi olsun. Evet.
1: Mallarınızla,
0: Ama
1: canlarınızla,
0: tabii şunu söylemem lazım. Ben Batı'yı da görmüş birisi olarak söylüyorum. Ve Kur'an'ı bilen, en azından o hani iyi bir okuyucu olduğumu düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'i. Müslüman toplumları da gördüm. Bazı durumlarda aklını kullanmayan, yani bir mesleğinde ya da bir insanlığa hayır getirecek her türlü girişim, icat, üretim ve onların dağıtımı ve onların kalifiyesini ve kalitesini arttırmaya yönelik yapılan iş her nerede varsa Allah oraya bereket koymuş. Ya bu Müslümanlara çok yakışırdı.
1: Çok yakışmışız yıllarca da
0: Tabii.
1: sonra vazgeçmişiz biz o halden.
0: Çok yakışır.
1: Evet.
0: Yani karşıdan karşıya geçerken bir şoförün sizi saygı duyması, sessizce kornaya basmadan bile durması çok yakışırdı bir Müslümana. Ben sabırsız, asabi, agresif Müslümanların
1: Kaba.
0: bu kelimeye yakışmadıklarını düşünüyorum.
1: Halbuki İslam incelik dini, nezaket dini,
0: Onu
1: zarafet
0: bırakın,
1: dini.
0: merhametli bir Rabbin
1: Merhamet.
0: bilinciyle davranan merhametli kullar olmalıyız biz. O merhamet düşüncede, dilde değil, halde olmalı esas. Zaten biz Rabbimizin her fiilinde, her işinde, her yaptığı, oluşturduğu şeyde biz o izi görmüyorsak bir kere onu kabul etmiyoruz demektir. Önce gördüğümüze şehadet etmemiz lazım. Onun merhameti
1: Demek ki o zaman
0: eseridir.
1: görmeyi de beceremiyoruz hocam.
0: İşte bu
1: Görmede noksanlık var.
0: tasavvur, işte buraya oturtmak o yüzden.
1: Evet.
0: Yani nasıl bir Rabbe tapıyorsun? Kimin kulusun sen? Kul
1: Zorba,
0: olduğun şey,
1: ezici.
0: yani secdeye layık kul olduğuna iman etmelisin ki o senin Rabbin olmalı. Onu da Kur'an söylüyor zaten. Hangi Rabbe tapacağını, kim Rabbinin kim olduğunu ve orada diyor ki, ve öyle başlıyor zaten bütün sureyi, Allah'ın adı Rahman ve Rahim olan. Yani bir kere bütün isimler bir yana, Rahman ve Rahim ismi
1: Değil
0: bir
1: mi? Her sefer
0: yanadır.
1: Allah, Rabbimizin her sözünü telaffuz edeceğimizde bu güzel isimleriyle başlıyoruz
0: Evet,
1: Rabbimiz.
0: ve de
1: Bak.
0: bize bunu öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de öğretmiş. Ve dolayısıyla ben onun ismini, o ismi hak edişini bizatihi kalben, zihnen ve zikren kabul ettiğimi bir söylemeden nasıl iman edebilirim ki? Dolayısıyla bizim burada birincisi umut. Umutta biz onun Rahim, Rahman ve Rahim oluşunu umuttuğumuzu da gösteririz. Beklentilerimizi de gösteririz. Duamıza icabet edeceğine eminliğimizi de gösteririz. Eminim o icabet eder ve ettiği şekli de bana ilişkin merhametindendir. Ha, benim istediğim şekilde olmayabilir yalnız, ama kesin %100 icabet edecektir, söz veriyor çünkü. Dua edenin duasına
1: İcabet
0: icabet
1: ederim.
0: ederim ve Allah sözünden dönmez. Bizim bir kere umutlarımızı, yani geleceğe ilişkin, bu sadece bu dünyaya ilişkin değil, ahirete ilişkin de o umudu beslememiz gerekiyor.
1: Affedileceğimizi
0: Evet.
1: mesela,
0: Ya
1: cennete
0: bu
1: nail
0: tövbenin de
1: olacağımızı.
0: şartı zaten.
1: Evet.
0: Tövbe yapan kişi umut taşımıyorsa edemez ki.
1: Etmez. Zaten o duygu en tehlikeli duygudur, insanı tevbeden
0: Ama
1: alıkoyan.
0: dedim ya, bakın çabaya kadar sürecin ilk duygusudur umut.
1: Evet.
0: Orayı temizlemek gerek. Umuda Rahman'ın bilgisi gözlüğüyle bakmamız gerekiyor. O gözlüğü takmamız gerekiyor. Umudumuzu yeniden kontrol edip.
1: Hocam burada şu önemli mi? Hani diyor ya dinimiz bize, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Bu dengeyi kaybettiğimiz zaman

0: biz biraz hani dünya ya şöyle tezahür ediyor ya tamamen dünyaya dönük hayatlar ortaya çıkıyor ya da nasıl olsa öleceğiz gideceğiz. Yani bu dünyada yaşayalım şöyle çok belaya bulaşmadan suya dokunmadan sabuna yaşayalım bitsin gitsin hani böyle Hint fakirleri gibi bir hayat. Yani ikisinin ortasını bulabilmek bu ilk tarif edildiği şekilde yaşamayı başarabilmek umudu sürekli kılan bir şey. Ya diğerinde hırsa kapılıyorsunuz ya da tamamen umuttan el çekiyorsunuz.
1: Peygamberimiz diyor ya, ben size yetmiyor muyum? Ben size güzel bir örnek değil miyim? Onun yapmadığı bir şeyi yapmam ben. O da bize güzel bir örnek. Onun da ailesi vardı. O da gülüyordu. O da yemek yiyordu. O da çarşı pazar dolaşıyordu. Benim gibiydi. Korkuları vardı, endişeleri vardı, umutları vardı, hedefleri vardı. Çocuklarına ilişkin, sevdiklerine ilişkin, ümmetine ilişkin.
0: Peygamberimizin umuduna ilişkin tabii ona gelen ilham ve ayeti kerimeler elbette bizimkinin bizim umutlarımızla benzeştirilecek bir şey değil ama hani o Hendek'te Müslümanların en sefil olduğu, en perişan olduğu, en aç olduğu dönemde Hendek'i kazarken o kayayı kırma esnasında verilen o üç müjde. İşte Kayser'in sarayları, Kisra'nın sarayları, Yemen'in sarayları Müslümanların olacak. Düşünebiliyor musunuz? Olabilecek en dar zamandaki beslenen umudun,
1: Ama
0: hedeflenen
1: zaten ona emin
0: idealinin büyüklüğü.
1: olmazsanız hareket edemezsiniz. Bakın, çabaya götüren ilk hareket olarak birinci şeyimiz umuttur. Umutla başlar her şey. Ve umut temizlenmeden, umut yeşertilmeden ve umut beslenmeden öyle ki o hedeflediğiniz yer en taban hareketiniz olacak. Yani de o bulduğunuz en yüksek yer sizin başlangıç yeriniz olacak
0: Başlangıç
1: ki
0: olur.
1: sonrasını zaten Rahman ve Rahim olan Allah adına girişiyorsun ki. Neden bunu söylüyoruz? Her bir işe girişirken, besmele çekerken, Allah adına derken ama hangi Allah? Rahman ve Rahim olan. Dolayısıyla biz zaten onu şifreyi koyuyoruz. Önce umut. Bunu temizledik ve biliyoruz ki ondan umut kesmiyoruz. Ve biz veçimizi, yüzümüzü ona döndüğümüzde o zaten bize dönmüş. Buna iman ediyoruz. Ve o her daim, her daim bu anlamda kuluna merhametinden ona o kadar çok ayetler gönderir ki kevni olarak hayattan ve büyük bir nimettir Kur'an-ı Kerim. Çok büyük bir nimettir. Eğer kitap olmasaydı, o vahiy bilgisi olmasaydı, hele bu dönemde, ben kendi adıma söyleyeyim, ben bulamazdım. Bu kadar aydınlanamazdım. Bu kadar vakıfiyeti kendi sınırlı aklımca bulamazdım gerçekten. O kendini anlattığı gibi. O anlattığı gibi ben anladığım kadarıyla ama onun anlattığı da çok güzel anlaşılıyor gerçekten. Ve o yüzden bunu temizledik mi? Temizledik. Umutlarımızı belirledik. O
0: Diri
1: Rahman,
0: tuttuk.
1: o Rahim. Yani ben tabii ki cennet umut edeceğim. Ben tabii ki bu dünyada
0: Bu espri
1: onun
0: mevzu
1: koruması
0: olacak bir şey değil, evet.
1: onun koruması altında olduğumu iman etmem lazım. O beni korur. O beni esirger. En kötü anda bile diyelim ki sahabemizin başına gelmiştir. Ama asla umutlarını kesmemişlerdir. Kesmeyeceklerdir. Kesmezler. Gerçek mümin kesmez. İkinci aşama kararlarım. Hani amel defterime girecek kararlarım. Bu kararlarımda da onun merhametinin izleri görünmeli.
0: Seyir halinde işlediğim fiiller yani
1: Evet,
0: kararlar.
1: sorduğunuz sorunundan da cevap konumuza da hani çünkü biz bu isim bizde neye yansıması olacak,
0: Evet.
1: nereye yansıyacak onun anlamında söylüyorum. Dedim ya yani iyi kul olmanın bilgisi birincisi o metakognitif alanı tanımlamada bilişim bilgisi diye geçer. Allah'ın isimleridir. O doğru tasavvuru koyduğumuzda ya gözlük takıyorsunuz ve taktığınız gözlükle çok net görüyoruz. Benim şimdi bugünlerde artık yaşım da ilerledi ya gözlerim görmüyor yakını. Bu cep telefonları da yani çok sık mesaj geliyor ve gözümde yoksa böyle uzaklaştırsam da kıssam da göremiyorum. Bazen el yordamı bir şeyler yazıyorum filan.
0: Yanlış oluyor bu sefer.
1: Gözlüğü bir takıyorum, oh be dünya varmış yani, evet. Ne gördüm an. Bunun gibi bakmak yani bir tür gözlüktür. Yani sizi gördüğünüz şeyi perdesini kaldıran diyelim. Dolayısıyla biz o gözlüğü edinme anlamında ve burada kararlarımızda bir kere merhametinden emin olduğumuz Rabbimiz adına yapacağımız işlerin kararını almalıyız. Ve bunu yaparken de zalimler için yardım dileniriz. Fensurna deriz, bize yardım et. Ve bunu derken de eminizdir o yardım eder çünkü rahimdir. Tamam? O Rahmandır, Rahimdir, bize yardım eder. Bize merhamet deriz, et deriz. Zaten buna emin olduğumuz için deriz. Yani o merhamet edecektir. Ha, edecektir diye bir mecburiyeti yoktur ama o bize söz
0: kendisi
1: verdi.
0: Kendisi taahhüt ettiği için.
1: Evet. Ama bizim kararlarımızda o merhametli adına, o merhamet edenin adına yapmak üzere olmalıdır. Yani nefsim adına, hevam adına değil. Ya ben, bana iş verilsin, ben kaytarayım, iş yapmayayım, Allah bana merhamet etsin. Böyle bir şey olmaz. Hak yiyorsun çünkü.
0: Evet.
1: Allah'ın has kulu hak yemekten korkar. Çünkü öyle bir durumda Allah'ın hakkı yenenin merhametine koşacağını bilir.
0: Evet. Yani iki insan
1: o
0: olsa,
1: kim olursa olsun,
0: imanlı imansız olsa iki taraf, imansız olan çok gayret etse çalışsa, öbürü miskinlik yapsa.
1: Çok güzel.
0: Yani Rahman o zaman kim çalışıyorsa kim onun edin, yanında evet, olacak. Öbürü de miskinliğinin cezasını çekecek.
1: Hakkı yenilmişse, evet, onun önü kesilmişse, engel olunmuşsa, onun için adalet bizim önceliğimiz olmalı insanlar üzerinde. Hı hı, İlkesel hocam, davranmalıyız. Evet. Ve onun için ihsan üzere adaletli olmak müthiştir. O kadar eminlik verir ki insana. Ve ihsan üzere adil kişilerin koruması altında ya da onun hizasında olmak eminlik. Uykuna rahat gidersin.
0: Evet.
1: Yani öyle bir yoldaş, öyle bir şey, hani arkadaş anlamında yakınında olması sizi rahatlatır. Adil insan güven veren demektir. Evet. İlkeli. Yani dün öyleydi, bugün böyleydi yapmaz.
0: Evet.
1: Dedim ya, Kur'an-ı Kerim ilkelerine uygun yaşayan Müslümanlar gerçek Müslümanlar. Şimdi evet, bugün bakıyorsunuz, dert yanan, koşturmayan, çaba göstermeyen, miskince başkalarının verdiği parayı bekleyen, çok özür dilerim, verilen yardım nihayetinde kendi değerlerini, kendi ilkelerini satan ya da işte görüyoruz yani bir anda kendi akrabaların, aynı toprağın insanı, kardeşlerimiz yani, bir anda o topraklar üzerinde nema hesabı yapan birileri. Şimdi
0: maalesef
1: Allah görüyor senin ne yaptığını ve Allah bize koymuş, böyle yaparsan hüsran yaşarsın. Dünya üzerinde de hüsran yaşarsın.
0: Rabbimizin
1: diyor zaten, siz birbirinize evli olmadığınız sürece. Ayet. Dünyada o fesatçılar öyle kebir bir fesat çıkartır ki, çünkü onlar gibi siz birbirinizi veli edinmediğiniz için. Bizim yani lütfen görün lütfen. Yani o ona mezhebinden, bu buna ırkından, şu şuna.
0: Maalesef.
1: O zaman da ne kalıyor? Yani Allah'ın merhameti bizde değil. Elhamdülillah bireysel manada zaten insanların birebir kulluğunu ve o kulluğunu yerine getirirken kullandığı aklı ve donanımlarından sorumlu olacağı için.
0: Evet.
1: O makro düzeydeki oluşumlar bu bireysel mikro düzeydeki oluşumların toplamından daha öte bir şey olacağı için. Biz totali Hep konuşuruz, çenemiz yorarız ama biz, ben
0: asıl evimin, kişiden başladığını bilmeyiz her zaman.
1: Ben evimden, evet, evimde eşimden,

0: çocuklarımdan ve onlarla kurduğum ilişkiden mesulüm. Ve bunu da gerçekten önemsiyorum. Belki de bu Esma'dan Yansımalar programının neticesinde biz ihsan üzere olmayı keşfedeceğiz.
1: İnşallah.
0: Çünkü attığımız her adım, düşündüğümüz her niyet, giriştiğimiz her girişim onun isimleriyle hemhal olunduğunda ancak bizi doğru yere götürür. Dolayısıyla ikincisi kararlarımız ve tabii karar zaten umuttan beslenir biliyorsunuz. Umut kararı besler.
1: Çünkü umutsuz karar olmaz, kararsızlık haline dönüşür.
0: Umutsuzluktan da karar beslenir ama kötü kararlar beslenir.
1: Evet.
0: Hatta çoğunluk kararsızlığa iter insanı. Yok ki yapacak bir şey yok ki.
1: Enerjiniz
0: olmaz. Tabii enerji.
1: Rabbimiz diyor ya rüzgarınız kesilir diye. Rüzgarı kesiliyor.
0: Aynen
1: insanı.
0: Öyle. Aynen öyle. Karar umuttan besleniyor. Adam gibi karar almak amele yakışır. Yani salih karar almak. Ve salih de biliyorsunuz ıslah. Hat oradan gelir.
1: Evet.
0: İyileştirme, barış getirme, düzen sağlama ve onun hayrına, ötekisinin hayrına çalışmak. Ve bu hayırı sadece dünya bazında değil ama
1: ahirete
0: ahiret bütünüyle.
1: Gözeterek.
0: Biz zaten çift dünyalıyız. Bizim menzilimiz belli. Biz öteki dünyayı hedefleyerek benim baki olan yerim orası. Ben burada geçici geçiyor. Dünle bugün bitti. Yani çok hızlı gidiyoruz bir de. Bu geçerken önemli olan ne kadar çok öteki dünya. Çünkü orada geçmeyecek. Orada bitmeyecek. Orada kalıcı olan orası.
1: Daimi ve baki.
0: Daimi ve baki evet. Ve kararlarımız ve tabii bu kararlar neticesinde ortaya çıkan amellerimiz.
1: Evet.
0: Amelimiz. Belki de en çok burayı anlatmam lazımdı ama süremiz gerçi azaldı. Çabalarımızda, her bir çabamızda bizim de bir merhametli bir şeyimiz olsa. Yani her çabamızda.
1: Ana mihverimiz
0: evet,
1: merhamet
0: olmalı.
1: Olsun.
0: Biz de kendimizi farz kılalım mı merhametle?
1: İnşallah.
0: Niye olmasın?
1: Yani o demin okurken
0: yaptığımız
1: manasını,
0: her işinde.
1: Hani mümin gayri mümin, Müslim gayri Müslim ayrımı gözetmeden merhamet ama. Biz merhameti böyle tükenir bir hazine gibi görüyoruz hocam. Yani çocuğuma merhamet, eşime sevdiklerime merhamet, sokaktaki hayvana tekme ya da ona sille ya da bir işte yetime, fukaraya belki hani biraz merhamet ama normal insanların merhamete ihtiyacı yokmuş gibi. Aslında bütüncül bir merhamet yaklaşımı varsa Rabbimizin, biz de ondan nasipleniyor isek bizim de sahip olmamız gereken merhamet duygusu.
0: O
1: böyle
0: Rab
1: geniş bir merhamet olmalı.
0: Yapıyor.
1: Mecburiyeti yokken.
0: Evet. Biz niye onu model almayalım? Niye onu yani işimizde, çabamızda bu ismi tecellisini kısıtlı da olsa gücümüz yok.
1: Yapabildiğiniz kadar. Evet.
0: En azından o merhameti hayatımıza ilke getirsek, ilke koysak ve bu merhametli ama merhametli olmayı iyi tanımlamak lazım. Yani merhametli olunan kişinin hayrına davranmaktır.
1: Evet.
0: Onu acımak,
1: evet.
0: Onu küçümsemek, onu değersiz görmek, onu iş yapamaz görmek, beceriksiz görmek bunlar merhamet eseri değildir. Bırak ben yaparım demek merhametlik değildir.
1: Bu kibir alametidir.
0: Aynen öyle. Onun yapabileceğine inanmak, onun yapabilmesi için onu cesaretlendirmek ve onun yapabilmesini kolaylaştırıcı araçlar önüne koymak. Arkadaşlar, mesela ben birçok annede görüyorum, çok da hoşuma gidiyor. Bakıyor kendisinden bir şey istemiyor çocuk ama annenin merhameti ona hayırlı arkadaşlar edinecek ortamlar sağlamaya çalışıyor ki ona hayırlı olsun.
1: Evet.
0: Yani gidiyor ben hiç konuşmayacağı insanlara şey yapıyor, yardımda bulunuyor. Benim çocuğumla da görüşür müsünüz? İşte
1: evet.
0: Şunu yapar mısınız? Bunu. Yani sebep ne? Çocuğuna olumlu davranış geliştirebilecek ortamlarda varoluşunu sağlamak. Çünkü kendisi söylediğinde belki o dönem için özellikle ergenlik döneminde ebeveynin söylemi çok kabul görmez ergen tarafından. Ama Ben çok akıllı ebeveynler biliyorum ki çocuğunu bu tür bir onun hayrına olabilecek girişimlerde bulunuyor. Mesela onu çeşitli Kur'an kurslarına götürüyor. Niçin?
1: İyi bir onu çevre edinebileceği.
0: Çevre edinsin, evet. İyi bir eğitim alsın. Allah'ın sevdiği kullar arasında olması için gerekli altyapıyı oluşturmak. Dolayısıyla çabamızda bu kısım önemli. Onun her işinde ve her özünde merhametini, Rahman ve Rahim oluşunu zikrimizde, zihnimizde ve gönlümüzde her daim hissederek ve emin bir şekilde o sırtımızı o merhamete dayayıp ve bilmeliyiz ki o merhametin fanusu içindeyiz. Kuşatmış, her şekilde bizi kuşatmış. Onun merhametiyle biz gidiyoruz. Ara ara düşünürüm. Nuh tufanı, ki hiçbir şey bırakmamış bir tufandır. Bir de Nuh tufanına kurtarılmış bir gemi vardır. O gemiye binenler, binme aşamasında muhtemelen tufanın dehşetinden çok farkında değildiler. Olsaydı zaten daha çok bilen çıkardı. Ama o gemiye bindiren onlara bir şey vardı, umut.
1: Evet.
0: İşte umut, o umudun onları arka planında da güvendikleri, inandıkları ve onun vahyini taşıyan peygamberlerinin söylediği şeylerdi.
1: Bu anlamda bakınca ne kadar farklı bir yere oturdu şimdi zihnimizde.
0: Ama
1: Nuh tufanı.
0: Hep o gemi hep var.
1: Evet.
0: Ben Peygamber Efendimizin ümmi deyişi, ümmeti deyişinin arka planında hep o Hazreti Nuh Peygamberimizin o gemiye çağrışını hissediyorum ve düşünüyorum ki bugün de o gemi var ve biz o gemiye aday olmalıyız. Dünya bizim dışımızda, dünyada olacak, o gemiye de olacak her şeyin karar vericisi Allah zaten. Ama bana şeyler koymuş, ölçüler koymuş, akıl vermiş, kıyas yapma imkanı vermiş.
1: Evet.
0: Ve o kıyasla ben onu zaten bulabilirim. Ve ahiretle bütünleştiği zaman dünyanın çekiciliği bir anlam ifade etmiyor. Hani dünya süslü gösteriliyor ama sadece dünya cephesinden
1: süslü
0: bakanlara.
1: Süslü gösteriliyor ve daha tehlikelisi hocam elimizde. Yani ahiret belki dünyadan daha süslü ama biliyoruz, uzak bir gelecekte.
0: Ama yani ama
1: işte bu caydırıcılık güzel, tabii evet, ki işte bu caydırıcılık zihinleri ve gönülleri çelen, evet, en büyük
0: ama
1: tehlike.
0: Ama her ikisini de yaratan, hem dünyayı, evet, hem ahireti yaratan Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu bilgisini bilirseniz, bu güzelliğin 100.000 katı, 100 trilyon katı güzelliği yapmaya muktedir olduğuna iman etmişseniz, tabii ki ahiret çok çekici gelecektir. Hele cennet tadına doyulmayacak inşallah.
1: Ne diyor Yunus Emre? Pek çok kişiyle evlenmiş bir dul gibidir dünya. Yaşlı bir kadın gibidir. Yani bu halde bizim çok güzel bulduğumuz dünya böyle tanımlanıyor.
0: Güzel. Yani
1: asıl güzel olan ahiret.
0: Evet.
1: Efendim sanıyorum programımızın sonuna geldik. Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü
0: ben teşekkür
1: programımıza.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Açıklamalarınızdan
0: bundan sonraki
1: dolayı
0: her işimizde,
1: İnşallah,
0: her niyetimizde, her kararımızda ve her çabamızda onun merhametinin kuşatıcılığı altında biz de işimize, fikrimize ve zikrimize merhameti fon yapalım.
1: Evet.
0: Merhametle bakalım, merhametle düşünelim, merhametle iş yapalım.
1: Merhametteki o vurgunuzu da tekrar hatırlatalım hocam. Merhamet daha çok karşımızdakini ilgilendiren bir duygu ve fiildir.
0: Evet.
1: Bizim hissettiklerimizden ziyade karşımızdakine karşı sahip olmamız gereken sorumluluktur.
0: Yani öyle.
1: Bize değil, onun hayrına
0: kızarken,
1: olan. Evet.
0: Onlara yol gösterirken, merhamet, onlara hakkı ve sabrı tavsiye ederken merhametli bir Rabbimizin eminliğiyle yapmalıyız.
1: Evet,
0: diyelim.
1: Çok teşekkür
0: inşallah
1: ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere inşallah.
0: İnşallah.
1: Evet. Değerli dinleyenler, bugün de programımızda Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Rahman ismi şerifini bugün konuştuk kendisiyle. Bir dahaki haftaya, gelecek hafta başka bir esma ile programımıza devam etmek üzere. Hoşçakalınız efendim.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.
3: istediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Mesajınız var.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetinel hasene. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd.
2: İza la'ikar racülül kas'ata istagferet lehül kas'atu fetekul Allahümme a'tikhu minennar kema a'takani mineşşeytan. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten yemek tabağıyla ilgili bir şeyi öğretiyor bize. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İzâ lâkâr recülül kas'a. Kas'a şey demek, Türkçe'de kasa para konulan, efendim oksijen kaynağıyla efendim zor eritilen kalın kabuklu dolap demek. Ama Arapça'da kas'a şey demek, tabak demek. İzâ lâkâr recülül kas'ata. Adam tabağı sıyırdığı zaman, yalayıp sıyırdığı zaman, istagferet devül kas'atı. Tabak ona tevbe ve istiğfar eder. Mağfiret diler Allah'tan. Fetekulü der ki, Allahümme a'tikhu minennar. Şu Müslümanı ya Rabbi cehenneme sokma, cehennemden azat et. Cehennemlikse bile cehenneme sokma. Kema a'takani mineşşeytan. Beni şeytandan kurtardığı gibi bu. Ha, bu ne demek? Tabağın içinde kalan, bırakılan yiyecek, içecek şeytana gider. Biliyor muydunuz? Tabağın içinde kalan şeytana gider. Tabak ona üzülüyor. Şeytanın yemesine, şeytanın içmesine tabak üzülüyor. Şeytana hiçbir şey bırakılmadığı zaman, sıyrıldığı zaman seviniyor. Dua ediyor sahibine. Beni şeytandan kurtarıp azat ettiği gibi bu şahıs, sen de ya Rabbi onu ahirette cehennemden azat et, cehenneme sokma, cennetlik eyle, mağfiret eyle diye dua ediyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi hepiniz bilirsiniz, lokantalarda yemekler gelir insanın önüne. Efendim, ziyafetlerde yemekler gelir. Bey, efendim, sağ eline neyi alır? Bıçağı alır. Sol eline çatalı alır. Niye? Batılılar sol eliyle yiyordu ondan. Bu kadar basit. Sol eliyle batırır şeye, çatalı, sağ eliyle keser. Ondan sonra sol eliyle yer. Peygamber Efendimiz sol elinizle yemeyin diyor. Sağ eliyle yemesi lazım. Ne olur yani çatalı sağ eline alsa da sol eliyle kesse kıyamet mi kopar? Lokantanın tavanı kafasına mı geçecek? Hiçbir şey olmaz. Ne derler insana? Ha derler, bu bizim gibi değil, tolak derler. Deseler öyle derler yani. Elinin kabiliyeti ters sanırlar. Halbuki biz ondan yapmıyoruz. Sağ elle ye dediği için yapıyoruz. Şimdi böyle yapılır, böyle yenilir filan. Kibarlıktan dolayı da tabağın içinde biraz bırakılır. Avrupa'nın modası. İslam'ın modası ne? İslam'ın adab-ı maşeretine tabakta ziyan edilecek bir şey bırakmamak. Hangisi akla, mantığa uygun? Söyle. İslam'ınki uygun. Neden? Avrupa'yı adette tabağın içinde kalan çöpe gidecek, ziyan olacak. İslami adette yenilecek, istifade olunacak. Bak, şeytanın değil miymiş kalan, geriye kalan? Besbelli şeytanın. Şeytan yiyecek, mikrop olacak, kokuşacak, bilmem ne yapacak, o artıklar, bilmem neler. Efendim, çay bardağı gelir, içer içer, dibinde iki parmak, üç parmak kalır. Neden? Kibarlık. Çayı dibine kadar içmek ayıp. Kim çıkartmış bu ayıbı? Kim söylüyor? Öyle bir moda yayılmış. İç diyorsun, tamam içtim hocam, teşekkür ederim diyor. Ya bitir be adam, bitirmiyor. Halbuki ben böyle kaldırırım böyle, dibinde bir şey kalmasın diye. Bozayı yiyorsun, dibinde bir parmak kalıyor. Yapışıyor. Su getirip dökeceksin, çalkalayacaksın, içeceksin, şeytana bir şey kalmayacak. Efendim ayıp olur. Sen insanların ayıplamasından mı korkuyorsun, Allah'ın azap etmesinden mi korkuyorsun? Allah'ın sözünü mü tutmak istersin, insanların alkışlamasını, beğenmesini mi tercih edersin? Allah'ın Celle Celaluhu, Allah'ın emrini severim. O halde tabakta, bardakta bir şey bırakma geriye. Sıyır, efendim bitsin. Ziyan olmasın, yazık ya. Azal. Tabağını azal, bitir. Konulanı bitir. Atılacaksa attırtma. Görüyorsunuz. Yani biz Avrupalılardan her bakımdan farklıyız. Bizim arkadaşlardan birisi Finlandiya'ya gitmiş. Heyet haline gitmişler. Resmi bir heyet haline gitmişler. Lokantada liste gelmiş. Şimdi bu domuz eti yemeyecek, efendim haram gıda yemeyecek, ne yiyeyim filan diye şöyle bakmış. Bir yemek. Ismarlamışlar, bir şeyler gelmiş. Şimdi bu gelen yemeğe bakmış. İsminden haram malzeme yok diye düşündü ama bakmış gene şüphelenmiş. Şey değil, içi mutmain olmamış, yememek. istemiş, yemeyeceğim diye. Garson kız gelmiş. Beyefendi, niçin yemiyorsunuz yemeği? Teşekkür ederim, yemeyeceğim. Beğenmediniz mi? Lütfen söyleyin. Yok demiş, onun için değil. Ama beyefendi demiş, yemeniz lazım. Fesübhanallah, parayı ben vermiyor muyum? İstersem yerim, istersem yemem der bizimkiler, değil mi? Ayıp olur efendim demiş. Yani tabağa konulan, ha aferin. Finlandiyalılar harp darp gördükleri için, Rus istilasını filan çektikleri için demek ki İslam'a yanaşmışlar. Demek ki israf yapmıyorlar, demek ki tabaklarında şeytana pay bırakmıyorlar. Bak nasıl yenmezse ayıp olur diyor. Aferin. Finlandiyalı kız epeyce hizaya gelmiş demek. Onun için her yerde kendi öz zevkinize, İslami zihniyetinize, kültürünüze uygun davranacaksınız. Kimse bir şey diyemez. Aynı tabaktan da yiyebilirsiniz, ayrı ayrı tabaktan da yiyebilirsiniz. Leyse aleyküm cünahun, sizin için bir günah yoktur. En te'kulu cemian, beraberce yemenizde, ev eştater, ayrı ayrı yemenizde. Sen gidersin elini yıkarsın. Ondan sonra yemeğe eline yiyebilirsin. Çatalla kaşıkla da yenilebilir. Peygamber Efendimiz böyle çatala benzer malzemede kullanmış yani. O da caiz. Birisine kızmışlar, demişler ki ya böyle elle yenir mi? Niye böyle elle yiyorsun filan? Gel buraya demiş. Lokantanın mutfağına götürmüş. Bak demiş nasıl yıkıyorlar çatalları, bıçakları. Yağı şeyi bilmem tam gitmeden şey yapmadan silip kurulayıp bu tarafa koyuyorlar. İşte demiş ben bunları bundan mı yemek daha iyi? Benim güzelce sabunlayıp 3 defa elimi tertemiz yaptıktan sonra yemem mi daha iyi filan demiş. Yani herkesin kendine göre bir yolu vardır. Bizim yolumuz Allah'ın gösterdiği yol olduğu için biz ona göre hareket ederiz. Efendim hiçbir şeyi ziyan etmeyiz. Bizim tabağımızda, bardağımızda bir damla şey yapmaz. Abdülaziz hocamız çay içerken karıştırmış çayı. Kaşığı en sonunda çıkartırken ucunu bardağın kenarına şöyle değdirirmiş. Neden? Kaşığın içine biraz ıslaklık birikiyor en dibinde, en ucunda. Şöyle yapınca o da süzülüp tabağın, bardağın içine gidiyor. Dermiş ki bereketin hangi zerrede, hangi damlada olduğu belli olmaz. Belki o kaşıktaki damlada. O kaşığı öyle örtünün üstüne koysan ıslatır orayı. Yani biraz çay var onda. Onu bile böyle kenarına sıyırttırıp böyle koyarmış. Biz bir damlacık çaydan ne fakir oluruz ne zengin oluruz. Ama bizim zihniyetimiz israf yoktur bizde. Biz haramı sevmeyiz, israfı sevmeyiz. Bak geriye kalan da şeytana gidiyor. Sen demek ki anlaşıldı. Sen demek ki çayın yarısını sen içiyorsun, yarısını da şeytana bırakıyorsun. Ortaklaşa. Tabağın yarısını sen yiyorsun, yarısını da şeytana yediriyorsun. Yok hocam tövbeler tövbesi, bir daha şeytana zırnık yedirtme. Şimdiye kadar o beni aldattı, görür bundan sonra zırnık koklatma. Ha şeytan başka türlü de yer. Bir keresinde Peygamber Efendimizin huzurunda birisi sofraya oturmuş, bakıyor Peygamber Efendimiz. Sonradan aklı başına gelmiş, ne kadar lokma yedikten sonra besmele çekmiş. Başında çekecekti ya, unuttu, sonradan besmele çekmiş. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurmuş, gülmüş. Demişler ki ya Resulallah niye güldünüz? Demiş ki o besmelesiz yerken şeytan ortak oluyordu gıdasına. Besmeleyi çekince melun yediklerini kustu çıkarttı demiş. Şeytan insanın yemesine ortak olur, içmesine ortak olur. Bir şey daha söyleyeceğim, sıkı durun, sarsılmayın, yere düşmeyin. Evladına da ortak olurmuş. Nasıl olur ya Resulallah diyorlar. Besmelesiz olursa o zaman evladına da yani hanımından olan çocuğuna da ailevi münasebetine de Allah korusun ortak olur. Ha. Onun için Allah saklasın şeytanla evladı iyalinize ortak etmeyin. Şeytanı yemeğinize içmenize ortak etmeyin. Besmele çekin. Efendim her işi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışın. İza le'ane ahiru hâzihil ümmeti evvelaha femen kâne indehu ilmun fel yuzhirhu fe inne kâtimel ilmi ke kâtimi ma enzelallahu ala Muhammedin an Cabir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İza le'ane ahiru hazihil ümme, bu ümmeti Muhammed'in sonu evveleha, evvel gelenlere lanet ettiği zaman, bu ümmeti Muhammed'in sonu, sondakiler evvelkilere lanet ettiği zaman اِذَا لَعَنَ اَخِرُ هَذِهِ الْاُمَّتِ اَوَّلَهَا فَمَنْ كَانَ اِنْدَهُ اِلْمٌ Kimin yanında bilgi, ilim, irfan varsa فَلْيُزْهِرْهُ Bu ilmini ortaya çıkarsın, söylesin, konuşsun, çalışsın, çabalasın, anlatsın, öğretsin. فَاِنَّ كَاتِمَ الْاِلْمِ Çünkü ilmi susup söylemeyip kendisine saklayan, ketmeden kekatimi ma enzelallahu ala Muhammedin Allahu Teala Hazretlerinin Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı başkasına öğretmeyen, saklayan kimse kadar günahkar olur. Kur'an'ı saklayan, Kur'an'ı öğretmeyen insan kadar günahkar olur diyor. Şimdi bunu biraz izah edip sözümüzü bitirelim. Bugünkü vaazımız burada sona ersin. Bu ümmetin ahiri evvelkilere lanet ettiği zaman. Evvelkiler kimler? Bu ümmetin evveli kim? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun ashab-ı kiramı Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadisi şerifinde hayrul kuruni karni. Asırların en hayırlısı benim asrım. Onun için Peygamber Efendimizin yaşadığı asra ne diyoruz? Asrı saadet. Mutluluk asrı ya. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardı dünyada. Nur saçıyordu. Etrafında sahabesi vardı. Onun rahle tedrisinde yetişmiş Resulullah'ın tedip ettiği, öğrettiği, talim ettiği insanlardan daha güzeli kim olabilir? Asr-ı saadet. Şimdi ümmetin evveli ashab-ı kiram, asr-ı saadet ehli, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe-i tabi'in. Sümmellezine yelinahum, sümmellezine yelinahum buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani en hayırlı insanlar benim zamanımdaki insanlardır. Ondan sonrakiler ikinci nesildir. Ondan sonra üçüncü nesildir buyurmuş. Tabi'in diyoruz ikinci nesle. Sahabeyi görmüş, Peygamber Efendimiz'e yetişmemiş kimselere tabi'in diyoruz. Hasan-ı Basri tabi'inden mesela. Efendim üçüncü nesle ne diyoruz? Tebe-i tabi'in. Bunlar da ashabı gören o mübarek tabi'ine yetişmişler. Onların ilmini, irfanını dinlemişler. Tabi'ine yetişmişler. Bunlara tebe-i tabi'in diyoruz. Şimdi bu ümmetin evveli bunlar. Ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in. Hadis-i şerifle mübarek insanlar olduğu belli kimseler. Ashabi kennücumi. Benim ashabım yıldızlar gibidir gökteki. Bi'eyhim iktedeytüm, iktedeytüm. Hangisine sarılsanız, hangisinin peşinden gitseniz hidayet bulursunuz. Çünkü ashabımdır. İlmi, irfanı öğrenmiştir. İslam'ı iyi bilir. Elbette onlara uyduğunuz zaman hidayet bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu ümmetin ahiri tutacak bu mübareklere lanet edecek. Ne olmuş yani? Vah, yazık olmuş ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'in kafası şaşırmış, zevkleri bozulmuş, gidip bu ümmetin evvelindekilere lanet ediyor. Ne kadar zevkleri değişmiş de ne

Şaşırmış, millet dalalete düşmüş demek yani. Bu ümmetin ahire evvelkine lanet ediyorsa, ettiği zamanda, ha demek ümmet dalalete düşmüş, iyi insanı kötü insandan ayıramıyor, eskilerin yolundan gideceğine, sahabe yolundan gideceğine, zamane yolundan gidiyor, batılıların yolundan gidiyor. Şimdi bu ümmetin ahire evveline lanet ettiği zaman, فَمَنْ كَانَ مِنْ اِنْدِهِ اِلْمٌ فَلْيُزْهِرُ Bir şey bilenler Allah için ilmini söylesin. Susmasın. Bildiğini söylesin. Muhterem kardeşlerim, edepsiz, bilgisiz, cahil insanlar cesur. Zilli düdük gibi ötüyorlar her köşede. Bangır bangır konuşuyorlar. Cangul cungul ötüyorlar. Efendim, ukalalık ediyorlar. İleri geri abuk sabuk laflar söylüyorlar. Öbür tarafta ötekiler duruyor böyle. Ya durma zamanı değil ki. Ne zamanı? İlmini söyleme, anlatma zamanı. Bizim fakültede, biz şimdi otururduk fakültede, efendim, profesörler kurulunda 20 kişi, 30 kişi, 32 kişi, tabii muhalifi var, efendim, lehte olan, aleyhte olan kimseler var, içkicisi var, içki içmeyeni var, efendim, böyle karma bir şey. Çaçıran birisi çıkmış oradan, abuk sabuk konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle der, böyle der. Yalan, sen Kur'an'ı ne bileceksin? Arapçayı bilmezsin, şeyi bilmezsin. Burada da tefsir profesörü var. Yanımızda tefsir, yani Kur'an-ı Kerim'i bilen adam, profesör. Ötekisi doçent, abuk sabuk zırvalıyor. Bu da burada, benim yanımda birisi oturuyor, onun ötesinde oturuyor. Benim yanımdaki ona dürtüyor. Bir kol atıyor, dirsek vuruyor. Diyor ki, ya sen tefsir profesörsün, konuş. Yani işte bak, senin konuşman zaman o adam, o kadın cahil. Bilmez bu şeyi. Sen konuş, doğruyu söyle. Susuyor. Olmaz. Bak ne diyor, neden olmaz? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kimin yanında biraz bir ilim, irfan bir şey varsa onu dile getirsin, ortaya koysun, söylesin. Bu günahtır desin, bu haramdır desin. Sizin hepinizin yanında ilim var. Kafasında ilim var. Neden? Hiçbir şey bilmeseniz Allah'ın bir olduğunu biliyorsunuz. Şeriki naziri olmadığını biliyorsunuz. Puta tapılmayacağını biliyorsunuz. Öküze, aya, güneşe, yıldıza tapılmayacağını biliyorsunuz. Güneşe tapılmayacağını biliyorsunuz. Onun için olmaz böyle şey diye söyleyeceksiniz. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı ama kesin olarak. Kesin olarak söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bak Hazreti Ömer muhalif geldi, Kur'an'ı dinledi, yumuşadı, Müslüman oldu. Medine'ye giden efendim sahabe-i kiram, Medine ahalisi Müslüman değillerdi. Muhalif olanlar vardı. Kimden bunlar ya? Gelmişler buraya, ne yapıyorlar? Bir takım faaliyetler gösteriyorlar. Gidip onlara anlata anlata İslam'ı, Kur'an'ı okuya okuya öğrettiler. Hepimiz dilimizin döndüğünce söyleyeceğiz. Yani bunun için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Benim hayatımdaki tecrübeyle sabit, günahı hoş görmek olmaz. Sen Allah'tan yana mısın, şeytandan yana mısın? Rahman'dan yana mısın, şeytandan yana mısın? Hak'tan yana mısın, batıldan yana mısın? Hangi yandaysan yönünü, yanını, tarafını belli et, o tarafa ağırlığını koy ve konuş. Esnaf olabilirsin, işçi olabilirsin. Benim çok tanıdığım işçi kardeşlerim var. Ümmi, ilkokul diploması bile yok. Ama konuşur, şey yapar, ikna eder. Avustralya'da Mehmet Efendi diye ümmi bir adam var. İlkokul diploması bile yok. İlkokul diploması yok. Ümmi. Şeker hastası. Komaya girmiş şekerden. Kaldırmışlar hastaneye. Ayılmış komadan. Bakmış koğuşta 3 kişi. Birisi ihtiyar Avustralyalı, birisi pimpon. Yaşlı bir ihtiyar Avustralyalı. Birisi de Ermeni kökenli. O da Avustralya'ya yerleşmiş. Bir kişi daha. Bir de kendisi. 3 kişi. O Avustralyalı ihtiyarlar demiş ki, ya be adam demiş, bak demiş, ölmek üzeresin, hastaneye düşmüşsün, öleceksin demiş, Allah'ın varlığını birliğini kabul etsene filan demiş, neden söylediyse söylemiş. Avustralyalı ihtiyar kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Kim sebep oldu? Bizim ümmi çarıklı Mehmet Efendi. Allah razı olsun. Yani üniversitede birisi gitseydi orada öyle yapmazdı. Nezaketinden konuşmazdı. Efendim hoşgörüsünden. Allah'a ibadet edeceksin. O Hazreti İsa'dan önceki insanların durumu neydi? Hazreti İsa gelmiş, insanları kurtarmış. Peki Hazreti İsa'dan önceki insanlar ne olacak? Ya oradan anlasana. Bak Allah Adem Aleyhisselam'ı göndermiş. Adem

0: idim diyorlar telaffuzu. Adem'i biliyorlar. İdim. İbrahim'i de biliyorlar. Abraham diyorlar. İshak'ı da biliyorlar. Yakub'u da biliyorlar. Yusuf'u da biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Kitaplarında var. Bunlar ne? Bunlar ne? Peygamber, peygamber, peygamber, peygamber, peygamber. Hazreti İsa ne? Allah'ın oğlu. Allah oğul edinmemiştir. Bunu söyleyeceğiz. Hristiyanların içinde Allah'ın peygamberi olduğunu, oğlu olmadığını bilenler ve söyleyenler de olmuştur tarih boyunca. Biz hakkı söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Katliamlarına bak. Neden? İmanları sağlam iman olmadığından, vicdanları olmadığından adaletleri de yok. İnsafları da yok. Benim peygamberi Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderirken çarpışmak üzere kadınlara dokunmayın diyor. Çocuklara dokunmayın. Ağaçları kesip yakmayın, tahrip etmeyin. Kendi başında bir kenarda ibadet eden rahiplere vesaireye dokunmayın. Ancak sizinle çarpışanlarla mücadele edin. Şuradaki asalete, merhamete bakın. Bu adamların Bosna'da, Hersek'te yaptıklarını işte cümle cihan halkı gördü. Öteki medeni milletlerin de onların karşısındaki tavrını hepimiz gördük. Kendi standartlarını kendileri çiğniyorlar. Kendi kanunlarını da kendi bozuyor. Neden? Sağlam din olmayınca olmaz. Din hakiki olmayınca insanın içine sönük bir pili taksan saat çalışıyor mu? Çalışmaz. Pil canlı olacak. Kuvvetli olacak ki pili taktığın zaman saat tık tık tık tık tık tık pilli saat çalışmaya başlasın. Pil sönmüş olmaz. Hazreti İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir. Biz sevdiğimiz için çocuklarımıza İsa adını, Musa adını koyuyoruz. Hürmetimiz çok. Hürmetimiz daha fazla. Hazreti İsa'ya da Allah kıyamet günde soracak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ya İsa, ente kulte linnâsi tehidûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Sen mi söyledin bu insanlara, Hristiyanlara, beni ve anamı Tanrı edinin diye ya İsa? Hayır. Hayır ya Rabbi. Söylemedim ben. Ben sen bana ne emrettiysen onları söyledim. Hakkı söyledim. Allah'tan gayrıya tapmamalarını söyledim. Ondan sonradan sapıttılar diyecek. Hazreti İsa bile bunların yaptığından razı değil. O halde biz hakkı söyleyeceğiz. Doğru yola çağıracağız. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm. Aramızda müşterek olan asıl akideye gelin ey gayrimüslimler, ey ehli kitap diyeceğiz. En lâ na'bude illallah. Allah'tan gayrıya tapınmayalım. Ve lâ yettekize ba'duna ba'dan erbâben min dûnillah. Allah'ı bırakıp da aramızdaki insanlardan bazılarını, Hazreti İsa'yı, Meryem validemiz, Tanrı edinmeyelim diye nasihat edeceğiz. Allah kul diyor. Söyle Hristiyanlara bunu böyle diyor. Söyleyeceğiz. Allah bizi hak yoldan ayırmasın. Amin. Aktif Müslüman olmaktan ayırmasın. Amin. Hakkı söylemekten ayırmasın. Amin. Sevdiği şekilde ömür geçirsin. Huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife mal besmele.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
3: Akra Reklam.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi.

0: ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil mursalin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve resulik imamil hayr وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntı

0: sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
1: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 27 Temmuz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimiz'in kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlarla değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akra'da sesli olarak sizlerle buluşuyor. 13 Sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleştirilen program Akra'da sesli olarak yayınlanırken programın tamamına Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Dijital bağımlılık çocukların ruh sağlığını etkiliyor. Dijital bağımlılığın özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ruh sağlığını etkilediği uyarısı yapılırken uzmanlar, sosyal medyanın yoğun kullanımının zihinsel, fiziksel ve sosyal iyilik halini bozduğunu belirterek, ailelerin hem çocuklarıyla iletişimini hem de kendi teknoloji alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Uzman psikolog Dr. Eren Murat Dinçer, dijital cihaz ve platformların aşırı kullanımının teknoloji bağımlılığına yol açtığını ifade ederek kontrol kaybı, teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesi ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin önemli belirtiler olduğunu söylüyor. Sonsuz kaydırma, bildirimler ve beğenilerin beyin ödül sistemini tetikleyerek bağımlılığı güçlendirdiğine dikkat çeken Dinçer, gençlerin stres ve kaygıyla başa çıkmak için dijital dünyaya yönelmesinin riski arttırdığını belirtti. Ebeveynlerin çocuklarına örnek olması gerektiğine vurgulayan Dinçer, kontrolsüz ekran kullanan aile bireylerinin sağlıklı sınırlar koymakta zorlanacağını da ifade etti. Şekerle gelen tehlike, ilk 2 yaşta tüketim demans riskini etkileyebilir. Bilim insanları yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de yaklaşık 65 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, 2. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan şeker kısıtlaması döneminde büyüyen bireylerin ileriki yaşlarda demansa yakalanma riskinin %23 daha düşük olduğu

0: olduğunu belirledi. Araştırmaya göre bu kişilerde demansın ortaya çıkışı da ortalama 2,5 yıl gecikiyor. Eylül 1953'te şeker kotasının kaldırılmasıyla günlük ortalama şeker tüketiminin 41 gramdan 80 grama yükseldiği dönem doğal bir deney olarak değerlendirildi. Bulgular, bebeklik ve erken çocukluk döneminde düşük şeker tüketiminin uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda bütün insanlığı kucaklayan evrensel çağrıdan söz edeceğiz. İnsanoğlunun aradığı gerçek huzur ve mutluluğa çağrı olan ilahi kitap ve onun mesajı olan İslam, tüm insanlığı kuşatacak bir rehber niteliğinde. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gökşan bu gerçeği şöyle ifade ediyor. İslam o kadar güzel ki bütün insanlığı kucaklıyor. Bütün insanların büyük çoğunluğunun inandığı mübarek kimselerin mübarek olduğunu, kutsal olduğunu, iyi olduğunu bildiriyor. Böylece biz o peygamberlere indirilen vahiylere inanıyor ve onları seviyoruz. Bu peygamberlerin ilki atamız Adem Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de hakkında bilgiler verilen mübarek peygamberlerin birisidir. Nuh Aleyhisselam, sevdiğimiz peygamberlerimizden bir tanesidir. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam sevdiğimiz peygamberlerdendir. Bu peygamberlerin sonuncusu, ahir zaman peygamberi, Efendimiz, Serverimiz, Önderimiz, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an en kapsamlı ilahi kitaptır. İslam dini, insanoğluyla inancın ilk başladığı insanla beraber günümüze kadar gelen hak inançtır. İslam dini, insanlığın dinidir. Dün olduğu gibi bugün de öyledir. İslam dini, bütün insanlığı birleştirecek dindir. Çünkü İslam dini bütün peygamberleri tanır. Hangi peygamberlere hangi suhuf indirilmişse, eski peygamberlere indirilmiş olan bütün malumat, bütün bilgiler ve hakikatler, Tevrat, İncil ve Zebur'da ne varsa hepsinin hakaiki Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almaktadır. İlahi kitabımız Kur'an-ı Kerim, bütün semavi dinlerin hakikatlerini, bütün eski kitapların içeriğini içinde toplamıştır. Bütün eski kitapların özüdür. İslam'dan önceki semavi dinlerse Kur'an'ın nüzulüyle hükmünü kaybetmiş, hepsi de İslam diniyle birleşmiştir. Bu dinlerin kitapları da yine geçersiz olmuş, tahrif edilmesinden önceki hükümleri de Kur'an'da toplanmıştır. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ali İmran 19. Kim artık son hak din, İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran 85. Mahmut Esat Gökşan hocamız, İslam'ı geçmiş ilahi kitapların hükümlerini ve haberlerini kapsaması yönüyle bir müzeye benzetir. Bütün eski ilahi vahiylerin ve dinlerin hepsinin aslı, esası, özü bizim şu anda bulunduğumuz İslam'da. İslam hepsini çatısında toplamış olan din, hülasası, sonucu, özü ve müzesi, hepsi İslam'ın içinde mevcut. İslam, ilk insan Adem Aleyhisselam atamızdan beri aynı inanç esaslarını günümüze kadar koruyarak taşıyan, bir yönüyle yaşayan bir müze. İnsanlara lazım olan bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'dedir. İslam'ın öğrettiği hususlar bozulmadan bize kadar gelmiştir. İslam, cihan şumul bir dindir. Mahmut Esat Köşan konferanslarında Kur'an'ın mesajının evrensel olduğuna her devir ve coğrafi konumdaki insanlara

rehberlik ettiğine vurgu yapar. Ona göre İslam cihan şumul bir dindir. Onun mesajı bütün insanlaradır. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası ve Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesi her çağdaki ve her yerdeki insanlara en güzel yol göstericidir. İslam dini ırk, renk, din, cins farkı gözetmeksizin topyekün insanlığa hitap eder. Onun ahkamını her asırda en mantıki, realist ve en güzel hususlara getirmiştir. Kur'an en etkili söz. Mahmut Esat Coşan, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bir edebiyat mucizesi olarak nitelendirir. Kur'an'ı tebliğ, tefsir, talim ve tatbikle görevli olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu tarafından az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti, az sözle veciz, çok derin söz söyleme meziyeti, yeteneği anlamında Cevami'ül Kelim vasfı bahşedilmiştir. Özü güzel, yüzü güzel, sözü güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelama, beyana, ilme, söze, yazıya, ifadeye, hitabete, şiire, hikmete büyük önem ve değer vermiştir. Onun hadisi şerifleri dinin temeli, İslam inanç ve ibadet hükümlerinin kaynağı, maddi ve manevi ilim ve irfan hazinesi, emsalsiz fesahat ve belagat numunesi, eşi benzeri bulunmayan birer güzel ve etkili söz örneğidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi, Kur'an-ı Mucizül Beyan, beyanı açıklaması ve ifadesi mucize olan Kur'an-ı Kerim'dir. Mahmut Esat Coşan, insan sözünün öneminden kıyasla, dinimizin kaynağı, imanımızın dayanağı, başımızın tacı, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi dertlerimizin ilacı olarak tanımladığı Cenab-ı Hakk'ın sözünün çok daha önemli olduğuna vurgu yapar. Kur'an'ın her kelimesi, hatta her harfi özel bir anlam taşır. Bir harften bazen tüm mana, anlam değişir, ahkam, hükümler farklılaşır, işin çehre ve veçhesi başka yöne döner. Bir ayet-i kerime nice gayrimüslimin hidayete ermesine, doğru yolu bulmasına, nice tarafsız ve insaflı bilim insanının İslam inancını benimsemesine sebep olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim esrar hazinesi, ilimler menbaı ve layık olanlar için hidayet kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'in gelmiş geçmiş en etkili sözlerden oluşan ayet-i kerimelerine kulak veren insanların hayrete gark olmaları ve İslam'a yönelmesine şu örnekleri verir. Bir batılı muhtemelen ülkemizde bir çeşme taşında yazılı güzel bir yazıyı göstererek manasının ne olduğunu sormuş. Onlar da Kur'an-ı Kerim ayetidir. Her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Yazıyor demişler. Hayretler içinde kalmış ve ne kadar bilimsel ve ne kadar çağdaş, ne kadar doğru diye hayranlığını ifade etmiş. Din bilimlerinde akademik çalışmalar yürütmüş, eski dinleri incelemiş bir Alman, İhlas Suresini okuyunca Müslüman olmuştur. Mahmut Esat Coşan, söz konusu şahsın, Yüce Allah'ı şirkten, küfürden tenzih eden ve onu bundan daha güzel tarif eyleyen hiçbir metin, dünyada başka hiçbir din kitabında mevcut değil, şeklinde hayranlığını ifade ettiğini, bu mübarek sureyi her okuyuşta coştuğunu ve yeniden duygulandığını anlatmıştır. Kur'an eskimeyen dipdiri doktrin. Mahmut Esat Coşan hocamız, tüm insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim'in hem ifade tarzı hem içerik itibariyle güncelliğini Peygamber Aleyhisselam Efendimizin devirlerinden ve günümüzden örnekler vererek açıklar. Allah-u Teala hadidir, hidayet vericidir, layık olan kullarını hak yola iletir, şefkat ve rahmetinden dolayı peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş ve her çağ, her beldede insanlara iyiyi, doğruyu, faydalıyı, güzeli bildirmiştir.
Yüce Allah bugün de aynı ilahi kanunla kullarına lütfediyor. Zamane insanının yanında en değerli ve en geçerli olan yönden ışık tutarak, ipuçları vererek yol gösteriyor diyen Mahmut Esat Türkan, yaşadığımız devrin özelliklerini şöyle tarif ediyor.

0: Akremedya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akra Mercek.

başla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Yepyeni bir günden daha, yeni güzellikler, yepyeni paylaşımlar, birbirinden özel eserlerle tekrar huzurlarınızdayız. Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı herkese, her yere merhabalar efendim. Her birinize mutlu, huzurlu, elbette her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımızı ileterek bugünkü Sırça Köşk yolculuğumuzu başlatıyoruz. Ama öncesinde mesajlarınızı, duygu, düşünce ve önerilerinizi iletebileceğiniz, aramızda gerçekten de bir gönül köprüsü oluşturan sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Sevgili dostlar, Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarımıza Akra Medya adresinden ulaşabilirsiniz. Yine aynı zamanda değerli dostlar, internet sayfamız Akra Medya adresine girerek de hem mesajlarınızı bizlere gönderebilir, hem de sizler için özenle hazırlanan haberleri okuyabilir, bütün programlarımızı dinleyebilir, aynı zamanda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Akra WhatsApp hattımızsa 0501 630 30 30. 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımızdan da bizlere ulaşabilir. Programımız konusunda düşüncelerinizi, önerilerinizi veya eleştirilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz ki her biri inanın bizim için çok kıymetli. İletişim adreslerimizi, WhatsApp numaramızı hatırlattıktan sonra yürek besmelemizi çekip başlayalım o halde efendim bugünkü Sırça Köşk programımıza. Niyetimiz bugün de hikayelerimizle, yaşanmış olaylarla dikkatinizi çekeceğinize inandığımız bilgilendirici, faydalı, teknoloji, sağlık, eğitim haberleriyle ilgiyle takip ettiğiniz kıssadan hisselerimizle, manevi paylaşımlarımızla ve tabii bütün bunlara eşlik eden en özel eserlerle Sırça Köşk yüreklerinize dokunabilmek, bizlere ayıracağınız zamanı en güzel, en faydalı şekilde değerlendirebilmek, ortamlarınıza, yüreklerinize huzur ve inşallah hayırdan, güzellikten yana silinmez izler bırakabilmek. Her zamanki gibi niyet bizden, ilgi, beğeni, paylaşım siz kıymetli dinleyicilerimizden. Bugün de efendim Akra'ya, Sırça Köşk programına, yüreklerinizin güzelliğince 7'den 70'e ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Günümüzde şartlar, imkanlar değiştikçe unuttuklarımızı şöyle bir hatırlayalım mı sevgili dostlar? Ama bu unutulanlar öyle nostaljik bir anı, bir gelenek ya da kişi, mekan değil, daha çok kutlu inancımız, gerçek iman sahibinde olması gereken, lakin çoğu zaman dünyanın kargaşasından ne yazık ki unuttuğumuz veya inancımızın zayıflamasıyla göz ardı ettiğimiz vasıflar. O yüzden bu bilgiler hepimiz için gerçekten çok kıymetli. Huzurun Allah'tan olduğunu unutunca, çok paramız, güzel evlerimiz, pahalı arabalarımız, lüks mobilyalarımız olursa mutlu olabileceğimizi zannettik. Halbuki Allah, güldüren de odur, ağlatan da odur ayeti kerimesini buyurarak huzurunda, mutluluğun da sahibinin kendisi olduğunu bildirmişti. Unuttuk. Rızkın Allah'tan olduğunu unutunca, haramlara, yanlışlara, haksızlıklara ve adaletsizliklere ses çıkarırsak rızkımızı kaybedeceğimizi zannettik. Halbuki Allah ayet-i kerimesinde, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın buyurarak rızkın sahibinin kendisi olduğunu bildirmişti. Unuttuk. Dünyalıkları taksim edenin Allah olduğunu unutunca, bu taksimden payımıza düşenleri ve elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmeyelim diye eğildikçe eğildik, büküldükçe büküldük, döndükçe döndük. Halbuki Allah, dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık, taksim ettik buyurarak dünyalıkların insanlar arasında taksiminin de kendisine ait olduğunu bildirmişti. Unuttuk. Şifanın ve sağlığın Allah'tan olduğunu unutunca sebepleri abarttıkça abarttık. Vesileleri büyüttükçe büyüttük. En son elimizde ne sarılacak bir vesile ne de tutunacak bir sebep kaldı. Halbuki Allah hastalandığında şifa veren odur ayeti kerimesinde buyurarak şifayı verenin de kendisi olduğunu bildirmişti. Unuttuk. Çocuklarımızı verenin de, alanın da, hayırlı bir evlat yapanın da Allah olduğunu unutunca, imanlarımızdan daha çok diplomalarına, namazlarından daha çok memur olmalarına, ahiretlerinden daha çok dünyalıklarına önem verir olduk. Halbuki Allah, dilediğine kız çocukları verir, dilediğine erkek çocuklar, dilediğini de hem erkek hem de kız çocuklar verir, dilediğini kısır kılar buyurarak evlatlarımızın, onların hayatlarının, rızıklarının ve ecellerinin sahibinin de yine kendisi olduğunu bildirmişti. Unuttuk. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu unutunca, paramızın, gücümüzün, makamımızın, korunaklı sitelerimizin bizi şerlerden koruyacağını ve hayırlar getireceğini zannettik. Halbuki Allah sana bir zarar dokunduracak olsa onu Allah'tan başka kimse gideremez. Sana bir hayır dokunduracak olsa kim engelleyebilir? O her şeye kadirdir buyurarak verdiği hayra kimsenin engel olamayacağını, şerri de kimsenin engelleyemeyeceğini bildirmişti. Bunu da unuttuk. Makam ve mevkinin, izzet ve itibarın Allah'tan olduğunu unutunca, küçücük bir makam için bile aşındırmadık kapı, iliklemedik ceket bırakmadık. Haram helal demeden imzalayarak, evet efendim, hemen efendim diyerek bu koltuklarda daha uzun kalacağımızı zannettik. Halbuki Allah, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin buyurarak mülkü de, makamları da, koltukları da, izzeti de, itibarı da verenin kendisi olduğunu bildirmişti. Unuttuk. Başarının Allah'tan olduğunu unutunca insanların kalplerini ve teveccühlerini kazanarak başarılı olacağımızı zannettik. Allah'ın rızasını bırakıp insanların teveccühüne yöneldik. Halbuki Allah, onların kalplerini kaynaştıran da Allah'tır. Sen dünyadaki her şeyi verseydin de onların kalplerini kaynaştıramazdın buyurarak kalpleri kazanmanın yolunun da
kendisini razı etmekten geçtiğini bildirmişti. Unuttuk. Öyleyse kıymetli dostlar, bu unuttuklarımızı tekrar tekrar hatırlayalım. Her daim kalbimizi, gönlümüzü ve ruhumuzu yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmeye alıştıralım. Kalbimizdeki imanımızı inşallah kökleştirelim.

Kıymetli dostlar, vakti zamanında halinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam deniz kenarında oltayla balık tutuyordu. İşte hikaye bu ya, oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona dönerek "Oltana ben buradayken ilk takılan şey ne olursa sana onun ağırlığınca altın vereceğim." dedi. Padişah bu. Verebilir mi? Elbette verebilir. Biraz sonra oltaya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar balıkçıya "Ne yapalım? Şansın bu kadar. Oltaya ağır bir şey takılmadı." diyerek onu alıp sarayına götürdü. Sözünü tutmak istedi. Saraya varınca adamlarına balıkçıya elindeki kemiğin ağırlığınca altın vermelerini emretti. Adamları kemiği terazinin kefesine koydular, öbür kefesine de altın koymaya başladılar. Birkaç gramlık kemik ne kadar altın alabilir ki? Efendim, hiç de öyle olmadı. 5, 10, 20, 50 diyerek altınları koydular, koydular, koymaya devam ettiler. Ama kemik milim yerinden oynamıyordu. Akıl alır bir şey değildi. Görünüşte 4-5 altını zor tartar göründüğü halde tahminlerin 10 misli üzerinde altın koydular. Kemik bana mısın demedi. Altını doldurmaya devam ettiler. Terazinin kefesi doldu taştı ama nafile. Kemik tarafı yerinden bile kıpırdamıyordu. Nihayet bunda bir sır olduğunu anladılar. Bir bilgeyi çağırıp kemiğin bu sırrının ne olduğunu sordular. Bilge kemiği eline alıp şöyle bir baktıktan sonra şu ibretli açıklamada bulundu. Dedi ki, "Bu kemik açgözlü bir insanın göz çukurudur. Siz bunu tartmak için bütün hazineyi koysanız yine yerinden oynamaz. Çünkü doymaz, açgözlüdür. Ama bunu bir avuç toprak doyurur." Nitekim bir avuç toprak alıp terazinin kefesine koydu ve onlarca altınla yerinden bile oynamayan kemik o dakikada yukarı kalkıverdi. Fesübhanallah. Elindekilerle yetinmeyen, şükretmeyi bilmeyen ve hep daha fazlasını isteyen insanlar için açgözlü deyimini kullanıyoruz. Açgözlü insanlar gerçekten bu kemikte olduğu gibi ne kadar çok şeye sahip olursa olsun kanaat etmezler. Doymak bilmez deyimi de açgözlü deyimiyle aynı anlama gelmektedir. Hepimizin etrafında açgözlülük yapan, her zaman her şeyi kendisi için isteyen bu tip insanlar mutlaka vardır kıymetli dostlar. Belki biz de Allah korusun ama nefsimize yenildiğimizden onlardan biriyizdir. Ama hiç kimsenin açgözlülükle biriktirdiği servetini mezarına götürdüğü görülmemiştir. Hepimizin bildiği gibi o mezara tek başına ve birkaç metre bezle gidiyoruz. Milyarder olan da, trilyarder olan da, acından ölen de hiç fark etmiyor. Tüm insanların gideceği yer eninde sonunda orası. Ama adı üzerinde açgözlü insan. Açgözlü insan doymuyor her ne hikmetse. Her zaman elimizde olanların değerini bilmeliyiz ve şükür etmeliyiz. Çok şükür etmeliyiz. Çünkü bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip olamayan o kadar çok insan var ki, daha fazlasını istediğimiz zamanlarda bunları elde etmeye çalıştığımızda elimizdekileri de kaybetme riskini unutmadan buna göre yaşamalı ve davranmalıyız. Dilerseniz tam da burada açgözlülük üzerine söylenmiş sözlerden birkaç güzel örnek verelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. Yine Hazreti Ali radıyallahu an bir sözünde kanaat eden aziz, açgözlülük yapan zelil olur sözüyle ne kadar güzel bir nasihat veriyor bizlere. Şeyh Edebali'nin sözü ise şöyle. Aç gözlü ile dost olma, ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Ne güzel bir öğüt veriyor bizlere. Mevlana Hazretleri ise
açgözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar diyerek bizleri gerçekten de manen bir silkelemeye, uyandırmaya gayret ediyor. Gönül gözü aç olan insanın dünya gözü asla doymaz. Mevlam gönül gözlerimizi manen aç bırakmasın ki dünyaya tamah edip hırslarımızın peşinde ömürlerimizi boşu boşuna ziyan etmeyelim inşallah.

Değerli dostlar, Bakara suresinde şöyle buyurulmuştur. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk edin.

Biliniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. Kıymetli dostlar, insan yaratılışı itibariyle bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar, insanı esfel-i safilin derecesinden eşref-i mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani efendim sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya, özleme sahipse sonunda muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi menzile ulaşmış olsa da henüz ulaşmamış olsa da hürmete layıktır. Rabbim hepimizi bu yolda olanlardan eylesin. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Böyle buyuruluyor ayet-i kerimede. İşte bu ayette ifade edilen sebebi bulmak insanın en mukaddes görevi, en kaçınılmaz iştiyakıdır. İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu, her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual, ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Ve ben şimdi ne yapacağım sorularıdır. Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan yüceler yücesi, kudretini idrake kuvvet bulunmayan, ilmi fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allah Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler ve uysunlar için yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, onun sevgisini kazanmak, onun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, onun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı alnımızın, yüreğimizin akıyla başarmaktır. Hak Teala Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı elbette bitmemektedir. Gönül dostumuz alim Mahmud Esat Coşan, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teala Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam'dır ve onun mensuplarını da hakikatin temsilcisi olarak göndermiştir. Yüce Allah işte bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için elbette önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek kıymetli dostlar. Doğru ne? Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşi sıra git, haktan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı. Her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen biz insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir. Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. İşte efendim, bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam en önce zihnin ibadetini öngörür. Tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. Düşünce olmazsa fiille ve ameller şekilden ibaret, içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir. Özü şudur ki fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa işte o zaman her iş ibadet olur. İslam insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası için olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır.

gönül dostumuz alim Mahmut Esat Coşan, Allah'ın rızası haricinde iş yapmamayı tavsiye ederek sözlerine şöyle devam ediyor kıymetli dostlar. Farkına varmadan yapabildiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı, bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli, onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, İzan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her şeyin özünü araştırır, aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar, ikilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü Allah kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır dua ile anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmektir. Sonuç olarak değerli dinleyiciler, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Halik'in halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatını ilave ederek yaşamalıdır. Rabbim cümlemizi böyle kullar arasına dahil eylesin. İnşallah.

Kıymetli dostlar, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde WhatsApp hattımız olan 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımıza ilettiğiniz mesajları sizlerle paylaşarak Sırça Köşk'teki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki WhatsApp mesajlarınızda lütfen öncelikle programımızın ismini veya Sırça Köşk'e değil başka programcı arkadaşlarımıza gönderdiğinizde de öncelikle o program ismini, ardından kendi isminizi ve soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi yazmayı da lütfen ihmal etmeyin. Mesajlarınızda son zamanlarda buna özellikle

ve titizlikle önem veriyorsunuz ve bilgileriniz eksiksiz bizlere ulaştırıyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürler ediyoruz bu özeniniz ve dikkatiniz için. Hemen efendim, oldukça biriken mesajları dillendirerek Sırça Köşk'teki beraberliğimize devam edelim. İlk olarak kimmiş bize çeken bu mesajı? Sırça Köşk program yayınına. Evet, işte bu kadar. Sırça Köşk bile yazsanız hangi programa gittiği belli olur. Necati Onur, bağlı Amasya Merzifon Şehzadeler beldesinden diyor. Çok teşekkür ediyorum Amasya'ya. Amasya deyince aklıma hep elma geliyor. Sizin de öyle geliyor mu? Böyle kırmızı kırmızı, olgun, mis gibi sulu sulu elmalar gözümün önünde canlanıyor. Ama asıl Amasya'nın o tarihi dokusu elbette. Amasya'ya hiç gitmedim. Allah inşallah gitmeyi nasip etsin. Selam olsun Amasya'ya, Merzifon'a. Şöyle diyor Necati Bey. Dost hangi mesafede olmalı sizce? Hep yanınızda var olan mı, kilometrelerce uzakta olsa bile varlığı yeten mi? Dost doğruyu acı da olsa söyleyen mi, yoksa sizi incitmeden iyikileri gösteren mi? Siz cevapları zaten ikinci sorularınızda hep vermişsiniz. Dost acınızda ahlarla vahlarla size yanan mı, aynı acıyı hissedip size tekrardan gülmeyi hatırlatan mı? Dost sadece dertlerinizi, yalnızlığınıza utan mı? Ya da mutluluğu paylaşırken mutluluktan gözleri dolan mı? Kadar güzel, uzun uzun yazmış. Emek ve özen göstermiş. Gerçek dostu en kısa zamanda bulmanız ve unutmamanız temennisiyle uzun yıllardır sesiyle, varlığıyla bize dost olup vaktimize eşlik eden radyo, Akra'nın dostluğunu unutmamak ve takip etmek, hayra vesile olanları hatırlamak duasıyla. Çok özel mesajlardan bir tanesiydi Necati Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Emek vermişsiniz, zaman ayırmışsınız. Böyle uzun uzun programımıza hoş bir paylaşımla iştirak etmişsiniz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bir başka dinleyicimiz Antalya'dan Ekrem Kara. Ve aleyküm selam diyerek selamınızı karşılıksız bırakmayalım. Ekrem Bey şöyle diyor. Akramız açık, yolumuz açık. Elhamdülillah. Sağlık ve afiyetler dilerim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hepimiz için olsun. Sağlık, huzur, bereket, mutluluk, afiyet. Amin, amin. Akramız daima açık olsun inşallah. Akra açıksa yollar açık zaten. Ben de zaman zaman araba kullanırken Akra'yı elbette açıyorum. Özellikle yolda ne kadar güzel dinleniyor, ne kadar güzel huzur veriyor. Bunu bilen insanlardan bir tanesiyim, emin olun. Sadece programı yapıp gitmiyorum. Ben de Akra'yı çok yakından takip ediyorum ama yolda dinlemenin keyfi bir başka. Hatta bazen aramızda kalsın, hani böyle yolu uzatıyorum. Normal kestirmeden değil, uzun yoldan gidiyorum. Hele hele çok özel bir sohbet varsa, hele hele çok güzel bir eser varsa. Emeği geçen bütün arkadaşlarımdan Rabbim razı olsun. Ben de sizin adınıza onlara dua etmiş olayım. Bir başka mesajımız. Burdur Bucak'tan Havva Eğilmez Demirel. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel yazmış. Bir önceki programımız için bugün öyle gönüllere girdi ki Sırça Köşk, ağlattın hikayelerle. Rabbim inşallah eksikliğimizi tamamlamak için, inşallah bizde olan kusurları giderebilmek için. Çünkü insan en iyi kendini bilir. Kimse kimsenin içini bilemez, mümkün değil. Biz kendi vicdanımızla hesaplaşıyoruz. Biz kendi kendimizle kaldığımız zaman neyin eksik, neyin kusurlu, neyin hatalı, neyin düzeltilmesi gerektiğini biliyoruz. O yüzden bu mikrofondan, Sırça Köşk programından sizlere anlattığım, öncelikle kendim için sizlerle paylaştığım hikayelerimiz, faydalı bilgilerimiz, manevi paylaşımlarımız gerçekten imanla, şöyle aşkla, feyizle, sadece onunla ama gözümüzden bir damla yaş döktürebiliyorsa, bir eksiğimizi, bir hatamızı, bir kusurumuzu düzeltebilmek adına bize bir iştiyak, bir heves, bir azim veriyorsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Sırça Köşk ağlattın hikayelerle hepinizden Allah razı olsun. Dua ediyor, dua bekliyorum. Çocuklarıma da dua istiyorum. Rabbim evlatlarınızı inşallah hayırlı insanlarla karşılaştırsın ondan önce. Ben bu aralar bunu hiç dilimden düşürmüyorum. Hele hele çocuklara. Rabbim
iyi, imanlı, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. İnşallah bahtları

Bir başka dinleyicimiz gülümsetti beni bu mesaj. Dikkatimi çeken bir durumdan bahsetmek istiyorum. Nasıl dikkatli bir dinleyici yalnız. Sırça Köşk programında sunucu hanımefendinin neden programı hoşça kalın değil, hoş kalın diyerek bitirdiğini, ikisi arasındaki farkı merak ediyorum. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim. İlahi. Efendim, evet ara ara kullanıyorum bu kelimeyi. Hoşça böyle bir belirsizlik gibi geliyor bana. Yani hoşlukla hoşnutsuzluk arası gibi. Hoşça, hani hoşça kal. Ama hoş kalın, hani netlik var burada. Kesinlikle hoş kalın. Dua niteliğinde. Ben öyle algıladığım için söylüyorum. Ama bu sizi rahatsız ettiyse kesinlikle hoş kalın diye de bitirebilirim. Çok teşekkür ederim ama. Gülümseten bir mesajdı. Sırça Köşk Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar olsun, hayırlı yayınlar diyor. Selamınızı aldım. Dinar'a, Hacı Beşirli Köyü'ne de selam ve sevgilerimizi iletelim. Bir başka dinleyicimiz Kütahya'dan selamlar diyor. Sema Pekin Savaş ve ailesi. Özellikle şu nereden dinlediğinizi ve isim soy isminizi yazmanız gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Var olun. Kütahya'ya, o güzel Çin'i diyarına sonsuz selamlar olsun. Sırça Köşk programını mümkün mertebe kaçırmamaya çalışıyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyor ve güzel dileklerle devam ediyor, güzel dualarla. Çok teşekkürler efendim, var olun, sağ olun. Bir mesaj daha okuyayım, mesajlar tükenmedi. İlerleyen günlerde elbette hepsini teker teker değerlendireceğiz. Selamlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinden sizi dinliyorum. Özellikle tam da sırası gelmişken bizleri sadece Türkiye'nin bütün vilayetlerinin dışında dünyanın dört bir yanında dinleyen gurbetçi Akra dostlarına da sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onlara özellikle bir selam iletelim. Var olsunlar, sağ olsunlar. Dünyanın dört bir yanında Akra'nın manevi huzuruyla bir nebze olsun memleket hasretini gidermeye çalışıyorlar. New Jersey eyaletinden sizi dinliyorum. Selam olsun. Bütün Amerika'da, Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de, Danimarka'da şu an sayamayacağımız Türkiye'nin dışındaki dört bir yanında bizlere kulak değil, gönül veren bütün akradaşlarımıza selamlar, sevgiler efendim. İstanbul'daki kardeşlerime özel selam gönderiyorum diyor. Kim? Elif Ayhan. İnşallah Elif Ayhan'ın kardeşleri de akraları açıktır ve bizleri dinliyorlardır. Selamlarını almışlardır. Var olsun, sağ olsun efendim. Bu içten sevgi dolu, samimi, sıcacık, gerçekten adeta kucaklayan mesajlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Sırça Köşk'e ve tüm diğer programlarımıza WhatsApp numaramıza ulaşmayı arzu ederseniz numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0501 630 30 30. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Tekrar her birinize teşekkür ediyoruz. Evet.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Değerli dostlar, hayat içinde kullandığımız kelimelerimizin değerinin farkında mıyız? Kelime de değerli olur mu demeyin. O kadar büyük bir önemi var ki. Sözlerle, kelimelerle iletişim sağlıyoruz, muhabbet bağı kuruyoruz. Hele hele biz radyo programcıları duygu, düşünce ve fikirlerimizi aktarıyoruz. Varlıkları isimlendiriyoruz, tanımlıyoruz. Kelimeler aracılığıyla kendimizi ifade ediyoruz. Kelime dağarcığımızın zenginliğiyle ve ifade kabiliyetimiz de ilmi, fenli, kültürel alanda gelişiyor, adeta dönüşüyoruz.

kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de o çok merhametli Allah insanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Rahman suresinde böyle buyruluyor. İşte bu buyrukta bir sözü yerinde, yeterince ve zamanında ifade etme kabiliyetimizin Allah'ın bize doğuştan bir ikramı olduğu hatırlatılıyor. Ne büyük bir ikram. Varlıklar arasında duygu ve düşüncelerini en açık ve en güzel şekilde anlatma kabiliyeti elbette biz insanoğlunda bulunuyor. Serveri Ser Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem az kelimeyle çok anlam ifade etme kabiliyeti olan cevami-ul kelim ile donatılmıştır. Yani kelimelerini açık ve anlaşılır seçmeye her daim özen göstererek bizlere de rehberlik ediyor. Kelimelerin gücünü muhakkak güzel sözde hikmetler vardır hadisi şerifiyle vurguluyor. Sözlerin, kelimelerin etki alanı fazlasıyla çok yönlü kıymetli dostlar. Güzel ve samimi sözle atılan tohum, gönül arazisine kök salarak yeşeriyor, iman, akıl, hikmet, sabır ve merhametle sulanarak ucu göklere uzanan adeta görkemli bir ağaca dönüşüyor. İnsanın zihinsel işleyişinde günlük dilde kullandığı kelimelerin etkisi o kadar büyük bir önem arz ediyor ki, kelimelerin elbette insan psikolojisi üzerinde de etkisi bulunuyor. Pek çok psikoterapi yaklaşımı günümüzde bilinçli kelime seçimleriyle faaliyet yürütüyor. Hatta kıymetli dostlar, bu konuyla ilgilenen bir psikoloji alt alanı da mevcut. Fisiko dil bilim. Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin zihinsel şemamız içerisinde yer alan bazı saklı kelimeler olduğunu ve bazen de bizi, belki de kişiliğimizi yansıttığını biliyor muyuz? Sürekli tekrar ettiğimiz kelimelerin zihnimize ve ruhumuza yerleşip özümüze etkisi olan bir işlevi bulunuyor. Yapılan bir deneyde nezaketle ilgili sözlere maruz bırakılan insanlar sonraki dakikalarda daha kibar davranmaya başlıyor. Yani tam bir ayna misali. Medyayı takip ederken maruz kaldığımız kelimeler duygu durumumuzu etkileyebiliyor. Tıpkı Mevlana Hazretleri'nin söylediği gibi, insan her nefeste yeni biri olur ve her nefes içini doldurduğumuz kelimelerle bilmediğimiz bir aleme yolculuk eder, sonra da oradan hediyelerle geri döner. Kadar harika bir cümle. Zihnimiz milyonlarca yolu olan büyük bir şehir gibi. Yollardan birinde başlangıç noktasını biz belirlediğimizde zihin yol boyunca o rotayı takip eden bir otomatik pilot işlevi üstleniyor. Zihnimize başlangıç rotası belirlerken kelimelerin gücünü ihmal etmeyelim kıymetli dostlar. Zira her birimiz kelimelerden inançlara, inançlardan davranışlara, davranışlardan gerçekliklere uzanan upuzun bir yolculuktayız. Bu yolculukta bizi iyiye ve güzele götüren kelimeleri seçmeye özen gösterelim. Konuşmalarımızda çok sık yer verdiğimiz olumsuz kelimeleri belirleyip onları yapıcı, olumlu ve anlayışlı ifadelere çevirelim. Nasıl yapacağız derseniz, mesela daima, asla, zorundayım gibi, hani bizi baskı altına sokan, üstümüze yük bindiren kelimelerden kaçınmaya çalışalım. Yerlerine mümkün, olabilir, denenebilir gibi olumlu, teşvik edici, kapsayıcı kelimeler yerleştirelim. Kelime seçimiyle belki farkında değiliz ama mana dünyamıza zenginlik katmak ve özümüzü hatırlamak da mümkün. Bizi yaradan, bizi biz yapan, kendimiz olmamızı sağlayan yüce varlığı her daim hatırlamak, varoluş amacımıza ulaşmanın, huzuru yakalamanın da anahtarı. Her işimizde ve anımızda Rabbimize teşekkür etmek ve sığınmak muazzam bir güç ve motivasyon kaynağı. Bu aynı zamanda ona karşı bir vefa borcu da. Özümüzü temiz ve saf tutan, ruhumuzu ve gönlümüzü aydınlatan, bizi var edeni hatırlamamızı sağlayacak bir yöntem, bilişsel anlamda zihnimizde sürekli yaratıcıyı zikretmemizi de sağlayabilir.

halde günlük dilde kullandığımız kelimeleri bize daima onu hatırlatan bir forma sokmaya ne dersiniz? Nasıl mı? Mesela kıymetli dinleyiciler, umarım demek yerine ancak bir şeyi o nasip ederse olur algısına yönlendiren güçte inşallah diyebiliriz. Beğendiğimiz bir şeye karşı harika, çok güzel, muhteşem gibi sıfatların önünde bir şeyi güzel kılan güç Allah'tır algısına yönlendiren maşallahı getirebiliriz. Keza ne kadar güzel demek yerine bir şeyin tek başına güzel olmayıp ona güzellik katanın ve yaratanın Allah olduğu algısına yönlendiren güçte Allah ne güzel yaratmış cümlesini tercih edebiliriz. Mesela sıklıkla kullandığımız yolun açık olsun sözü yerine yolunda ilerlemesinde önünü açacak gücün Allah olduğunu hatırlatan Allah yolunu açık etsin ifadesini kullanabiliriz. Yine dilimize pelesenk olmuş kendine iyi bak yerine kendi dışında daha kudretli bir varlığa emanet etme algısına yönlendiren Allah'a emanet ol tabirine yönelebiliriz. En sıradan kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Nasılsın? Nasılsın sorusuna cevap olarak iyiyim yükleminin önüne elhamdülillah ekleyerek iyi olmasını sağlayan güçlü bir varlık olduğunu hatırlayabiliriz. Yani kıymetli dostlar, yapacağımız şey aslında oldukça basit. Sadece istemek ve dilimize Allah'ı hatırlatıcı kelimelerin her birini tek tek eklemek. Şimdi duyduğumuz zaman, böyle anlattığımız zaman sizce de konuşma biçimimiz böyle çok daha anlamlı, kıymetli hale gelmiyor mu? Başta irademizi ve algımızı yönlendirdiğimiz takdirde kelimelerimiz de zenginleşiyor, aynı zamanda bereketleniyor. Kelime seçerken bilinçli olmaya niyet ettiğimizde kelimelerin gizli gücünün bize sunduğu mana ile etkisini deneyimlememiz de mümkün oluyor. Yani efendim, kelimelerin gücünü keşfetmek, bizleri Allah'a götüren her harf ve kelimeyi özümsemek, yolumuzu aydınlatacak kelimeleri öncelikle dilimize, ardından gönlümüze yerleştirmek bizim elimizde. Yeter ki niyet edelim ve bu konuda emek gösterelim.

Evet sevgili dinleyiciler, saatler Sırça Köşk için bir veda vaktini daha gösteriyor. Güzel olan her şey ne kadar çabuk geçiyor, öyle değil mi? Hayatta da şöyle bir baktığımızda mutluluk anları göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor sanki de kederler, acılar, dertler aslında aynı zaman dilimi olsa da uzayıp gidiyor. Benim için yine göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Umuyorum ki değerli dinleyiciler, manevi paylaşımlarımız, kıssadan hisselerimiz ve bunlara eşlik eden, ruha huzur veren eserlerimizle birlikte olduğumuz zamanı layıkıyla yaşatabilmiş, bir nebze olsun yüreklerinize ferahlık, huzur verebilmiş, tebessüm oluşturabilmişizdir. Her zamanki gibi gayret, emek bizden, ilgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Mesajlarınızla bizlere ulaşabilir, duygu ve düşüncelerinizi, önerilerinizi, Sırça Köşk programında yer verilmesini istediğiniz konuları bizlere iletebilirsiniz. Bizler de keyifle, mutlulukla sizlerin yürek dili olmaya gayret ederiz inşallah. Facebook, Instagram, Twitter, sosyal medya hesaplarımızın ve internet sitemizin adresi tek adres. Değişmiyor sevgili dostlar. Her birine Akra Medya, Akra Medya adresinden ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızsa 0501 630 30 30. 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımızda mesajlarınıza öncelikle programımızın ismini, ardından kendi isim ve soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizi yazmayı da ihmal etmiyorsunuz. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Ama bu hatırlatmayı programın sonunda da bir kez daha yapmak istedim. Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. İnşallah efendim yepyeni bir Sırça Köşk programında buluşuncaya, tekrar kavuşuncaya kadar hepinize aynı programın açılış anonsunda söylediğim gibi mutlu, huzurlu, her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyorum. Efendim tüm dualarınızın, dileklerinizin o güzel yüreklerinizce en hayırlı şekilde en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Dualarınızdan bizleri de unutmayın inşallah. Tekrar kavuşuncaya kadar dinleyicimizin çok dikkatini çektiği gibi hoşça değil, hoş kalın efendim. Kalbinizin sahibine emanet olun.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الجنة دار الأسقياء شمس تعرف الجنة دي وجنة كميرة يورك دار الأسقياء جامعات لرين يورك buraya girecek insanlar cömert insanlar olacaklar. Vellezî nefsî biyedih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyat yeminleri bu şekildeydi. Yani vallahi de yemin etmez. Vellezî nefsî biyedih. Nefsin yedi kudretinde olan Allah Celle ve Ala hakkı için. Yemini böyleydi Efendimiz. Dâyerkul cennete. Şu cennete, tarif olan şu cennete giremez kimse. Kimdir onlar? Bakhil birisi. Bakhil. Cömertin mukabili olan. Sıkı adam. Bu giremez. Dair bu cennet. Daha ve la akun valideyi. Ana babasını dinlemeye. Onlara karşı asi olan ve onlara enva çeşit işte. Hakaretin şu yapan bu. İki. Ve la mennanın. Üçüncüsü de bir men'ata. Veriyor sonra da başa kıkıyor. Ben besledim kerata seni. Sana bu kadar iyiliklerim var. Yaptığın şu şeyden utanmaz mısın filan diye icap ettikçe de başına kalkıyor bu yaptığı iyilikleri. Mennem diyorlar da. Başa kalkma. Mennem. Bu üçüne cennet haramdır. Cennete bu üç girer. Bu başka rivayetlerde daha çoğalıyor. 6-7-8-10 çıkarılıp. Yani burada kısa olarak ben bakil ak mennem. Ak diye asiye diyorlar. Mennem de başa kalkacak. Bu Hazreti Enes radıyallahu'tan gelmiş bir rivayet. Şimdi yine Cuma'ya geçti. El Cuma'atu ilel Cuma'a. Cuma'dan Cuma'ya. Ve salavatül hamd. Beş vakit namaz. Sabahtan öğleye. Öğleden ikindiye. İkindiden akşama. Akşamdan yatsıya. Yatsıdan da sabaha kadar. Bir beş vakit. Kefaretül lima beynehün. Bunlar aralarında olan hatalara kefarettir. Tövbesiz olarak. Yani tövbe edemeden bunlar otomatik olaraktan bu arada olan günahlara kefaret olurlar. Mesela ufak tefek hatalar olur. Bunlar namaz abdest alındıkça, namaz kılındıkça bu hatalar silinir gider. Şu meçtunibetil kebair. Yalnız şu şartla. Günah, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla. Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aradaki ufak günahlara kefaret olur. Cuma'dan cumaya, namazlardan namaza, abdestten abdeste nakit vardır. Vel guslü yevmel cüm'a. Cüm'a günündeki gusül. Ki cüm'anın birçok fadaili vardır. Cüm'a günü Müslümana birçok vazife düşer. Sabahleyin kalkınca güzel gusül etmesi, cüm'adan evvel tıraş olması, temizlenmesi, cüm'a günü yeni elbise giymesi, yoksa temizini giymesi, yıkanmışını temizini giymesi, gusletmesi, misvaklanması, kokulanması, taranması. Efendim, Cuma'dan evvel ilk saatte camiye girip ibadette meşgul olması. Cuma'dan sonra hasta ziyareti, ilim meclislerine gitmek, akraba-i talikat, eş ve dost ziyaretleri yapmak. Cuma'dan, Cuma'nın fazaili hakkında zikrolmuştur. Buradaki zikir yalnız gusle aittir ki büyüklerimiz derler ki hiçbir cuma biz guslü terk etmedik cuma günü. Ne yazın ne kış. Elhamdülillah bugün memleketlerimizde her türlü rahatlıklar, kolaylıklar var. Bir banyo yaparsa insan cuma günü bunu başka zamanda yapacağına, pazar günü yapacağını banyosunu cuma gününe ayırır. Cuma günü banyosunu yapar, temizlenir. Cuma namazına gusül abdestiyle gelir. Cuma günündeki gusül muhakkak terk edilmemelidir. Yeni temiz elbise giyip evvel vakitte camiye gelip oturmak. Vaaz varsa vaaz dinlersin, nasihat dinlersin. Yoksa Kur'an okumasını biliyorsan Kur'an'ı alır okursun. Daha bir şey bilemiyorsan tesbih kağıdını alırsın, Allah Allah der geçersin. Bu cuma günündeki kusurda kefaretül günahlarına kefar edersin. Bak hem bizi temizlikle şey yapıyor hem de

günahlarınıza kefara kılıyor Cenab-ı Hak. Vel vişyü ilel cümuati. Şimdi bize camiye gitmek var ya, herkesin evinin bir mesafesi var. Vel meşyü ilel cüm'a küllü kademi minhâ ke ameli işine sene. Cenab-ı Hak çok bol lütuflarda bunlarda her adıma bu kadar senenin sevabını veriyor. Fîzâ feragâ mine salâtil cüm'a ucize bi amel mi'eti sene. Çok nihayetsiz de bir ecir veriyor güne Cenab-ı Hak. Bu cüm'a gününü kıldığından dolayı. El cüm'atü vacibetün alâ ehli külli karir. Yukarıda geçen hadisi bir daha burada başka bir tarikten izah ediyor ki her köyde cuma vaciptir. Ve illem ikunu illa telat. Ancak ama köyde üç kişi var. Bu üç kişi içinde orada cuma vaciptir. Ve rabi'un imam. Dördüncüsü de imamları. İmamdan gayrı üç kişi oldu mu cuma sayı olur. Şimdi yine cennete geçti. El cennetü mi'etü derece ve lev ennel alemin İçteme'u fî ihtâhânne vesiat. Şimdi bak ne kadar. Şimdi âlemin diyor. Âlem demedi. Âlemin deyince bütün kainatı ne kadar âlem varsa hepsi dahil. Hepsi bu cennetlerden birisine sokulsa bu bütün âlemlerdeki âlemler bu cennetin içine sokulsa hiç yokmuş gibi gelir. Hepsini içerisinde kayboluver içerisinde. Genişliğinden dolayı. İza eddeyte zekate fakat kadayte ma alek. Hakkını ödemiş oluyorsunuz. Ve men cema'a malen haramen. Bir de kazanırken haramdan mal cem etmiş de. Sümme tasaddaka bihi. Ondan sonra dağıtıyor paraları. Bakınız. Ve men cema'a malen haramen. Haramdan kazandığı paraları. Sümme tasaddaka. Ondan sonra da Ahmet'e 600 lira, Mehmet'e 600-500 lira diye tasaddaka diyor. Tasaddaka. Len yikün lehu fihi eşr. Bu paranın hiçbir ecri yok. Ve kâne aleyhi ismuhu. Yani vebali o adamın üzerindedir. Haramdan kazandığı paradan ecir talebiyle verirse vebali de onun üzerindedir. Mesela bazen soruyorlar da şey diyorlar. Faiz parasını alıyormuş da yememek için kendisi bunu ne yapın diyor. İşte diyor verir, ama verirken sakın da bunun sevabı da benim olduğunu hayır yapıyorum ya. Bunun sevabı da benim olsun diye böyle ümit yapma. Yalnız o hatırlayacağına zayi olmasın diyerekten bir muhtaçı verirsen de öyle verilmişler. İzâ ezzenel müezzinu fehve amudullah. Bu sakın alsın demek değil ha. Oranın yanından bile getirmek lazım. Bunun yanından bile getirmek lazım. İzâ ezzenel müezzinu fehve amudullah. Azzebeke. Müezzinleri bak Cenab-ı Hak nasıl yükseltiyor. Amudullah. Amud direktir. Yani çadırın direği. Direği çadırı nasıl tutuyorsa İslamiyet'i tutan da müezzindir. Ezenlerdir yani. O ezenlerin şerefi çadırın direği mesabesindedir. Ezen gitti mi çadır yıkılır. İslamiyet gider gibi. O ezenlerin sayesinde kulaklar dinliyor, gönüllere iniyor, çocuk onu duyuyor, bu nedir diyorsun müezzin okuyor, bizi Allah'a davet ediyor. Ve izâ tekaddemel imam fıhve nurullah. İmam da namaza geliyor. O da Allah'ın nurudur. Onu da icabı kılıyor öyle. Ve izâ tevâti suhûf fehye erkanullah. Saflar da böyle sıralandı mıydı? Bazen insan teessüf edilmez ya. Yani her gün beş vefretlik namaz kılıyoruz elhamdülillah. Her Müslüman biliyor ki bu saf doğru olmuş saf. O Efendimiz zamanında tabii çok dikkat edilirmiş. Ama o zaman Müslümanlar yeni yeni giriyor. Her gün yeni yeni Müslüman giriyorsa bilmiyor. Bilmediği için öğretilmek üzere Efendimiz ve Hazreti Ömer bile bunlar çok dikkat etmişler. Ama bugün artık elhamdülillah biz bunun mirasçısı olarak gelmişiz. Saflarımızı gayet sık, öyle seyrek safta makbul değil. Öyleyse febâdirû ilâ amûdillâh. Öyleyse bu direkt mesabesinde olan ezana, ezan davetine müsaaret edin. Duydunuz mu? Koyunuz hemen. Ki bu sizi belalardan muhafaza eder. Dün misafir bulunduğum yerde bir kitap getirdiler de okurken şöyle bir efendim işte Hazreti Fatıma'yı gördüm de okuyayım dedim. Orada başkaları dinlesinler dedim. İşte Efendimizin çocukları yazıyor. İri tane oğlu. Kızları da hepsinin evlatsız. Yalnız Hazreti Fatıma'nın Hasan ve Hüseyin bir de Muhsin olarak üç evladından sinsirek
inne

Atenayetek çağırdı. İnne atena kelkese. Ya Rabbi, sana biz böyle bir nimet verdik. Kelter nimeti. O kelter çeşitli manalar demiş. O da demiş ki kelter senin zürriyetin de demiş. Kıyamete kadar tükenmez. Hangimizin zürriyetini bir iki nesil sonraya kadar bulabiliriz? Hiç. Ama peygamberin nesli kıyamete kadar hep sayılır. Bugün ellerde, şecerelerde geziyorlar. Bu filan filanın filan filanı. Daha bakıyorsun Resulullah'ın kendisine ya Hazreti Hasan'dan ya Hazreti Hüseyin'den Resulullah'a dayanıyor. Kusur hepsinde çok. Kusurlarla muhafaza edeceksek birbirimizi bu dünyayı bırakıp bir ahiret. Kusursuz insan olmaz. Ben de eski kusur, sende de var. Seninki var, benimkinden çok gözündeki çöpü görmüyor demiş, ötekinin bilmem nesini görüyor demiş. İğneyi kendine dür, çuvaldırsa başkasına. Demin ki hatalarını düşür ama birisi bir hata etse, içki içmem ben. İçki içmem ama başkasını yaparım. Var oynamam, eyvah hırsızı da yapmam. Başka kişi de vardır. Mesela hasedi sen, kibri, hırsı, günah saymayacak mısın yani bunlar hiç de? Bunların günahı, öteki hırsızlığın günahını atlayacaksın. Çünkü hırsızsın, bilirik kızsın ki hırsızlık yapıyorum. Tövbe edersin, ya bir şey yapıyorum. Fakat kibirden atamazsın kendini ki, kibri hiç de sayarsın. Halbuki kibir, Allah-u Teala mağrur adamı, la yedhul cennete demiş. Kibir adamın sahibi cennete girmeyecek. Allah kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَقْدِ خَيْرًا اَسْتَلُهُ فِي لَمَا اَسْتَلُهُ قَالِ يُحَدِّدُهُ اِلَى جِيرَانِ Bak, bu da çok hoş. Bir insanı Allah-u Teala hayır-ı murad etti mi diyor? Hayır, Allah bir kuluyla hayır-ı murad etti miydi? Onu اَسْتَلُهُ اَسْتَلَ demiş. Bilmemişler ashab اَسْتَلَنِ o. Nedir ya Resulullah اَسْتَلَ? Demiş ki, يُحَدِّدُهُ اِلَى جِيرَانِ Onu komşuları da sevdir. Komşular onu sever. İyilikler yapıyordur komşusuna, komşusuna. Herkesin için komşular onu sever. Bu komşu dersi de çok acayip bir ders yani. Onu söyledik de bu memleket, büyüdükçe memleketler, insanlar bu gibi adat anaları unutuyorlar. Komşu haklarını bilmez oluyorlar. Bir apartmanda 10-20 tane birbirlerini tanımıyor hiç. Alakası yok. Halbuki İslamlığın vazifesi bunlar. Herkes bir aile gibi olacak. اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَمْدِنِ خَيْرًا فَقَّهُ فِي الدِّينِ وَزَّهَّدَهُ فِي الدِّيَا وَبَخَّرَهُ عُيُوبًا Allah kulunu sevdi miydi? Onu dinde fakih kılar, onu dünyada zahir kılar ve بَخَّرَهُ عُيُوبًا Başkasının günahını değil, kendi günahını görmekle de kul eder onu. Hep kendi günahlarını arar, görür. Onlara başkasının günahını neyime lazım der. O da ondan ayrı. اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَمْدِنِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا Allah bir kulunu güle severse, yaptığı şeyin, ukubetin cezasını aceleden verir diyor. Yaptığı hatanın cezasını aceleden verir. Bırakmaz ahirete. Bunların en şeyi, zulümle ana babaya isyanın cezası ahirete kalmadır. Başka kabahatlerin cezası ahirete kalır da, anaya babaya zulüm ile bir de etrafındaki insanlara zulmedenin cezası ahirete kalmaz. Derhal tepesine yetişirmiş. وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا اَمْسِكْ عَلَيْهِ اُقُوبَةِ الزَّمْدِ Sevmediği adamın cezasını da ahirete bırakılmış. Yani bazı adamlar der ki işte bu kadar kabahat yapıyoruz da hiçbir ceza geldiği yok. O da Allah beni seviyor der ama sevmediğinin alametini canlar diye. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ صَنَاهِيَهُ وَبَعْرُهُ فِي اَهْلِ الْسِفَاسِ وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ صَنَاهِيَهُ وَبَعْرُهُ فِي غَيْرِ اَهْلِ الْسِفَاسِ Hıfaz değil de o hıfazdır. Hıfaz demek ehli din ve ehli emanet olan insanlara hayırları Cenab-ı Hak sevdiği adamların hayırlarını bu gibi insanlara nasip ederdik. Sevmediği insanların hayırlarını da din ehli, dinli ehil olmayan adamlara nasip ederdik. Fî gayri ehli hıfazdı, emanet sahibi değildi, dininin ehli değildi insanlara. Götürünler, rakı içer, kumar oynar, bunu yapar, bunu yapar. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِلِ خَيْرًا جَعَلَ غِنَهُ فِي نَفْسِهِ Allah yine bir kuluyla hayır murat diyorsan, onun zenginliğini kalbin nefsinde kılar diyor. اَيْ جَعَلُهُ قَانْحًا بِالْكَفَافِ Yani kefaf miktarına razı olur. وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ Tekvası da gönlünedir. وَاِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَبْدِ شَرًّا جَعَلَ فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنِهِ Sevmediği kulunda fakirliği gözünün iki kaşın arasında koymuş mu? Hayır fakir olacağım korkusuyla. Yani kanaatsız bir halde harisan fakirul kalp. Haris, kalbi fakir. Parası çok olsa dahi kalbi fakir ve haris olarak dünyada verecek kalbini bildirmiş.
Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyyesine

0: Dinleyicileri.
1: Gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 27 Temmuz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, programın manevi coşkusunu

Şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması ihrak ibadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen ihrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen ihrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimiz'in kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlarla değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akra'da sesli olarak sizlerle buluşuyor. 13 Sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleştirilen program, Akra'da sesli olarak yayınlanırken programın tamamına Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Ayrıca Mahmut Esat Yoşan hocamızın yad edildiği sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel programları da yine Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Öte yandan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle bağışçıların desteğiyle 22 bin aşkın badem fidanı hediye etti. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan bağış kampanyası yoğun destekle 20 bin hedefini aştı. Kampanyaya destek vermek isteyenler dikiliağacımvar.com üzerinden fidan bağışında bulunabiliyor. Avustralya'da ihrak ibadeti buluşması gerçekleştirildi. Doğuş Elazığ buluşmasının ardından bu kez Avustralya'da yüzlerce gönül dostu ihrak vaktinin bereketinde bir araya geldi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da ihrak ibadeti buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Yoşan Vakfı ile Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programın ana teması ihrak ibadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar da programa iştirak ederek aynı ideal etrafında buluşmanın manevi huzurunu paylaştı. İmsak vaktinden yarım saat önce başlayan programda sabahın bereketli saatleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler, ilahiler ve dualarla ihya edildi. Program boyunca Mahmut Esat Yoşan hocamızın Avustralya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında bıraktığı ilim, irfan ve hizmet mirası yad edilirken katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme imkanı buldu. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca sayfamızda ihrak vakti ve ihrak namazıyla alakalı özel bir dosyada bulunuyor. İhrak ibadeti, sabah namazından sonra güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar geçen bereketli vaktin ibadet, zikir, Kur'an tilaveti ve dua ile değerlendirilmesini ifade ediyor. Bu vaktin sonunda kılınan iki rekat nafile namaz ise ihrak namazı olarak adlandırılıyor. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip ardından iki rekat namaz kılan kimseye tam bir hac ve umre sevabı verileceğini müjdeliyor. Alimler, işrak vaktinde yapılan zikir, dua ve nafile ibadetlerin farz ibadetlerde meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanmasına vesile olduğunu, kulun Allah'a yakınlığını arttırdığını ve manevi hayatını güçlendirdiğini ifade ediyor. Mahmut Esat Yoşan hocamız da sohbetlerinde bu vaktin önemine dikkat çekerek sabah namazından sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir, evrad-ı şerife, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiş, ardından kılınacak işrak namazının hadis-i şeriflerde müjdelenen büyük sevaplara vesile olacağını sıkça hatırlatmıştır. Dijital bağımlılık çocukların ruh sağlığını etkiliyor. Dijital bağımlılığın özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ruh sağlığını etkilediği uyarısı yapılırken uzmanlar, sosyal medyanın yoğun kullanımının zihinsel, fiziksel ve sosyal iyilik halini bozduğunu belirterek, ailelerin hem çocuklarıyla

iletişimini hem de kendi teknoloji alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Uzman psikolog doktor Eren Murat Dinçer, dijital cihaz ve platformların aşırı kullanımının teknoloji bağımlılığına yol açtığını ifade ederek, kontrol kaybı, teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesi ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin önemli belirtiler olduğunu söylüyor. Sonsuz kaydırma, bildirimler ve beğenilerin beyin ödül sistemini tetikleyerek bağımlılığı güçlendirdiğine dikkat çeken Dinçer, gençlerin stres ve kaygıyla başa çıkmak için dijital dünyaya yönelmesinin riski arttırdığını belirtti. Ebeveynlerin çocuklarına örnek olması gerektiğini vurgulayan Dinçer, kontrolsüz ekran kullanan aile bireylerinin sağlıklı sınırlar koymakta zorlanacağını da ifade etti. Sahte içeriklere karşı dolandırıcılık uyarısı. Uzmanlar, sosyal medyada sansasyonel başlıklarla paylaşılan sahte içeriklerin kullanıcıları dijital dolandırıcılık tuzaklarına sürükleyebileceği konusunda uyarıyor. Bir cümle gündemi değiştirdi ya da bu video kaldırılmadan izleyin gibi merak uyandıran paylaşımların çoğu zaman kullanıcıları sahte haber sitelerine, kimlik avı sayfalarına veya zararlı yazılım içeren bağlantılara yönlendirdiği belirtiliyor. Bu bağlantıların tıklanmasıyla cihazlara kötü amaçlı yazılımlar bulaşabiliyor, kişisel ve bankacılık bilgileri ele geçirilebiliyor, hatta kullanıcı fark etmeden çeşitli abonelik işlemleri başlatılabiliyor. Siber güvenlik uzmanı Dr. Sinan Alp, bu tür içeriklerin hem veri güvenliğini riske attığını hem de dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırladığını belirterek, kullanıcıların şüpheli bağlantıları açmaması ve bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaları indirmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca çok faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması, kişisel bilgilerin sosyal medyada sınırlı paylaşılması, gizlilik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve güvenlik yazılımlarının güncel tutulması öneriliyor. Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Tercih yapacak adayların yalnızca puan ve başarı sıralamasını değil, ilgi alanlarını, mesleğin geleceğini, üniversitelerin sunduğu imkanları ve ailelerinin maddi koşullarını da göz önünde bulundurması gerektiği hatırlatılıyor. Eğitimciler, adayların uzun vadede hangi mesleği yapmak istediklerini iyi analiz ederek, ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri tercih etmelerinin hem eğitim hem de kariyer hayatında daha başarılı sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Üniversitelerin bulunduğu şehirdeki ulaşım, barınma, sosyal ve kültürel imkanlarında tercih sürecinde değerlendirilmesi tavsiye ediliyor. Tercih edilip yerleşildiği halde kayıt yaptırılmayan programların bir sonraki yıl puan kaybına yol açacağı hatırlatılırken, adayların tereddüt ettikleri bölümleri tercih listelerine yazmamaları tavsiye edildi. Şekerle gelen tehlike, ilk 2 yaşta tüketim demans riskini etkileyebilir. Bilim insanları yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de yaklaşık 65 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, 2. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan şeker kısıtlaması döneminde büyüyen bireylerin ileriki yaşlarda demansa yakalanma riskinin %23 daha düşük olduğunu belirledi. Araştırmaya göre bu kişilerde demansın ortaya çıkışı da ortalama 2,5 yıl gecikiyor. Eylül 1953'te şeker kotasının kaldırılmasıyla günlük ortalama şeker tüketiminin 41 gramdan 80 grama yükseldiği dönem doğal bir deney olarak değerlendirildi. Bulgular, bebeklik ve erken çocukluk döneminde düşük şeker tüketiminin uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Hareketsizlik çağında basit bir çözüm, yürümek. Modern yaşamın hareketsiz yaşam tarzı, bel ağrısı gibi birçok sağlık sorununu tetikliyor. Oysa yürüyüş sadece bel ağrısını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda beyin sağlığını destekliyor, kalp hastalığı riskini azaltıyor ve yaşam süresini, kalitesini arttırıyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre, her gün ortalama 78 dakikadan fazla yürüyen bireylerin kronik bel ağrısı yaşama riski anlamlı ölçüde azalmakta. Üstelik bu yürüyüşler hızlı tempolu olmak zorunda değil, yavaş ve sakin adımlarla yürümek de yeterli.

0: Yürüme temposunun da faydası olduğu görülse de araştırma ekibi özellikle toplam yürüme süresinin yürüyüşün şiddetinden daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Türkiye etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok şehirde çıkan orman yangınları ile mücadelesini sürdürüyor. Yetkililer son 2 gün içinde çıkan 169 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Özellikle fırtına şiddetindeki rüzgarın etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekilirken vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları uyarıları yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugünkü hava durumuna dair değerlendirmelerine göz atalım. İstanbul ve özellikle Marmara için Poyraz uyarısıyla başlayalım. Meteoroloji Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok kesimi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'un kuzey ve doğusundan gelecek Poyraz'ın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre, hatta zaman zaman hamleli olarak 70 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Bu sebeple orman yangını riski başta olmak üzere ağaç ve direkte erilmesi, çatı uçması, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan Karadeniz için de yağış uyarıları var. Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temat yolunda Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşağı mevkiinde, Seydişehir Akseki Manavgat yolunda, Konya Afyon Karahisar, Ankara Kırıkkale, Göksun Kahramanmaraş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecma'ine tayyibine tahirin.
2: Düşünüyorum, o halde varım. Varım, o halde beni bir var eden var. Beni bir var eden varsa, ki var, ve bu kainattaki bir düzeni kurmuşsa, şu güneşi, ayı yaratan, şu ağaçları, efendim, şu çiçekleri, efendim, açtıran, efendim, şu hayatı, şu cansız cemadat, tabiat içinden var etmişse, efendim, bu hayat bir istikamete doğru gidiyorsa, bunları yönlendiren var. Besbelli. Yani bir etki var ki etkileşim oluyor. Ordinans Profesör

Akil Muhtar Özden diye bir tıp profesörü vardı. Belki bazı kitaplarından doktor arkadaşlar tanırlar. Ordinaris profesör. İsviçre'de filan mi okumuş, bir yerlerden nişanlar, madalyalar almış bir adam. İlim bakımından Ahlak diye bir kitap yazmıştı. Belki onu da okumuşsunuzdur. Çünkü Tıp Tarihi Enstitüsü yayınları arasında yayınlanmıştı. Şu Bedi-i Şefsuvaroğlu'nun filan başında bir ara bulunduğu, efendim Süheyl Üner'in filan enstitüsünün başında. Tıp Tarihi Enstitüsü vardı İstanbul Tıp Fakültesi içinde. Orada yayınlanmıştı. Ben oradan almıştım o kitabı. İlim bakımından Ahlak. Ordinaris profesör, Avrupa'da yaşamış, madalyalar almış filan bir kimse bu şahıs. Bilmiyorum imanlılık derecesi filan. İmanı varsa Allah rahmet eylesin. Ama kitabında diyor ki, ispat ediyor. Böceklerden, hayvanlardan misaller vererek bizim ahlak dediğimiz davranışların bir evrim sonucu bize geldiğini ve bir kainatın bir evrim ile bir noktaya doğru gelişerek gittiğini, bir şuurlu kuvvet tarafından kainatın geliştirilerek inkişaf ettirildiğini ispat ediyor. Kitabın ana konusu bu. Yani düzeni, nizamı düzenleyen, nizamı sağlayan bir kuvvetin varlığını şey yapıyor. O halde mümin. Yani öyle demektir o. Evet, şimdi biz bunu biliyoruz. Ama bilimsel olarak bunu bildiği zaman insan, tamam ben varım, beni var eden var, kainat var, kainatı var eden var, kainatta düzen var, bu düzeni kuran var, efendim bu işleri olduran var. Ama bu insanı doyurucu bir sonuç olmuyor. Bu sefer doyumsuzluk daha da artıyor. İştiyak ve merak daha da çoğalıyor. Peki bu nerede? Ben bununla nasıl irtibat kurabilirim? Bu bilginin açıklaması, genişliği nedir? Teferruatı nedir? Efendim, o beni yarattıysa benim onunla ilişkilerim nedir? Benim ona karşı ne yapmam lazım? O bana karşı ne yapıyor? Hayat nedir? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bir sürü soru. Onun için Arap şairlerinden birisi demiş ki, yani çeşitli sorunlar karşısında düşünüp de efendim bir Tanrı'nın varlığı sonucuna geldin mi? Geldim. Tamam. O zaman en büyük soruya gelmişsin. Bu sefer yani bir taraftan sorunları çözüyor Allah'ın varlığı, bir taraftan da birçok soruların kaynağı oluyor. İşte bunları insan şeyle anlayamıyor. Belki anlar. Ama onun için Allahu Teala Hazretleri kendisini tanıtacak ve bu konulardaki doyumsuzluğu tatmin edecek elçiler gönderiyor, uyarıcılar gönderiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi'ni hepiniz bilirsiniz. Febe eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezziban ayetini tekrar tekrar efendim dinlediğimiz sure. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, halakal insan, Allah insanı yarattı. Ve allemehül beyan. Konuşmayı öğretti ona. Buradan anlıyoruz ki bizim konuşma dediğimiz sistem, düzen, çok gelişmiş bir sistem bu. Yani biz konuşuyoruz, ben içimdeki, kafamdaki fikirleri size iletiyorum. Konuşmayla iletiyorum. Konuşma sistemiyle iletiyorum. Siz de anlıyorsunuz. O halde buradaki bilgileri size iletmek için çok karmaşık bir sistem bu. Yani bunun tabii nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş, esrarengiz bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki insanı yarattı, ona beyanı, fikirlerini beyan edecek efendim teşkilatları, düzenleri, aletleri, araçları, sistemleri öğretti. Allemehül beyan. Sonra biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hıra mağarasında inzivaya çekilip de derin derin düşündüğü, ibadet ettiği zamanlarda ilk gelen ayetlerde ne buyuruluyor? İkra ve Rabbukel Ekrem ellezî alleme bil kalem. Allemel insane ma lem yalem. Kalem ile insana bilgileri öğreten, insanoğluna bilmediği her şeyi öğreten Allah'ın adıyla oku. Demek ki kalemi, yazıyı, beyanı, anlaşmayı, bilgileri, insanoğlunun bilmediği şeyleri insana öğreten gene Allah. Yani biz bütün bilgileri ondan, onun lütfundan kazanıyoruz. Derece derece, tarih boyunca, insanlığın tarihi boyunca öyle kazanmışız. Bu anlaşılıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri insanı yarattıktan sonra terk etmemiş.

attım, ne halleri varsa görsünler. Sokağa atılmış bir çocuk gibi değiliz. Her an lütfu devam ediyor. Külle yevmin ve fî şe'en. Her an lütfu devam ediyor, devam etmekte. Yani onu verdiği akılla düşünüyoruz, onu verdiği akılla master yapıyoruz, onu verdiği akılla doktora yapıyoruz. Efendim, her an onun verdiği nimetle yaşıyoruz. Vücudumuzun hayatı da onun verdiği karmaşık nimetlerin bir bileşkesi, sonucu. Yani bu karmaşık yapıda bazı şeyler çalışmadığı zaman hastalanıyoruz. Çalışmazlık arttığı zaman yaşamımızı yitiriyoruz. Yaşayamıyoruz. Yani hayat, yani bizim yaşamamız bir nefes, nefes almamız birçok nimetin sonucu. Bahattin Nakşibend Hazretlerine keramet göster demişler. Üç adım ileri atmış, işte size keramet demiş. Yani üç adım ileri atmak büyük bir keramettir. Allah'ın ikramıdır yani. Kolay bir şey değildir. Yapamazsınız. Adamlar bir robot yapıyorlar. Biraz yürüyor. Ondan sonra hemen filmler, bilmem yazılar, fotoğraflar, şeyler. Vah vah vah. Maşallah maşallah. Şöyle bir cihaz yaratmışlar. Şöyle şöyle gidiyor filan. Yani ortaya koymuşlar. Filan diye şey yapıyoruz. İnsanın bu dengesi de bir, mühim bir şey. Şimdi biz gemide gelirken bu kayakçıların kayışlarını, dağlardan inişlerini, havada takla atışlarını, uçuşlarını falan gösterdi bir ara. Konuştuk arkadaşlarımızla. Yani küçükten alışıyorlar bu dengeye. Tekerlekle, patenlerle çocuklar, buradakiler. Bizimkiler pek uçurtma uçurur, sapan şey yapar, ip atlar, seksek oynar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar, yani bu denge de mühim bir şey. Her şey muazzam bir şey. İşte bu muazzam şeylerle her an takviye olarak hayatımızı sürdürüyoruz ve sahip olduğumuz bütün üstünlüklere, başka varlıklara. Bir kitapta okumuştum. Hindistan'da kaplan, Bengal kaplanı. 3 metredir boyu. Yani şuradan duvara kadardır. Allah karşılaştırmasın. Meydanda açıkta. 3 metredir. Kaplandır. Yavrusuna insanoğlunu göstermiş. Uzaktan bak demiş. Şunu görüyor musun? Bu demiş dünyanın en korkunç mahlukudur demiş. Bizi göstermiş. Kaplan oğluna nasihat etmiş. Bak demiş bu çok tehlikelidir, aman bundan kendini sakın demiş. Kaplan yavrusuna insanı gösterip bundan sakın demiş. Biz dünyanın en tehlikeli mahlukuyuz. Filler bizden yakası yapıyor ama yakaları yok. Efendim kaplanlar bizden korkuyor. Çocuklarını ikaz ediyorlar ama bunun ağına düşme diye. Bütün mahluklar denizdeki, havadaki hepsi bizim emrimizde. Yani biz onlardan üstünüz. Bu üstünlükleri biz kendimiz de kazanmadık. Yani bize bizim dışımızdaki bir yönlendirici kuvvet bunları verdi ve biz o sayede bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Ama yani evrensel gerçekleri bildiriyor. Biz boşuna yaratılmamışız. Çok büyük meziyetlerle donatılmışız. Çok büyük imkanlara sahip kılınmışız. Bunu anlıyoruz, görüyoruz. Olaylar da gösteriyor. Ve bu yaradanımıza karşı bizim sorumluluklarımız var. Görevlerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat hikayesini lütfen ağır mesleki çalışmalarınızın arasında hanımlarınız ve çocuklarınızla beraber lütfen okuyun. Yani Peygamber Efendimiz nasıl peygamber gönderilmiş, güzel bir kitaptan okuyun. Güzel bir kitap hangisi? Mesela Ziyaül Hak'tan, rahmetli Ziyaül Hak'tan madalya almış olan Kasım Köksal'ın İslam Tarihi. Güzel bir kitap. Neden güzel? Bütün kaynakları tarayarak bilgileri çıkartmış, düzenlemiş. İsimlerin okunuşu güzel. Çünkü ben başka kitaplar okuyorum, isimleri bile doğru tespit edememiş olabiliyorlar. Yani biraz Arapça biliyorum diye bu işe girişenler bu işi çok iyi başaramıyor. İyice uzmanı olmak lazım. Asım Köksal'ın İslam Tarihi'ni okuyun. En son baskısını alın. Başından başlayın okuyun. Yani bu efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınmasına yardımcı olsun diye söylüyorum bunu. Ama şey olarak yani 20. yüzyılda çağdaş bilgileri almış bir insanın bir peygamber nasıl peygamberliğe başlamış, Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir vazifeli şahıs nasıl bir mücadele yapmış ve nasıl biz bu noktaya gelmişiz, bunu anlamak için mutlaka Peygamber Efendimiz'i oku. Peygamber Efendimiz'in mücadelesinin
bizim

0: kanımıza aşılanması lazım. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 27 sene profesörlük yaptım. İlahiyat Fakültesi'ne gitmeden önce ilkokuldan itibaren dini bir muhitte yetiştim. Ama sağlam dini bir muhitte yetiştim. Yani Allah'tan korkan, ibadetlerini yapmaya çalışan, efendim Allah yolunda yürümeye gayret eden, haramlardan sakınan insanların içinde yetiştim. Öyle bir ortamda yetiştim. Büyük mübarek efendilerin sözlerinden etkilendim. Vaazlarını dinledim, nasihatlerini dinledim, hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri dinledim. Ondan sonra hayata atıldım. İlahiyat Fakültesi çevresinde üniversiteyi tanıdım. Yani başka yerlerdeki ilim adamlarına göre İslam'ı daha iyi bilmesi gereken insanların arasında 27 senemi geçirdim. Yani bunlar Kur'an'ı biliyorlar, hadisleri biliyorlar, efendim İslam hakkında bilgileri var. Bilgi insanı iyi insan yapmaya yetmez. Şöyle söyleyeyim, iyi şeyleri bilen bir insan mutlaka iyi şeyleri yapar. İyi şeyleri bilmek başka, iyi insan olmak başka. İkisi ayrı şey. İyi insan olmayı başarmak, o bilgileri uygulamakla mümkün oluyor. Kolay değil. Bilmek yetmiyor. Şimdi ben o zamandan kara kara düşündüm. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin öğrencilerini düşündüm. Profesörleri düşündüm. İçlerinde masonlar var. Yani gitmiş bir başka teşkilata girmiş. Mason olmuş. Mason olduğunda kitabında yazmış. Konuşmasında söylemekten çekinmeyen insanlar var. İçki haram, içki içenler var. Zina haram, zina edenler var. Kumar haram, kumar oynayanlar var. Efendim, evlilik dışı ilişkiler yasak metresiyle yaşayanlar var. Efendim, namaz kılmak Allah'ın emri, namazı kılmayanlar var. Oruç tutmak Allah'ın emri, oruç tutmayanlar var. Zekat zaten veren yok. Yani çok azı. Fakir, fakiriz diye vermiyor. Zengin de, efendim, parayı çok sevdiğinden vermiyor. Yani ilahiyat fakültesi yetmiyor. Sonra çocuğumu şeye verdim. İmam Hatip Okulu'na verdim. İmam Hatip Okulu'nda İslam'ı öğrensin, iyi Müslüman olsun diye. İmam Hatip Okulu'nda okumak da yet. Belki çoğunuz, belki bazılarınız İmam Hatip menşelidir. Orada da insan bilgileri alıyor ama babasının zoruyla namaz kılıyor. Babasının zoru olmadığı zaman cuma namazından kaçıyor. Cuma namazı kılmıyor, kaçıyor. Baskı olmadığı zaman günah işliyor. Şimdi bizim kanımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından efendim aşk aşılanması lazım. Davranışlarından, düşüncelerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmemiz lazım. Allah muvaffak etsin. Allah üstün başarılar ihsan etsin. Çalışmalarımız hayırlı mübarek olsun. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Anka kuşu, edebiyatın efsanevi kuşu. Anka ya da daha bilinen diğer adıyla Zümrüdü Anka. Doğu edebiyatının en güçlü simgelerinden biri. Kökeni Farsça. Simurg yani 30 kuş. Bu kelime eski Farsça'da Saenem Mereya biçiminde geçiyor. Gök kuşu ya da bilgelik kuşu anlamında kullanılıyor. Arapçaya Anka olarak geçmiş. Türkçe'ye de bu biçimiyle Anka adıyla yerleşmiş. Anka Kaf Dağı'nda yaşadığına inanılan, adı var kendi yok bir efsane kuş. Rengarenk tüyleri, uzun boynu ve her kuştan bir iz taşıyan görünümüyle anlatılır. Bazı rivayetlerde yeryüzüne hiç konmaz, ulaşılamaz bilgelik ve ilahi hakikatin sembolü sayılır. Divan edebiyatında ise ulaşılmaz sevgili, kusursuz güzellik ya da hakikate eren bilge anlamlarında bir mazmun olarak kullanılır. Feridüddin Attar, ünlü eseri Mantık-ı-Tahir'da kuşların hakikati arayışı yolculuğunu anlatır. Yolun sonunda gördükleri anka aslında kendilerinin yücelmiş halidir. Anka'yı aradılar. Sonunda anladılar ki aradıkları anka kendi içlerindeydi. Türk şiirinde ise Fuzuli'den Şeyh Galip'e, Yahya Kemal'den Nasaf Halet Çelebi'ye kadar pek çok şair Anka'yı ilahi aşkın ve insanın kendini bulma yolculuğunun sembolü olarak işler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım, insanları memnun etmeye çalışalım, gönül almaya çalışalım, gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü, gönül yıkmayalım, kimsenin kalbini kırmayalım. Birilerini sevindirin, hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin, kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin, Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın, görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını, efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın.
0: Akra

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz, o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Biruni ve Dünyanın Çapı. Yaşadığı çağ damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan Bilgin, 15 Eylül 973 tarihinde Harezmi'de doğdu. Arapça yazdığı kitaplarda sık sık Türkçe kelimeler kullanmış ve Türk bilgini olarak tanınmıştır. Biruni ya da Beyruni ismiyle ün yapmış olup Batı dünyasında Ali Boron adıyla bilinmektedir. Harzemşahların himayesinde ve saray terbiyesinde yetişmiştir. Bu aileden bilhassa Mansur, Biruni'nin çok iyi bir eğitim alabilmesi için her imkanı sağlamıştır. Yaşadığı çağa Biruni çağı dedirten bir alimdir. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmiyle 17 yaşında eser vermeye, astronomi alanında çalışmalarına ise 995 yılında daha 22 yaşındayken güneşin ve gezegenlerin eğimini saptayarak başladı. Me'munilerin başkent Kas'ı alıp Harzemşahları tarihten silmesiyle Biruni'nin çalışmaları biraz aksasa da ünlü bilgin Ebu'l-Vefa ile buluşup rasat çalışmalarını yapmaya başladı. Daha sonra Me'munilerin hükümdarlarından Ebu'l-Abbas sarayında Biruni'ye bir daire tahsis edip müşavir ve vezir olarak

0: görevlendirdi. Bu durum, hükümdarların ilme duydukları derin saygının göstergesi, ilim adamının da devlet başkanları arasındaki yüksek itibarının göstergesiydi. Gazneli Mahmud, Hindistan'ı alınca hocalarıyla Biruni'yi de oraya götürdü ve liyakatini bildiği Biruni'yi Hazine Genel Müdürlüğü'ne tayin etti. Kendisine sağlanan imkanlarla siyasi ve ilmi araştırmalarına devam etti. Üstad diye saygıyla yad edilen, yalnız İslam aleminin değil, tüm dünyada çağının en büyük bilgini olan Biruni, 1051 yılında 78 yaşında Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çince gibi daha birçok lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı. Vefatından sonra çoğu batı dillerine çevrilmiş ve defalarca basılmış, 200 civarında eser bırakmış, bunlardan ancak 22 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir. Biruni'nin dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü, günümüz matematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni kuralı denmektedir. Biruni, Newton ve Francis Pascal'dan tam 700 yıl önce ekvatorun uzunluğunu Pakistan'da tespit etmiş, dünyanın çapını ve çevresini ölçmeyi başarmıştı. El Kanunul Mes'udi isimli eserinde yer yuvarlağının büyüklüğünü saptamak amacıyla değişik bir yöntemden bahsetmekte ve bunun için Hint Okyanusu kıyısında denizden yüksekliği 652 arşın olan Zira El Sevda Dağı'nda kurulu Nenden Kalesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda bu yöntemle yer küre çevresini 6800 fersah yani yaklaşık 42.516 kilometre olarak hesaplamıştı. Bugünkü ileri teknolojiyle hesaplanan yer küre çevresi 40.225 kilometre olduğu bilindiğine göre o günün şartlarına göre aradaki fark normal sayılmaktadır. Zira hesaplamalarda kullanılan Arap mili, Kara mili, Deniz mili, fersah gibi ölçü ve dönüşüm farklılıkları bu farkı ortaya çıkarmıştır.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: La ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de böyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı

0: böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu.
1: Dostça bir tavsiye.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdık, konuşurduk. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicabe ve sikaye hizmetlerini eski görevlilerine vermesi. Peygamberimiz Aleyhisselam hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine varıp oturdu. Kabe'nin anahtarını elinde tutuyordu. Hicabe, Kabe'nin kayyımlığı hizmetini Osman bin Talha'dan, sikaye, hacılara su dağıtıcılığı hizmetini de Hazreti Abbas'tan geri almış bulunuyordu. Hazreti Abbas, Peygamberimiz Aleyhisselam'a elini uzatarak, "Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun, hicabe ile sikaye vazifelerini bizim üzerimizde birleştir," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben size halkın Beytullah'a göndereceği örtü gibi şeylerden geçiminizi sağlayacağınız şeyi değil, hacıların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere servetinizden harcayarak bu yüzden hayra ereceğiniz zahmetli şey veriyorum," buyurdu. Ve sikaye vazifesini Hazreti Abbas'a yeniden verdi. Hazreti Abbas'ın Taif'te üzüm bağı vardı. Gerek İslamiyet'ten önce gerek sonra oradan kuru üzüm taşır, sunulacak zemzemlerin içine ondan atılarak hacılara ikram edilirdi. Hazreti Abbas'tan sonra İbni Abbas da onun oğlu da ondan sonrakiler de hep böyle yaparlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Osman nerede?" diye sordu. "Bana Osman'ı çağırınız," buyurdu. Hazreti Osman bin Affan ayağa kalktı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Bana Osman'ı çağırınız," buyurarak emrini tekrarladı. Bunun üzerine Osman bin Talha ayağa kalktı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Şüphe yok ki Allah emanetleri ehil olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder," mealli ayeti okuyarak, "Ey Ebu Talha oğulları, Yüce Allah'ın emanetini sizde temelli kalmak ve dürüst hareket etmek üzere alınız. Onu zalim olmadıkça hiç kimse elinizden alamaz. Ey Osman, Yüce Allah size beytini, Kâbesini emanet ediyor. Yüce Allah'ın emanetini alınız. Ey Osman, işte anahtarlarını al. Bugün iyilik ve ahde vefa günüdür," buyurdu. Osman bin Talha anahtarı alıp gittiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam arkasından ona seslendi. Osman bin Talha dönüp gelince, "Sana vaktiyle söylemiş olduğum

0: Bulduğum şey vuku bulmadı mı diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam hicretten önce Mekke'de bulunduğu sırada Osman bin Talha'yı İslamiyet'e davet etmişti. O zaman Osman bin Talha, ''Ya Muhammed, sen kavminin dinine aykırı davranmış ve ortaya yeni bir din çıkarmış bulunuyorsun. Doğrusu benim sana tabi olacağım umman şaşılacak şeydir.'' demiş. Peygamberimiz aleyhisselam bir günde halkla birlikte Kabe'nin içine girmek isteyince, Kabe'nin kayyımı olan Osman bin Talha, Peygamberimiz aleyhisselama karşı çok kaba ve katı davranmış, Kabe'ye girmesine engel olmuştu. Peygamberimiz aleyhisselam onun bu uygunsuz davranışını sükunetle karşılamış ve ''Ey Osman, umarım ki bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersen vereceğim bir mevkide de göreceksin.'' buyurmuştu. Osman bin Talha, ''O zaman Kureyş mahvolmuş, kıymetten düşmüş olur.'' demişti. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Bilakis, asıl o zaman Kureyş yaşayacak ve kıymetlenecektir.'' buyurmuştu. Osman bin Talha vaktiyle kendisinin Peygamberimiz aleyhisselama söylemiş olduğu sözünü ve Peygamberimiz aleyhisselam da kendisine söylemiş olduğu sözü hatırladı ve ''Şehadet ederim ki sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün.'' dedi. Ebu Ahmed'in müşrikler tarafından gasp edilen evleri karşılığında cennette verilecek köşke razı oluşu. Ebu Ahmed bin Cahş, Ebu Sufyan bin Harb'in damadıydı. Kadın erkek bütün Cahş ailesi Mekke'deki evlerini barklarını bırakıp Medine'ye hicret ettikleri zaman Ebu Sufyan onların antlaşmalıları olmasına rağmen evlerine el koymuştu. Ebu Sufyan damadı Ebu Ahmed'in evini Amr bin Alkami'ye 400 dinara satmıştı. Ebu Ahmed bunu haber alınca söylediği bir şiirle Ebu Sufyan'ı kınamıştı. Peygamberimiz aleyhisselam fetih hutbesini irad edip bitirdiği zaman Ebu Ahmed Mescid-i Haram'ın kapısında devesinin üzerinde ''Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları, sizinle olan andımıza riayet ediniz. Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları, evimi bana geri veriniz.'' diyerek bağırmaya başladı. Peygamberimiz aleyhisselam hemen Hazreti Osman'ı yanına çağırdı. Bir şey söyleyip onu sevindirdi. Hazreti Osman da Ebu Ahmed'in yanına vardı, onu sevindirdi. Ebu Ahmed devesinden indi, halkla oturdu. Kendisinin Allah'a kavuşuncaya kadar bu evden bahsettiği duyulmadı. Ebu Ahmed'e ''Sana Resulullah aleyhisselam ne söyledi?'' diye sorduklarında ''Sabredersen senin için hayırlı olur. Bu evine karşılık sana cennette bir köşk var.'' buyurdu. ''Ben de sabrederim dedim.'' demiştir. Ebu Ahmed'in ev halkı da Resulullah aleyhisselam Ebu Ahmed'e ''Evine karşılık sana cennette bir köşk var.'' buyurdu demişlerdir. Peygamberimiz aleyhisselamın vefatından sonra Hazreti Osman da fetih günü Ebu Ahmed'in sözü üzerine ''Resulullah aleyhisselam sana ne söylemişti?'' diye sorulmuştu. Hazreti Osman, ''Resulullah aleyhisselamın sağlığında ondan söz etmedim. Vefatından sonra söz eder miyim hiç?'' demiştir.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: okudukça eser
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Efendim merhaba. Peygamber Efendimizin veda haccını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arafat'a gelmişlerdi. Bundan sonra Nemire'de bir çadırda öğle vakti, zevalede gölgelendi, dinlendikten sonra kalktı. Devesinin üzerinde vardı meydan ortasına, huşu ile Rabbim dedi, çok şükürler olsun sana. Ey insanlar, sözlerimi bugün iyi dinleyiniz, belki de bu yıldan sonra buluşmayız bir daha biz. Size nasıl mukaddesse bugün, bu ay, bu şehriniz, bütün can, mal, ırzınız da öyle kutsal, öyle aziz. Ey ashabım, Rabbinize ererseniz siz muhakkak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. Sakın sizler benden sonra dönüp küfrü dalalete, boynunuzu vurmayınız kapılarak cehalete. Nakletsin bu tavsiyemi şimdi burada bulunanlar, olur ki nakleyleyenden duyan daha iyi anlar. Ey ashabım, unutmayın, düşününüz daim sonu, kimde varsa bu emanet sahibine versin onu. Faiz kalktı, borcunuzun anasını verin ancak. Ne zalim ol ne de mazlum, faizcilik artık yasak. Dünün bu pis adetini çiğniyorum işte bugün. Abbas'ındır ilk olarak kaldırdığım faiz bugün. Kalkmıştır kan davaları ki dünün baş belasıdır. Kaldırdığım ilk davada Rebiya'nın davasıdır. Kölelerin hukukunu unutmasın hiçbiriniz. Onlara da sizinkinden yediriniz, giydiriniz. Bundan sonra şeytan artık bu yerlerde tutunamaz, fakat bazı küçük işte uyarsanız ona biraz. Bu onu çok sevindirir. Sakınınız böyle şeyden. Ey insanlar, bundan sonra şunları da söyleyeyim ben. Eşleriniz üzerinde sizin büyük hakkınız var. Onların da sizde vardır karşılıklı iffet bunlar. Onlar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Onlar hayat ortağınız, vermiş Allah emaneten. Kadınlarla güzel güzel geçinmek bir borçtur size. Ey insanlar, bu sözümde yatıştı mı zihninize? Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Ona sıkı sarıldıkça hiçbir zaman hidayetten, doğru yoldan ayrılarak sapkınlığa düşmezsiniz. O da Allah kitabıdır. Bilin bunu böylece siz. Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Hiç şüphesiz kardeştir her Müslüman Müslümanın. Birinize ait olan başkasına olmaz helal. Müstesnadır.

bundan ancak rıza ile verilmiş mal. Nefsinize zulmetmeyin, Allah onu kayırmıştır. Mevla her hak sahibinin hakkı neyse ayırmıştır. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise onun ancak, zanilerin cezası taş, hesabını hak soracak. Kendisini babasından başkasına nispet eden yahut kendi sahibinden başkasına kaçıp giden soysuzlarla nankörlere Cenab-ı Hak lanet eder. Dünyada da ahirette de böylesinin hali beter. Uğrar bunlar meleklerin, müminlerin lanetine, Yüce Allah böylesini layık görmez rahmetine. Müsaade almadıkça bir kadının kocasından başkasına mal vermesi caiz olmaz hiçbir zaman. Ey insanlar, ne derseniz soracaklar size beni. Elçiliği tebliğ ettin, yaptın deriz vazifeni. Efendimiz parmağını göğe doğru dikti hemen. Ya Rab dedi, şahit ol sen, şahit ol sen, şahit ol sen. Allah o gün şu ayeti elçisine kıldı inzal. Muhakkak ki bugün size dininizi ettim ikmal. Size ihsan eylediğim nimetimi bütünlettim. Dininizin Müslümanlık olmasını kabul ettim. Resulullah bu ayeti müminlere müjdeledi. Bilal'e kalk namaz için sen bir ezan oku dedi. Öğle ile ikindiyi bir arada eda etti. Bundan sonra devesine binip Arafat'a gitti. Efendimiz o gün orada eğleştiler akşama dek. Uzunca bir dua yaptı Beytullah'a yönelerek. On binlerce insanlardan vücut bulan bir cemaat, peygamberin etrafını kuşatmıştı o gün kat kat. Devesinin üzerinde iniyorken Arafat'tan, sakin olun, sakin olun demekteydi zaman zaman. Akşamüstü Müzdelife mevkiinde kıldı karar. 10 Zilhicce pazar günü gün doğmadan ayrıldılar. Amcasının oğlu Fadlı terkisine almışlardı. Ona küçük taş toplatıp Cemre denen yere vardı. O taşları sağ elinin baş şehadet parmağıyla atıyorken beni dedi dinleyin can kulağıyla. İfrattan siz çok sakının, geçmişleri mahva sebep, dinde ifratları idi, bunun için yok oldular hep. Gözlerini kaldırarak dalgalanan halka baktı, gözler nemli, kalpler yufka, işte böyle olacaktı. Yürekler hep temizlenmiş, yönler hakka doğrulmuştu, 23 yıllık uğraşmanın kârı işte bu olmuştu. Parlatmıştı yeri göğü, hakikatin nuru bütün, peygamberlik tarihi de mühürlendi artık bugün. Dinin kemal bulduğunu bugün sanki beşeriyet hilkatin her zerresinden dinliyordu ayet ayet. Ey insanlar, ben ki dedi Allah'a çok hamd ederim. Elçinizin sözlerini duyun, ona uyun derim. Haccın bütün usulünü öğreniniz bugün benden. Bilmiyorum, belki artık hac edemem bir daha ben. Hiç durmadan dönen zaman, bugün Hakk'ın göğü yeri, yarattığı ilk heyete, ilk haline döndü geri. Bir sene 12 aydır, bundan 4'ü haram aylar. 3'ü sıra takip eder, en başında Zilkade var. İkincisi Zilhicce'dir, Muharrem var ondan sonra. Recep ise son cümdin gelir hemen ardı sıra. Bildiniz mi siz bugünün nasıl bir gün olduğunu? Allah ile peygamberi daha iyi bilir bunu. Kurban günü değil midir bugün? Evet, hiç şüphesiz. Öyleyse hangi ayın içindeyiz? Söyleyin siz. Allah ile peygambere elbette bu aşikardır. Zilhicce'de değil miyiz? Tereddüte yol mu vardır? Peki hangi şehirdeyiz? Bilir Allah, Resul en çok. Haram olan bir şehirde değil miyiz? Hiç şüphe yok. Biliniz ki mallarınız, canlarınız, namusunuz bugün bu ay bu yurt gibi tamamıyla kutsal, mahfuz. Ey ashabım, benden sonra sakın küfre sapışmayın. Sizler birbirinizi öldürmeyin, kapışmayın. Rabbinizin divanına çıkarsanız bir gün mutlak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. İşlediği cinayetten mesul olur cani bizzat. Bir caninin işleyinden mesul mahkum olmaz evlat. Namaz kılın, oruç tutun, Hakk'a kulluk eyleyin siz. Uysal olun buyruğuma, uçmaklara girersiniz. Yüksek sesle müminlere sordu tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettin denilince Rabbim dedi, şahit ol sen. Bundan sonra Efendimiz ayrılarak artık oradan gitti Zebih mahalline, ettirdi 100 deve kurban. Kurbanların etlerini yoksullara dağıttırdı. Saçlarını kestirmek için tez bir berber çağırttırdı. Biraz sonra müminlerle gitti Zemzem kuyusuna. Abbas hemen su çekerek saygıyla sundu ona.
Efendimiz sonra

Tekrar Mina denen yere gitti. Orada öğle namazını cemaatle eda etti. En sonunda irade etti Mina'da bir hutbe daha. Zilhicce'nin 13'ünde indi artık muhasaba. Resulullah ertesi gün yönelmişti Medine'ye. Yürüyüşü durdurunca ashab sordu ne var diye. Ben buyurdu bir insanım, gelecektir elçi bana. Uyup onun davetine gideceğim haktan yana. Fakat size bıraktım ben iki büyük şey muhakkak. Biri hakkın kitabı ki hidayet nur onda ancak. Alıp hakkın kitabını ona sıkı bağlanınız ve ev halkım hakkında da Allah'ı siz çok anınız. Zülhuleyfe denen yerde konakladı bir tek gece. Medine'yi gördüğünde Rabbim dedi gayet yüce. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onundur, hamd onadır, onun gücü, kudreti çok. Yaradan her şeye kadirdir. Dönüyoruz şimdi artık, tevbe ettik, kulluk ettik, secde ettik, şükür kıldık. Her vaadini yaptı Allah, yardım etti Muhammed'e, birleşen hep düşmanları, o uğrattı hezimete. Efendimiz Uhud meşedinde. Gitti Uhud meşhedine, memnun etti şehitleri. Teessüre gark eyledi bu ziyaret peygamberi. Andı durdu onları hep. Son derece hüzünlendi. Bulutlandı kirpikleri, gözlerinden yaşlar indi. Peygamberimizin vefatı. 11. yıl, ilk Rebi ayı, 632. yıl, Mayıs-Haziran ayı. Belli değil günü, fakat 8. yıldaydı. Allah Resulüne yarlanmak dile dedi. Ecelinin yaklaştığı ona ima buyurulmuştu. Efendimiz bundan sonra istiğfara koyulmuştu. Her Ramazan itikafa giriyordu 10 gün kadar. Fakat bunu sonraları 20 güne çıkardılar. Yaşıyordu son gününü Hakk'ın yüce peygamberi. Malumdu bu eshabada 8. yıldan beri. Bir gün Nasr suresinden girişmişti bahse. Ömer var mı dedi bu surenin tefsirini tam bilenler? Herkes bir şey söylemişti. O sırada pek genç olan sordu İbni Abbas'a da, nedir senin mütalaan? Bunda dedi peygamberin ölümüne işaret var. Yarlanmak dilekleri ölüm ile alakadar. Cibril her yıl Kur'an okur dinletirdi peygambere. 11. yılda bu iş tekrarlandı birkaç kere. Müminleri Safer ayı acılarla geldi yaktı. Efendimiz mezarlığa gitmişti bir gece vakti. Döndüğünde kendisinde sezmişti bir rahatsızlık. Neşesi hiç kalmamıştı. Çıkmıyordu evden artık. Fakat ezan okundukça hanesinden mescidine geçip namaz kıldırdı, döner idi eve yine. Peygamberin müminlere kıldırdığı en son namaz derler akşam namazıydı. Namazdan o alırdı haz. Efendimiz günden güne zayıflayıp gidiyordu. Ayşe ana gece gündüz ona hizmet ediyordu. Medineli Müslümanlar çekildikçe ıssız yere için için ağlaştılar, yas tuttular peygambere. Onların bu acısını peygambere duyurdular. Üzülmüştü pek ziyade fakat sükut buyurdular. Vakit vakit şiddetlenen başında bir ağrı vardı. Bunun için son namazda da başına bir mendil sardı. O gün yatsı namazını kıldılar mı diye sordu. Hayır, sizi bekliyorlar denilince biraz durdu. Bol su ile yıkanarak kalkmak için çabalarken yıkılmıştı döşeğine. Ayılınca sordu hemen. Kılındı mı namaz? Hayır, bekliyorlar sizi dendi. Efendimiz tekrar yunup kalkmak için çok emendi. Fakat yine baygın düştü. Ayıldığı zaman tekrar yıkanarak kalkıyorken hemen düşüp bayıldılar. Ayılınca bari dedi imam olsun Ebu Bekir. Ayşe ya Resulallah babama bu ağır gelir. Çünkü onun kalbi yufka kıraatta ağlar durur. Makamında dayanamaz görün dedi onu mazur. Efendimiz gidin dedi Ebu Bekir imam olsun. Geçti o da peygamberin mihrabına mahzun mahzun. Hakk'ın yüce peygamberi vefatından 4 gün önce çarşamba günü öğle vakti biraz iyilik hissedince 7 tulum su dökündü geldi sonra Abbas Ali. Götürdüler mescidine kalmamıştı hiç mecali. Ebu Bekir namazdaydı yer değişmek istemişti. Efendimiz işaretle sen yerinde dur demişti. Ebu Bekir'in sağ yanına durup namaz kılmışlardı. Bundan sonra yavaş yavaş minberine doğru vardı. Oturdu ilk basamağa. Allah'a çok hamd eyledi. Ey ashabım beri gelin yaklaşınız bana dedi. Müslümanlar yaklaşınca buyurdular.
Siz ne diye vefatımı düşünerek düşersiniz endişeye? Ümmetleri arasında kim kalmış?

eski elçilerden, ben de öyle aranızda yaşayayım ebediyen. Bilmiş olun, Rabbime ben ereceğim ey yoldaşlar. Çünkü benim bu hususta hepinizden çok hakkım var. Kevser Havzı kenarında bulursunuz beni ancak. Bana ermek isteyenler günahlardan olsun uzak. Din uğrunda göç edenler sizden sevgi saygı bulsun. Onlar da birbirlerine çok hayırlı, haklı olsun. Her iş hakkın izni ile, dileğiyle ceryan eder. Olmayınız siz ivecen, emeğiniz boşa gider. Kul ne kadar ivse dursa, Yüce Allah tacil etmez. Direnenler yenilirler, Allah'a güç kuvvet yetmez. Onu çelip kandırmaya, yeltenenler aldanırlar. Çünkü Allah Teala'yı aldatmaya imkan mı var? Ensar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Size onlar değil miydi evlerinde ikram eden? Evet onlar değil miydi yoksul iken siz bir zaman sizi kendi özlerinden her hususta üstün tutan? Öteki halk çoğalırken Medineli bu kardeşler bir tuz gibi günden güne eriyecek azar azar. İçinizden herhangisi geçer ise iş başına iyilikten hiç ayrılmasın Medineli kardeşine. İşittim ki çok görülmüş Üsame'ye kumandanlık. Bundan önce Zeyd'e dahi görmediler bunu layık. An içerim Allah'a ki Zeyd bu işin tam ehliydi. İnsanların arasında o bana çok sevimlidir. Zeyd'in oğlu Üsame de en sevimli kumandandır. Ey insanlar şüphe yok ki Muhammed de bir insandır. Ben her kimin arkasına vurmuş isem işte arkam. Gelsin vursun ödeşelim. Saymam bunu bir intikam. Her kimin de evvel ahir varsa bende alacağı, işte malım, gelsin alsın, ödemenin bu tam çağı. Dünya ahiret nimetinden birisini tercih için, Yüce Allah bir kuluna dünyadayken verdi izin. O da Allah yanındaki nimetleri tercih etti. Çünkü ahiret nimetleri sayısız ve müebbetti. Yoktur Ebu Bekir gibi insanların arasında, benim için cömert olan, kendisini eden feda. Ümmetimden dost tutsaydım Ebu Bekri tutardım ben. Lakin şu din kardeşliği kıymetlidir bütününden. Mescitteki kapıların bütününü kapatınız. Ebu Bekri olan açık kalsın bir o yalnız. Helal ile haramı da bilmeyiniz sakın benden. Yaradan'ın kitabında bulunanı bildirdim ben. Azık görün ahiret için ey Fatıma, ey Safiye. Kurtaramam sizi yarın kızım yahut halam diye. Yavaş yavaş döndü eve. Fatıma'ya saldı haber. Onun hemen kulağına hafif bir söz söylediler. Fatıma'nın gözlerinden buram buram yaş döküldü. Fısıldadı bir söz daha. Onun bu kez yüzü güldü. Fatıma der, önce bana vefatını verdi haber. Sebep budur ağlamama. Sonra dedi, etme keder. Ey halkımın arasından sensin bana ilk gelecek. Bu müjdeyi duyduğunda ferahladım, sevindim pek. Efendimiz bundan sonra günden güne zayıfladı. Artıyordu hastalığı, pazartesi hafifledi. Yanındaki pencerenin perdesini kaldırarak namaz kılan cemaati seyreyledi Resul-i Hak. Gülümsedi beyaz yüzü, yorgun düştü yatağına. Yönelmişti bakışları ezeldeki otağına. Baygınlıklar sıklaştıkça Fatıma çok ağlıyordu. Efendimiz, neye kızım ağlıyorsun diye sordu. Baban dedi, bundan sonra hiç ızdırap çekmeyecek. Geçti tekrar kendisinden, diyordu ki, evet, gerçek. Dünya ile ahiretten birisini tercih edin. Hak Teala Hazretleri elçilere verir izin. Efendimiz Hakk'a bazen dileğini arz ediyor. Saadete erenlere yoldaş eyle Rabbim diyor. Ve bazen de al yanına diyor, onu özlüyordu. Hiç şüphesiz Mevlası da elçisini gözlüyordu. Yumuşatılan bir misvakle uğuşturdu dişlerini. Kaçırmadı son demde de temizlenmek işlerini. Efendimiz öğle sonu almaktaydı ağır nefes. Dudakları depreşince duyulmuştu şöyle bir ses. Namaza çok dikkat edin, bir de köle hukukuna. Ne büyük şey, Hakk'a tapmak, zulmetmemek mahlukuna. Beklenilen vakit geldi, Efendimiz gidecekti. Can alıcı melek hemen ellerini ondan çekti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun aziz ve muhterem Akra dinleyicileri. Allah bu güzel günün içinde saklı olan hayırlardan cümlemizi, cümlenizi istifade ettirsin. Bu cuma sohbetinde Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu ve kerramallahu vecihe hazretlerinden rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifi bahis konusu etmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birkaç kaynak var, İbni Asakir, efendim İbni Necar ve efendim daha başka kaynaklar var. Orada rivayet edildiğine göre buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, rivayet eden ravisi Hazreti Ali Efendimiz, men iştaka ilel cenneti sabaka ilel hayrat ve men eşfaka minen nari leha aniş şehevat ve men terakkabal mevte sabara alel lezzat ve men zehhede fil dünya hanet aleyhil musibat. Şimdi bu dört tane cümle var. Bu cümleler üzerinde açıklama yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men iştaka ilel cenneti sabaka ilel hayrat. İlk cümle bu. Kim cennete müştak ise hayırlara yarış edercesine koşar gider. Ve men eşfaka minen nar, kim cehennemden korkuyor ise leha ani şehevat, nefsinin şehevani arzularından efendim kaçar. Ve men terakkabel mevt sabara alel lezzat, kim ölümün göz önünde olduğunu anlarsa, müşahede ederse, ölümü görürse lezzetlere kendisini kaptırmaz, sabreder. Efendim böylece efendim ahirete hazırlanmaya dikkat eder. Ve men zehede fid dünya, kim Allah'ın sevdiği bir huy olan dünyaya meyletmemek, zahid olmak, dünya konusunda müstakni bir halet-i ruhiye içinde olmak, buna züht duygusu diyoruz. Kim dünyaya karşı böyle bir züht duygusu içinde olursa, hanet aleyhil musibat, artık ona kendisine gelen çeşitli belalar, musibetler, efendim kolay gelir, onlara tahammül etmekten zorluk çekmez, onları umursamaz. Şimdi muhterem dinleyiciler, tabii şöyle bir soruyu sorabiliriz. Yani kim var cenneti istemeyen? Cennet, bizim inandığımız Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği ahiret yurdu. Yani mümin bir insan, ebediyen ahirette Allah'ın rızasının olduğu ve mümin kullarına gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin oturup da hayal edip de tahayyül bile edemeyeceği kadar güzellikleri, nimetleri, efendim hoş şeyleri topladığı bir mükafat yurdu cennet. Biz buna inanıyoruz. Efendim Tevrat'ta ve İncil'de de var. Yani ehli kitap dediğimiz kendilerine eskiden peygamber gönderilmiş ümmetler de inanıyor. Yani bütün Hristiyan alemi de cennete inanıyor. Efendim ufak tefek telaffuz farklarıyla biz Adin cenneti diyoruz, onlar Aden diyorlar. Efendim vesaire. Biz Firdevs diyoruz, onlar Paradise diyorlar. Ama onlar da inanıyorlar. Efendim Yahudiler de inanıyor. Hatta daha başka dinler tarihi yönünden inceleyecek olursak, tabii onlarda da kendilerine Allah'ın muhakkak ki bir peygamber göndermiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah hiçbir kavmi peygambersiz bırakmamış. Hepsine bir beşir, bir nezir, haber verici, bir muhbir-i sadık, Allah'ın efendim emirlerini getirici bir görevli, manevi görevle görevlenmiş bir kimse mutlaka her devirde, her yerde efendim gönderilmiş. Bu muhakkak ve immin ümmetin illa halafiha nezir. Bu gerçek. Binaenaleyh yani zaten Müslümanlar dünya nüfusunun 1/5. Hristiyanlar da efendim çeşitli yüzlerce mezhepleri vesairesi var ama derleyip toplarsak hepsi cennet inancında. Efendim Yahudiler ve diğer şeyler, yani dünyadaki insanların büyük çoğunluğu cennete inanıyor. Cenneti seviyor, cenneti istiyor. Efendim dünyada güzel bir şey gördü mü, bir yer gördü mü, manzara gördü mü, cennet gibi güzel, aman efendim paradise falan gibi diyor. efendim böyle isimler veriyorlar, tamam. Ama bu kuru sevgi efendim olmaz. Yani bir insan bir şeyi severse sevdiği için yapabildiği bazı şeyler olabilmeli. Efendim bazı fedakarlıklar olmalı ve o sevdiğini kazanmak için, o hak etmek için efendim yapması gereken bir takım ödevleri var. O ödevleri yapması, vazifeleri yerine getirmesi lazım. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yani men iştaka ilel cennet. İştak, yani iştiyak duyarsa, yani şevk duyarsa, istiyor böyle, yana yakıla istiyor. Tamam, bir insan cenneti istiyorsa ne yapacak? Onun fiili görünümü, o insanın fiili görünümü nasıl olacak? Oturacak mı bir kenarda miskin miskin? Hayır. Sabaka ilel hayrat. Yani hayırlı işleri yapmaya müsabaka edecek. Başkalarıyla müsabaka edecek. Müsabaka tek kişiyle olmaz. Müsabakaya birçok kimse katılır. Yarış demek yani. Efendim ben daha öne geçeceğim, ben daha öne geçeceğim diye. Yarış demek müsabaka. Sabaka ilel hayrat. Hayırlara yarışacak. Başkalarına da bakacak. Ha, bu hayır yapıyor. Şu da hayır yapıyor ama ben onlardan daha çok hayır yapayım. Ben Allah'ın daha sevgili kulu olayım. Ben Allah'ın rızasını kazanmaya daha çok masraf yapayım. Daha çok hizmet ortaya koyayım. Daha çok insanı mutlu edecek, Allah'ın rızasına uygun, Peygamber Efendimiz'in efendim rızasını kazanmaya vesile olacak işleri daha çok yapayım diyecek. Musabaka yapacak yani. Yarış yapacak. Nerede yarış yapacak? Hayırlarda. Efendim hayırları işlemeye doğru bir yarış yapacak. Bu hayırlar neler olabilir? Tabii hayırın ilk başı insana fayda verecek en büyük hayır ibadetlerdir. Bir kere insanın ilk önce kendisine hayrı olması lazım. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, efendim haramdan kaçınmıyor, günahları işliyor. Böyle bir insanın kendine hayrı yok deriz biz. Yani kendisine herkesten fazla kötülüğü kendisi yapıyor deriz. Tabii bir insan eğer şeyse, efendim ilk önce kendisine hayrı olan, ibadet ve taati yapan bir insan demektir. Hayırlara koşan bir insan, ilk önce kendisine hayrı olan bir insan demektir. Bu bir. Ondan sonra da başkasına hayrı olan insan demektir. Biliyoruz ki bizde hayır mefhumu var, yani hayır kavramı var İslam'da. Ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerif var. Hemen hemen bütün Müslümanlar bilir, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Yani görüyorsunuz İslam işi sadece kuru bir dava, kuru bir efendim inanç, işte ben inanıyorum falan deyip bir kenarda durmaya bağlamıyor. Faydalılık ortaya koyuyor. Yani iş yapılacak. Bu iş de insanlara faydalı olacak. Ve insanların en hayırlısı, öteki insanlara faydası en çok dokunandır diye geçiyor. O zaman İslam'da hayır nedir, faydalılık nedir, faydasızlık nedir diye faydayı, faydasızlığı, hayrı, şerri iyice düşünmesi lazım. Bunların böyle Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım ve bir Müslümanın hayrı yapma ve faydalı olan şeyi yapmaya koşturması lazım. Nasıl olmuş İslam tarihinde? Bakın, kendi yakın çevremize bakalım. Hani uzaklara gidersek belki okumuşuzdur, belki okumamışızdır, bilmeyebiliriz ama şu çevremizdeki eserlere bakalım. İstanbul'un böyle Fatih semti gibi eski ecdadımızın yaşadığı yeni kurulan semtler olmayan köklü semtlerinde şöyle dolaşın, iki adımda bir çeşme vardır. Filancanın efendim hayır hasenat sahibi, filanca ağanın, filanca hacının, filanca efendim zatın hayrıdır. Bir Sibyan mektebi vardır. Sibyan ne demek? Çocuklar demek. Çocukları okutan şeyi vardır. Bir Darül Kur'an'ı vardır. Kur'an öğreten bina yapmıştır. Efendim bir aşhanesi vardır, mimarhanesi vardır, hastanesi vardır. Hele hele o Bezme Alem Valide Sultan'ı ne kadar seviyorum. Yani hayranım kendisine. Bezme Alem Valide Sultan'ın Vatan Caddesi'nden geçerken görüyoruz. İşte Groba Hastanesi var. Efendim işte bedava gariban Müslümanlar burada tedavi olsun diye hayırlar yapmış. Efendim İstanbul'un sulunu sağlayan Terkos tesislerini vesaireyi vesaireyi vakfeden o. Efendim birçok cami yaptırmış, hayır yaptırmış vesaire vesaire. Yani çevremize baktığımız zaman Valide Sultan Hazretleri gibi, Bezme Alem Valide Sultan Hazretleri gibi bütün sultanların, vezirlerin, zenginlerin, ağaların, hacı efendilerin efendim hep hayır bıraktığını görüyoruz arkada ve istifade edilen. Ya bir çeşmedir, ya bir hastanedir, ya bir böyle faydalı bir sosyal müessesedir karşımızda. Hem de monumental yapmışlar. Yani şunu demek istiyorum bu sözde. Böyle asırlara dayanan sağlam, efendim, kesme taştan, kurşunlarla taşları birbirlerine perçinleyerek muazzam eserler yapmışlar. Asırlar yıkamamış, ihmal yıkamamış, efendim bilmem düşmanlık yıkamamış da hala dimdik ayakta duruyor. Görüyoruz ki tepeden tırnağa ecdadımız hayır yapmaya yönelmiş. Yani İslam'ı lafta bırakmamış. İslam'ı başka insanlara hizmet etmek, başka insanların gönlünü almak, başka insanları sevindirmek, onların hayır duasını kazanmak, efendim, hatta daha öteye bir şey söyleyeyim. Yani insanları değil, hayvanları bile düşünmüşler. Kuşları düşünmüşler. Kuşlar için yuvalar yapmışlar. Uçamayan kuşlar için vakıflar koymuşlar. Efendim, kanadı kırık leylekler için, efendim, onlar tabii sıcak memleketlere uçacaklardı. Kanadı kırık uçamıyor. Kaldı bu soğuk yerde. Ona bakılsın diye vakıflar tesis etmişler. Hatta hiç unutmuyorum, çok hoşuma gitti. Hani bir hizmetçi bulaşığı yıkarken, diyelim ki köle, efendim, cariye kıymetli bir tabağı kırdı, ne olacak? Efendisi azarlar, bağırır, çağırır filan. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Onu da hatırlatayım bu arada. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki,

Yani hizmetçiniz bir tabak kırarsa azarlamayın onu. Niye? Çünkü eşyanın da bir eceli var. Onun da bir ömrü var. O da bir zaman gelecek, bitecek. Yani tamam, müddeti dolmuştur. İşte böyle olacak. Olmuş. Yani ondan dolayı artık olan olmuş. Ötekisini azarlamayın diyor Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber Efendimiz öyle demiş ama bir de tabii canı yanar bir insanın kıymetli bir eşyası kırıldığı, döküldüğü zaman yüreği yanar hakikaten. Kendi çocuğu olsa da biraz niye böyle yaptın diye sertelir, kaşını çatar, bağırır, çağırır. Veya bir daha yapmasın diye düşünür, terbiye olsun diye düşünür, dikkat etsin diye düşünebilir filan. Efendim bağırır, çağırır. Ama dedelerimiz ne yapmış? Bağırır, çağırır ama gönlünde bir şey kalır, yüzüntü kalır filan diye. Efendim tabak kıran hizmetçinin efendim tabağını tazmin etsin, yani ödesin diye, ona yardım yapılsın da ödesin diye vakıf kurmuşlar. Yani hizmetçiyi bile koruma var. Zaten kölesine efendim yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, yani harpte alınmış bir esir bile olsa öldürmeye hakkı vardı. Çünkü onu öldürmeye karşısına gelmişti. Ama gene de iyi bakacak. İslam'da kölelerin durumu da gayet insani bir bakış var. Demek ki ecdadımız fiilen hayırlara koşmuşlar. Yani ben bakıyorum ki kabre firavunlar gibi hazineler gömmemişler. Hitit kralları gibi efendim başka hani mezarlarını buluyorlar, açıyorlar. O işinden çeşitli hazineler çıkıyor. Öyle şeyler bırakmamışlar. Ne bırakmışlar? Herkesin faydalandığı sosyal tesisler bırakmışlar. Hastaneler bırakmışlar. Şırıl şırıl akan çeşmeler. Yani onlar çeşmeleri yapmışlar. Hatlarını döşemişler. Borularının künklerini hazırlamışlar. Bentlerini yapmışlar. Yani barajlarını yapmışlar. Her şey tamam. Biz mevcudu koruyamamışız. Akan çeşmeleri akmaz hale getirmişiz. Musluğunu koruyamamışız. Ne kadar güzel böyle burmalı musluklar vesaireler yapmışlar. Zincirli taslar kenarına koymuşlar. Tasın konulacağı iç pencerecikler, nişler yapmışlar. Her şeyi düşünmüş ama bundan ne var yani? Hayra koşmak var. İnsanlara faydalı işler yapmak var. Yani bir başkası onun yaptığı hayırlı bir şeyden istifade edip de oh ya Rabbi çok şükür deyince, yaptırandan Allah razı olsun deyince, bu taraftan kenardan onu duyduğu zaman, gördüğü zaman veya görmese bile görüyormuş gibi olduğu zaman mutlu oluyor, seviniyor. Benim ortaya koyduğum bir eserden bir insan istifade etti, bir kuş istifade etti, bir hayvan efendim istifade etti diyor. Peygamber Efendimiz'e soruyor sahabeden bir zat-ı muhterem radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah, ne kadar zorluklarla kuyudan elimle su çekiyorum, ellerim yara oluyor, ipleri çeke çeke kovadan suyu boşaltıyorum hazneye, benim develerim su içsin diye. Tam o sırada hadi efendim ihtiyarlamış uyuz, efendim hastalıklı salıverilmiş işe yaramaz develerden de geliyorlar, yanaşıyorlar. Onlar da benim bir zahmetle çektiğim sudan onlar da höpür höpür içiyorlar. Tabii bir devenin de karnı geniştir, ne kadar su içer, benim halim ne olacak şimdi, ben bu kadar yoruluyorum, bunda da sevap var mıdır diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ona da ciğeri yanıyor tabii sıcaktan, zavallı hayvan işe de yaramadığı için kimse de bakmıyor. İşe yaradığı zaman bakarlardı işe yarasın diye ama şimdi de hastalandı, ihtiyarlandı, işe yaramaz, sakatlandı diye kimse bakmıyor. İşte ona da su vermekte fayda vardır, ecir vardır, sadakan olur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam bu. İslam çok güzel bir din. Ama biz o güzelliği hem anlamalıyız hem de başkalarına anlatabilmeliyiz. Bakın İslam budur diyebilmeliyiz. Herkes İslam deyince efendim menfi propagandalar var böyle. Efendim kara kara şeyler, tablolar çiziyorlar. Korkunç korkunç, çatık kaşlı çatık kaşlı, palalı, mızraklı, kanlı bilmem neydi filan ters göstermeye çalışıyorlar. Tabii propaganda sistemleri önemlidir. Yani reklam ve propaganda bir insanı alırsa masum bir insanı kapkara yapar. Efendim hırsız, arsız, yüzsüz, edepsiz bir insanı da göklere çıkartabilir. Zaten görüyorsunuz gazetelerde, efendim sayfalarda, sosyete sütunlarında bunların nice nice misalleri var. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu izahını yaptığımız hadis-i şerifte buyuruyor ki, yani sonuç olarak cenneti istiyorsa insan, ben cenneti istiyorum diye kenarda durmayacak, hayırlara koşacak, faydalı işler yapacak. Çok önemli muhterem kardeşlerim, boş durmayacak. Yani oturmayacak, eser verecek, efendim eylem yapacak, iş yapacak, hayır yapacak ve yaptığı hayır da faydalı olacak. İşe yaramaz bir şey olmayacak, işe yarayan bir şey olacak yaptığı şey. İnsanlar, hayvanlar, canlılar, dünya hepsi faydalanacak, yani asırlar boyunca faydalanılacak. Ve bir insan bir ağaç dikse, o ağacın dalına bir kuş konsa, meyvasından gagalasa, onu yapana, dikene bir sevap veriliyor. O ağacın altına birisi otursa, gölgelense, dikene bir sevap veriliyor. O ağacı dikmiş olan, o fidanı dikmiş olan kimse ölmüş olsa bile sevap kazanıyor. Dununu yaksa, kurumuş olsa,

gördükçe sevap kazanılır filan. Ama bir semtte bir tane iki tane cami var, doldu, tamam. Zaten bu ihtiyacı karşılıyor ve fazla bile geliyor. Üçüncü bir tane sen yapacağını o zaman düşün. Cami yerine buraya şimdi başka ne lazım filan diye. Onu yapmaya çalış. Elhamdülillah biz hamdü senalar olsun efendim Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo efendim şirketi kurmakla bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayrı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor, asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri, efendim işte bu hadis kitapları, mübarekler, hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır. Hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok. وَمَنْ اَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ Bir de bunun karşı tarafı var. Efendim ben cehennemden korkuyorum. Allah'ın gazabına uğramak istemem. Çeşitlerin içinde cayır cayır yanmak istemem. Çeşitli işkencelerle manevi efendim Allah'ın bildiği efendim Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği çeşitli cezalara maruz kalmak istemem. Sevdiklerimden ayrı düşmek istemem. Efendim kahrolmak, mahvolmak istemem. Tamam. İyi güzel istemiyorsan o zaman ne yapacaksın? Leha ani şehvat. Böyle düşünen bir insan şehvetlerden şöyle frenler, kendisini geriye çeker, alıkoyar. Şehvat ne demek? Şehvat-ı nefsaniye, yani insanın içinin, nefsinin, egosunun canının çektiği, istediği şeyler. Efendim dondurma isteyebilir insan, yemek isteyebilir, gezmek isteyebilir, eğlenmek isteyebilir, uyumak isteyebilir, çalgı çalmak, şarkı söylemek isteyebilir, dinlenmek isteyebilir, oyun isteyebilir, kumar isteyebilir, efendim bilmem, bir başkasının malını isteyebilir, ah şu benim olsa alsam filan diye ama yani insanın içinin çektiği, nefsinin, canının çektiği, istediği her şeyi alması, yapması doğru değildir. Nedir? Bunun bir sınırı vardır, kanunlardır, ilahi kanunlardır, Allah'ın hükmüdür, haram, helal fikirleridir. Ondan sonra bir de bazı istekler muzırdır insanoğlu için. Yani o isteklerin peşine düştüğü zaman insan alkolik oluyor. İnsan efendim eroinman oluyor. İnsan efendim şehvet perest olarak gençliğini yitiriyor, sıhhatini yitiriyor filan. Yani her şeyin bir dozajı var. İlacın da bir miktarı var. Damlanın da sayısı var. 15 damla damlatacaksın bir bardağa. Günde 2 defa içeceksin diyor doktor mesela. Her şeyin bir miktarı var. Her şeyi istediği güzel bir şey bile olsa onun bile miktarı önemli. Bir de istediği şey güzel olmayabilir. Faydalı olmayabilir. Zararlı olabilir. İşte aman canım çekiyor. Çok istiyorum. Çocuk mesela annesinin eteğine yapışıyor. İlla şundan istiyorum. Evladım olmaz. O sana zararlı. Midene dokunuyor. Vesaire. Efendim hastasın. İşte dişlerini çürütür vesaire. İlla istiyor. İstiyor ama pis, temiz değil vesaire. Demek ki insanın şehevatı nefsaniyesinden yani nefsani arzularından, isteklerinden vazgeçebilmesi veyahut onları frenleyebilmesi lazım. Frenleyen bir insan, kendisini kontrol edebilen bir insan, dolu düzgün arzularının peşinde koşmayan, sürüklenmeyen, harama helale dikkat eden, kanunlara efendim hakka, hukuka riayet eden, efendim günahlardan kaçınan bir insan olması lazım tabi. Bunlar şart. Evet insanın bir şeyler isteyebilir ama herkes her istediğini yaparsa olmaz. Ben şu kadını istiyorum. O kadın evli. O zaman isteyemezsin. Tamam. O bitti. Yani evli olunca isteyemezsin. Tamam. Efendim işte ben camdan çıkarım da şöyle yaparım, böyle yaparım da bakarım da olmaz. Yani eğer cehenneme düşmek istemiyorsa bir insan efendim o zaman ne yapacak? Şehevat-ı nefsaniyesinden de vazgeçecek. Kendisine hakim olacak. Bu kuru lafla olmaz. Dikkat edecek. Flörtü bırakacak, içkiyi bırakacak, kumarı bırakacak, gayrimeşru kazancı bırakacak, aldatmayı bırakacak, yalanı bırakacak, dolanı bırakacak, çalışmamayı bırakacak, tembelliği bırakacak.

0: Balık çok tatlıdır, hoştur. Efendim yan gelip yatsın, ağzına başkası üzüm salkımını yanaştırsın. Efendim o da yatarken yesin. Romalılar öyle yaparlarmış. Yerlermiş, yerlermiş, doyarlarmış. Ondan sonra gider onu çıkartırlarmış. Yine yerlermiş, yine doyarlarmış, yine çıkartırlarmış, kusarlarmış filan. Böyle şey olmaz ki. Bu dejenerasyon bu. Yani isteğin de dejenere edilmesi. Eğer cehenneme düşmek istemeyen bir insan varsa, ben cehennemi istemiyorum demekle kalmaz. Bir de ne yapar? Kötülüklerden kendisini alıkoyar. Frenler kendisini. Bak biz Müslümanlar olarak karşımıza çok çeşitli imkanlar geliyor. Çoluk çocuğumuz okuyor, yüksek tahsil yapıyor. İsterse baro pavyona gidebilir, isterse içkiye kumara alışabilir, isterse futbolun, sporun vesairenin peşinde koşup tahsilini efendim tamamlayamayabilir. Yani vazifelerini ihmal edebilir ama sıkıyoruz dişimizi, gece uyumuyoruz, derslerimize çalışıyoruz, imtihanları kazanıyoruz, efendim işimize devam ediyoruz, helalinden para kazanıyoruz vesaire. İşte bütün bunlar yani nefsin arzularının karşısında durabilme. Cehennemden kurtulmak için bu lazım, nefsi terbiye etmek lazım. Tasavvuf yolunda bu çok önemli. Nefis terbiye edilmezse o azgın nefis insanı çok hatalı şeylere götürür. Şunu istiyorum yap, bunu istiyorum yap. İnsan onu yaptığı zaman da Allah'ın kızdığı, sevmediği bir kul olur. Efendim işte şu insanların sevmediği, gazetelere düşen korkunç olaylar, işte onlar hep onlardan oluyor. Nefsin oyunları. Şeytan nefsi kandırıyor. Nefis de insana çeşitli şeyleri arzu ederek yaptırtıyor. Efendim cenneti kuru kuruya temenni etmek yok, hayırlı, faydalı işlere koşmak var İslam'da. Cehennemden kuru kuruya, efendim ben cehenneme, azaba, gazaba uğramak istemiyorum, düşmek istemiyorum demek yok, kuru kuruya laf yok. Onu sağlamak için de günahlardan, haramlardan, nefsani, şehvani işlerden, şeytani işlerden uzak durmak var. Bu da önemli. Yani görüyorsunuz, kuru lafa, palavraya İslam önem vermiyor. Sağlam iş istiyor. Yani elle tutulur bir şey ortaya konulmasını istiyor. Üçüncü cümlesi Peygamber Efendimiz Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira ve men terakkabal mevte sabara anil lezzat. Evet. Ölüm gözümüzün önünde. Her gün yakınlarımızdan, akrabamızdan bir haberler alabiliyoruz. Vefatlar oluyor. Gazetelerde okuyoruz. Aa falanca da mı vefat etti? Allah rahmet eylesin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun vesaire. Tamam. Ölümü gören o zaman sab anil lezzat, lezzetlere, zevklere sabreder. Fani dünya hoştur ama ahiret mevt olmasa derdi hocamız cennet mekan, Mehmet Said Kutbu Hazretleri, hoştur fani dünya ama sonu ölüm. Ölüm var, ölümden sonra da hesap var tabi. Hesaptan sonra da cennet var veya cenneti kaybetmek var, cehenneme düşmek, cayır cayır yanmak var. Binaenaleyh her lezzetli şeye de el uzatılmaz, lezzetlere sabredilir. Lezzetler, asıl lezzetlerin hepsi cennette olacağı için, cennet kaçırmamak için biraz da sabırlı olmak lazım, kendini tutabilmek lazım, ölümü göz önünde tutmak lazım. Onun için Peygamber Efendimiz, ölümü unutmayın, ölümü göz önünde tutun buyurmuş. Efendim, hatta bizim edebiyatımızda da, edebiyat derslerinde de hocalar anlatır. Ölmeden evvel ölmek. Talebe bir türlü anlayamaz. Hem ölüm diyor, hem de ölmeden evvel ölmek diyor. Bu nasıldır? İşte bu ne demek? Ölmeden evvel ölümden sonraki halleri düşünmek, ölümü göz önünde tutmak, öleceğini bilmek, efendim ölmüş de ölmüş bir insanın neler yapmak istediğini, hani pişmanlık halde ah keşke hayatım olsaydı da şunu yapsaydım bunu yapsaydım dediği şeyleri o hal başına gelmeden düşünmüş de kendini toparlamış olsun diye tabii söyleniyor bunlar. Üçüncü cümle de bu. Dördüncü cümle ve menzi hedef dünya hanet aleyhil musibat. Evet, züht duygusu varsa, takva duygusu varsa bir Müslümanda, zahit ise, abid ve zahit bir kul ise, fani dünyanın geçiciliğini, boşluğunu, hiçliğini anlamışsa, değersizliğini anlamışsa, o zaman dünyanın içindeki musibetler de ona hafif gelir. Ne olacak? Fani dünya. Zaten kendisine ki olabilir böyle şeyler der ve musibetlere karşı da metin olur yani. Evet, musibet insana geliyor. İstemeden geliyor. Hiç kimse musibeti talep etmez herhalde. Bana musibet gelsin, cayır cayır efendim şu sıkıntılara düşeyim, ah edeyim, vah edeyim, acılar içinde kıvranayım diye kimse istemez. Düşmanına ister de kendisine istemez. Ama gelir, herkese gelir musibetler. Peygamberlere en çok gelmiş, salih kullara, abid kullara, efendim böyle evliyaullah'a gelmiş. İmtihandır çünkü. Dünyada her zaman tatlı şeylerle imtihan olmaz. Bazen de musibetlerle imtihan olur. Onları da metin olarak karşılayabilmek lazım. Ondan dolayı yıkılmamak lazım. Hani geçen gün gazetelerde okudum. Danimarka'da diyor, ülke adı da veriyor. Sosyal haklar kuvvetli. Yani hastalansa bakacak hastaneleri var parasız. Efendim işsizse efendim devlet kendisine maaş veriyor. Her türlü yaşam şartları, konforu sağlanmış. İntiharlar çok oluyormuş buna rağmen. Neden? Musibetlere tahammül edemiyor. Can sıkıntısına tahammül edemiyor. Canı sıkılınca canına kıyıyor insan. İmansızlık alameti, yani İslamsızlık alameti. İmansızlık demeyelim. Herkesin kendine göre bir inancı, imanı var ama her inanç doğru düzgün inanç değil tabii. İslam mühim olan İslam inancı. İşte onun için Müslüman musibetlere karşı dirençli olur. Yıkılmaz, sarsılmaz, sabreder. Bir de sabırdan dolayı da ecir alır tabii. Yani Müslüman iki sebepten ecir alıyor. Nimetler geldiği zaman şükrediyor, sevap kazanıyor, ecir alıyor. Musibetler geldiği zaman sabrediyor, yine ecir kazanıyor. İkisinde de sevap kazanıyor. Onun için bu dünya hayatının içinde böyle olaylar olabilir. Hastalık gelebilir, ölüm gelir. Çeşitli ticari hayatta, ailevi hayatta problemler çıkabilir. Çıkar, ne yapalım? Herkese geliyor. Yani reis-i cumhurlara da geliyor. Devlet başkanlarına da geliyor. Devriliyorlar, efendim, çıkıyorlar, iniyorlar. Efendim, büyük zenginlere de geliyor, fabrikatörlere de geliyor. Amansız hastalıklara düşüyorlar vesaire. Yani farkı yok. Bütün insanlara bu gibi olaylar gelebiliyor. Binaenaleyh dünya hayatı böyledir. Zaten dünya hayatı geçicidir, fanidir deyip şey yapacak insan. Metin olacak. Metin olmak, dayanıklı olmak. Dişini sıkmak ve atlatabilmek. Çünkü bu da önemli bir şey. Men amene bil kaderi emine minel kederi denilmiştir. Kadere inanan bu gibi şeylerin karşısında sağlam durur. Onun için atalarımızın sağlamlığına cümle cihan halkı hayran olmuştur. Böyle kare gibi, çelik gibi. Nasıl çelik böyle kıvırırsın, eğilir, bırakırsın tekrar eski haline gelir. Yay gibi, çelik gibi. Neden? Çünkü kader inancı var. Her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. Allah'ın kendisini imtihan ettiğini biliyor. Edebini muhafaza ediyor. Dişini sıkıyor, sabrediyor. Bizim bir ameliyatımız olmuştu. Bir arkadaşı götürdüler hastanede. Ameliyat yapacaklar. Kulağında bir problem var. Bütün hastane bağırtısından inliyor. Herkes, bütün hastaların morali bozuluyor. Tabii zor bir durum. Ondan sonra bir başkası gitti. Efendim, doktor ameliyat yapıyor, gık demiyor. Doktor ya acımıyor mu filan diye sormuş. Diyor ki acıyor ama niye bağırmıyorsun? Bağırınca acı bilmiyor ki. Bağırdığı zaman acı geçmiyor ki. İnsan bağırıyor ama niye bağırıyor? Psikolojik olarak bağırıyor. Bağırmaz. Dişini sıkıyor. Nasıl olsa geçecek. Efendim işte Müslüman bağırmaz. Evet, nasıl olsa geçecekler. Efendim o acının da kendisine sevap kazandıracağını sabrettiği zaman sevap kazanacağını bilir. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif öğrenmiş olduk. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz rivayet ettiği için o da önemli. Hazreti Ali'yi seven özel gruplar var Türkiye'mizde. Onlar da ben Hazreti Ali Efendimiz'i bilsinler, yolunu bilsinler diye istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili böyle sözleri de bahis konusu etmek istiyorum. Oradan rivayeten gelmiş. Hadis-i şerifleri de zikretmek istiyorum. Özetleyelim. Cenneti isteyen boş durmaz, hayırlara koşar, insanlara faydalı işler yapar diyor Peygamber Efendimiz. Yapmalıdır demek istiyor yani. Cehennemden korkan, efendim, şehavat-ı nefsaniyesine dizgin vurur, fren yapar, kötü işlere meyletmez. Yani lafta bırakmaz işini, kötülüklerden kendini çeker. Ölümü gören, efendim, lezzetlere karşı sabreder, efendim, ahiretini berbat edecek işlere şey yapmaz, sabırlı olur. Efendim ölüme hazırlanır. Ve dünyanın boşluğunu gören insan da kendisine gelen musibetlere karşı metin olur, dayanıklı olur. Efendim onların karşısında demoralize olmaz, yıkılmaz, morali perişan olmaz. Efendim intihara vesaireye kalkışmaz. Metin olarak durur. Ne yapalım? Sabreder ve ecir alır. Sonunda da iyi olur. Eyüp Aleyhisselam'ın başına neler gelmiş? Eyüp Aleyhisselam'ın hayatını okuyun sevgili dinleyiciler. Neler neler gelmiş başına da ne güzel sabretmiş. Allah-u Teala Hazretleri ne güzel met ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun başına gelenin binde biri gelmemiştir etrafınızdaki insanların başına. Ama o peygamber olduğu halde o musibetler gelmiş. Kavminden hiçbirisi yanına sokulamamış. Şehirden çıkarmışlar. Mezbelelik bir yerde tek başına yaşamış. Yani onun hastalığı bize bulaşmasın demişler demek ki. Bir mübarek hanımı, validesi, valide hanımı diyelim yani eşi gidip gelirmiş yanına. Başka kimse yok, sokulamazmış. Uzaktan bakarlarmış. Sabretmiş, sabretmiş, sabretmiş. Ama ondan sonra yine sıhhatine kavuşmuş, malına kavuşmuş, evladı yerine kavuşmuş. Allah'ın imtihanı öyle geliyor. Sonunda da büyük mükafatlar oluyor. Allah bizi cennet için hazırlanan, faydalı işler yapanlardan eylesin. Cehennemden korunan, kötülüklerden kendisini çeken, kötülükleri yapmayan insan eylesin. Ölümü görüp de hazırlanan ve efendim kendisine ahirette zarar verecek efendim lezzetlerden kendisini çekebilen insan eylesin. Fani dünyanın lezzetlerine dalıp da efendim ihmalkarlık yaptırtmasın. Efendim dünyanın boşluğunu görüp de başımıza ufak tefek bir şeyler gelirse Allah'ın sevmeyeceği efendim reaksiyonlar içine düşmeyen, efendim sabırla, metanetle meseleyi karşılayıp oradan da sevap kazanan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi mutlu eylesin. Mutluluğu istiyoruz, afiyeti istiyoruz dünyada ve ahirette. Hele hele dini konularda sapasağlam olmayı istiyoruz. Allah bizi sağlam inançlı, sağlam dini duygulara sahip, kalbi pırıl pırıl nurlu, takva ehli, efendim sabırlı, şükürlü, hayırlı, feyizli kullarından eylesin. Sevdiklerinizle sevgili dinleyicilerim, yani anneniz, babanız, yakınlarınız, evlatlarınız, eşleriniz, çevreniz, dostlarınızla beraber Allah nice nice mutlu cumalara erdirsin. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar olun. Allah Teala cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
3: Akra dinle, farkında ol.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Duhan Suresi. Kur'an-ı Kerim, insanlara doğru yolu gösteren, her ayetiyle düşünmeye, ibret almaya, Allah'a yönelmeye davet ederek rehberlik eden ilahi bir kitaptır. Duhan Suresi'nde de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Suresi'nden bahsedilen mübarek geceye atıfta bulunulur. Mekke döneminde indirilmiştir, 59 ayettir. Sure adını 10. ayetteki duman anlamına gelen Duhan kelimesinden almıştır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Duhan suresinde Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği, kibirlenenlerin sonu, mal ve mülkün faydasızlığı, Kureyş'in inkarcı tutumu ve hesap günü iyilerle kötülerin ayrılacağı anlatılmaktadır. Sure, Kur'an-ı Kerim'deki öğütleri dinlemeyenlere uyarıyla sona erer. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Dilersen aşkını cana kuran fak. Dilerse söyleten sırren enel hak. Dilese varımı alıp eden yok. Dilerse kim ümmi sinan eden dost.

Merhaba dostlar. Bir demdir ki hak sözünü işitelim. Bir demdir ki aşktan söz edelim. Aşkı bilenlerden, aşka düşen pervanelerden dem vuralım ki sönmeye yüz tutan meşalelerimiz alevlensin.

Bu hafta Ümmi Sinan'ın aşk sofrasına davetliyiz. Önce hayatına, sonra da sanatı ve şiirlerine değineceğiz. Mutasavvuf halk şairlerimiz arasında iki Sinan Ümmi'ye rastlıyoruz kaynaklarda. Bunlardan birinin ismi İbrahim olup, Karamanlı veya Bursalı olup, gördükleri bir mana üzerine Ümmi lakabıyla mahlaslanmış. 1568 tarihinde vefat etmiş ve Eyüp civarında Olukbayır'da metfun oldukları biliniyor. Bugünkü konuğumuz ve konuğumuz olan Şeyh Yusuf Sinan Ümmi ise bir manzumesinin son beytinde ''İsmi azam, bi nişanü la mekan şehrindedir.'' Şehri Elmalı Sinan Ümmi okurlar adımı. Sözleriyle Elmalılı olduğunu ve Sinan Ümmi olarak tanındığını açıklar. 1560'lı yıllarda doğmuş, 10 Nisan 1657 yılında vefat etmiştir.

Şair eserinde vezin icabı bazen Sinan Ümmi, bazen de Ümmi Sinan mahlasını kullanır. Daha önce yaşamış olan Bursalı İbrahim Efendi'nin de aynı mahlası kullanması, sonraları bu iki velinin karıştırılmasına sebep olmuştur. Sinan Ümmi, Eroğlu Nuri Hazretlerinden feyz almış, Eroğlu'nun vefatı üzerine irşat ve hilafet makamına geçmiştir. Sinan Ümmi Hazretleri, Eroğlu'nun talebesi olduğunu bir manzumesinde şöyle açıklar. Ümmi Sinan Aydur, Eroğlu derler. İsmine şehrimin iller içinde.

Elmalı'yı manevi şahsında temsil edecek kadar şöhret sahibi olan Ümmi Sinan, Mustafa Lütfi'nin "Zahirde dırahşanu batında cevahirdan, elmalı deyip geçmez bir dil ki ola insan" beytinde belirttiği üzere, gerçekten de devrinde geniş bir kitleyi tesiri altına almış, ilmi ve faziletiyle pek çok kişinin gönlünde taht kurmuş bir veli Sinan Ümmi. Mutasavvıfımızın Elmalı'daki mezarı ve dergahı, vefatından günümüze kadar bir ziyaret yeri olmuş dostlar. Kendi adıyla anılan caminin duvarına bitişik olan eski türbe 1926'da yıkılmış, yeni türbe yine camiye bitişik olarak 1959'da yapılmış. Şimdi güzel bir eser arası verelim, ardından Sinan Ümmi'nin eserleriyle devam edeceğiz dostlar.

Değerli dostlar, Yusuf Sinan Ümmi el-Halveti'nin Divanı ve Kutbul Meani ismini verdiği manaların zirvesi anlamına gelen tasavvuf risalesi vardır. Kutbul Meani'de Sinan Ümmi, insanın ruhlar aleminden süfli aleme hangi yollardan geçerek indiğini ve tekrar ruhlar alemine hangi yollardan geçerek yükseleceğini, kısacası devir düşüncesini anlatır. Bir diğer eseri de Divanı. Birbirinden güzel 200'e yakın şiirin yer aldığı eser, tasavvufi ve ahlaki öğretilerle doludur.

Manaların Zirvesi ismini verdiği tasavvuf risalesinde şöyle buyurur Sinan Ümmi: Hakka talip ve zatına aşık olanlar şunu bilmelidirler. Cenab-ı Hak insanı ruhlar ve hakikatler aleminde, yani lahut aleminde önce ahsen-i takvim üzere mahbub ve mahbube suretinde yarattı. Yani önce Habibi Hazreti Muhammed'i ıtlakiyet aleminde la ilahe illahu kelamının nurundan yarattı. Bu nuru bir kandile koydu. Sonra bu nura zatı diliyle evvela tevhidi telkin eyledi. Hakikati Muhammedi o kandilde tevhidle bin yıl meşgul oldu. Sonra sırasıyla ikinci zat ismini, üçüncü zat ismini, dördüncü ismi, beşinci ismi, ellinci ismi ve yedinci ismi telkin etti. Her isimle birer yıl meşgul oldu. Hakikat ehli rehberler buna usul-i esma demişlerdir. Hak Teala bütün varlıkları hakikati Muhammediyenin meşgul olduğu tevhidin ve isimlerin nurundan yaratmıştır. Yani önce hakikati Muhammediye vasıtasıyla istirak aleminde la ilahe illahu kelamının nurundan enbiya-i mürselinin hakikatlerini, onlar vasıtasıyla da enbiya-i gayr-ı mürselinin hakikatlerini yaratmıştır. Türlü sırlardan haber veren Manaların Zirvesi isimli eserinden kısa bir bölüm aktardık. Şimdi Sinan Ümmi'nin güzel bir şiiriyle devam edelim dostlar.

Medet Allah, sana sundum elimi. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi? Bizi güzel Muhammed'den ayırmam. Gerçi kim günahın bahrine daldı? İlla ki acizim, biçare kaldım. Sailim kapına, yalvara geldim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim. İbrahim'e dedin dostum, halilim. Zahirde batında odur delilim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Gerçi kim katında karadır yüzün, İlla ki fazlına bağlıdır özün. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru ıracak, silkinip toprağın kalkıp duracak, bölük bölük divanına varacak, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Asiler azab ile gamlarında, müminler safa ile demlerinde, Hazire-i Kudüs'ün makamlarında, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

N'ola bizi gani kılsan fakirken. Tutiler, kumrular ötüp şakırken. Er-Rahmanu suresini okurken. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Furkan'ı okuyup açtığı vaktin, şaraben tahuru içtiği vaktin, İzzet hicabını geçtiği vaktin, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

huri vü cennetin gerekmez ansız. Niderler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Canı merenler yolu inceden ince imiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karınca imiş. Eydürler idi bana aşık avare olur. Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş. Yunus Emre böyle der bir şiirinde. Değerli dostlar, Ümmi Sinan Hazretleri de çoğunlukla sufiyane şiirler yazmış, tasavvufi hallerden söz etmiştir. Şimdi bir şiirini aşk gecemize katalım dostlar. Dervişliğin vasfını demeye irfan gerek. Marifet yemişini yemeye insan gerek. Küfrü zulmet kapısı kalü kilden açılmaz. Ağır çevgan salmaya alemde merdan gerek. Devlet topun atmayan nefsin burcun yıkamaz. Hu deyip can vermeye aşk ile mihman gerek. Kevnü mekan çirkini ilkindi su arıtmaz.

0: Daluban oynamaya talibe umman gerek. Dışın düzen dembedem haktan nazar bulur mu? Kalbin babın açmaya zikr ile devran gerek. Dört kitabı okuyan ilme muhtaç olur mu? Sırrın seyran etmeye delil-ü burhan gerek. Aç gözüm Ümmi Sinan, dostu bunda göre gör. Dostu bunda görmeye ehli ferman gerek.
1: Aşkla başladı her şey. Divane Aşk.

Değerli dostlar, Yusuf Sinan Ümmi el-Halveti'nin şiirleri didaktik mahiyette. Şiirlerindeki tek hedefi hak yoluna çağırmak, dünya işlerine dalarak ahireti unutmuş görünenleri gaflet uykusundan uyarmak. Şimdi yine güzel bir şiiriyle Divan-ı Aşk devam ediyor.

Ey bana derman soran, derdi haber versen bana. Dost yolunda can veren, merdi haber versen bana. Aynı şunu kaf içinde gördüm seyranı hu. Aynı vuslat harfi kim gördü, haber versen bana. Kamil insanın yolunda canı kurban etmeden sohbeti sultana kim erdi, haber versen bana.

kimdir ol hanın yolunda var varından vazgelen? Aşkına ferman olan ferdi haber versen bana. Ehli derdin tapusunda zar-ı giryan olmadan, devleti hak devri kim sürdü haber versen bana. Kul gerek sultan önünde, kulluğa bel bağlıya. Ol mübarek baba kim girdi, haber versen bana. Bu Sinan ümmi oluptur, babı aşkın bendesi. Ol kapıdan anı kim irdi, haber versen bana.

aşıkların eğlencesi, ismi zatın ya Rabbena. Canlarının dinlencesi, zikri zatın ya Rabbena. Fazlın kime beyan olur, gizli rahzı duyan olur. Ana katı ayan olur, keşfi zatın ya Rabbena.

ne gelmiş ne gelisidir, ne olmuş ne olasıdır, ne bulmuş ne bulasıdır, misli zatın ya Rabbena.

Halkın çoğu hakkı bilmez, ister rahı arar bulmaz. Değmelere nasip olmaz, vaslı zatın ya Rabbena. Gerçek erlerin halidir, gidenin uğrar yoludur. Cümle aleme doludur, hüsnü zatın ya Rabbena. Huru cinan sohbetine, mağrur olma devletine. Eremezler lezzetine, kurbu zatın.

Gez beylesen kime sırdan, eğer geçten, eğer erden. Hergiz ayrılmaz nazardan, resmi zatın ya Rabbena. Bahre muhriktir dalınmaz, bu bahre gavvas bulunmaz. La taayyündür bilinmez, künhi zatın ya Rabbena. Bilen sensin ilmel yakin, gören sensin aynel yakin. Bulan sensin hakkel yakin, bahri zatın

Seni bildim diyen bilmez. Seni buldum diyen bulmaz. Dile gelip şerh olunmaz. Vasfı zatın ya Rabbena. Bilmeyenler bildim sanır. Bulmayanlar buldum sanır. Görmeyenler gördüm sanır. Nuru zatın ya Rabbena. Ger enbiya, ger evliya, ger asfiya, ger etkiya. Oldular mazhar-ı ziya, veçh-i zatın ya Rabbena.

her kimi nurun cezbeder, aşkın yolun durmaz güder, daim anı ihrak eder, aşkı zatın ya Rabbena. Sensin alemlerden gani, İster bu can senden seni, ayırmasın canu teni, kevni zatın ya Rabbena. Ümmi Sinan fazlın ile, gitmek dilerler ol ile. Sen mahrem eyledin hele, sırrı zatın ya Rabbena.

Değerli dostlar, Ümmi Sinan'ın en bilinen öğrencisi Niyazi Mısri'dir. Asıl adı Mehmet olan Niyazi, Türk Edebiyatı tarihinde Yunus Emre'den sonra belki en çok okunan divan-ı ilahiyatın şairidir. Bu divan bir tasavvuf ilmi hali olması sebebiyle hak aşıkları ve ariflerinin bir başucu kitabı olmuştur. Niyazi'nin Mısır'da tahsilde bulunduğu ve Bursa'da ikamet ettiği günlerde gördüğü rüyalarla hayatı değişmiş, nihayet bir vesileyle Elmalılı Ümmi Sinan'a Uşak'ta intisap etmiştir. Niyazi Mısri, gerek irfan sofralarında, gerekse ilahilerinde Ümmi Sinan'a mensubiyetinden çeşitli vesilelerle bahseder. Ümmi Sinan'a biatı vesilesiyle şu gazelini kaleme almıştır. Aşkın meyline ben kana geldim. Şevkin oduna hoş yana geldim. Şem'i tevhidi gördüm yakılmış. Gitti kararım, pervane geldim. Halkayı zikri kurmuş aşıklar. Ben de sahnında cevlana geldim. Mecnunum bugün Leyli derdinden. Nehlerim aklı divane geldim. Derdi cananın açtı yareler. Bağrım üstünde derbana geldim. Ümmi Sinan'ın hakip haini, sürmeye yüzüm sultana geldim. Yaremi bildim yarimden imiş, bundan Niyazi Lokman'a geldim.

Değerli dostlar, Ümmi Sinan 17. asrın ilk yarısında yetişen Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatının en büyük ve en önemli temsilcilerinden birisi. Mutasavvuf şair, bilgin, ahlakçı, eğitimci yönleriyle dikkate değer bir şahsiyet dostlar. Tasavvuf edebiyatının Yunus Emre ile başlayan şiir tarzının önemli takipçilerinden ve temsilcilerinden. Kendisinden sonra da Niyazi Mısri gibi abide bir şahsiyet, mutasavvuf bir şair yetiştirerek çağına damgasını vurur. Şair, Kur'an-ı Kerim'den aldığı bazı kavramlar üzerine güzel şiirler inşa etmiş, mutu kable ente mutu ve enel hak gibi tasavvufi terimleri sıkça şiirlerinde işlemiş dostlar.

Acep bencileyin efsafı fani, yolunda bir dahi hiç var mı ya Rab? Kılarsan nola lütfunu erzani, elinde bir dahi hiç var mı ya Rab? Doğarsa canıma nurun ziyası, eser bu dilime bağdı sabası. Gönüller derdinin böyle devası, yolunda bir dahi hiç var mı ya Rab? İçerler aşıklar ab-ı hayatı, hay olur kalbinde cümle mematı. Visalin dalinin kandü nebatı, balında bir dahi hiç var mı ya Rab? Cihanın kimseye yoktur vefası, fahirdir aşıka yarin cefası. Cemalin zülfünün dar-ı safası, telinde bir dahi hiç var mı ya Rab? Kimi dünya ister, kimisi huri, zahit der cennetin bağ gülzarı. Aşka yar olanın avı şikarı, dalında bir dahi hiç var mı ya Rab?

Nuş eden meyinden bezmi ezeli, getirdi sonunda cümle kemali. Enel hak söyleden zatın zülali, dolunda bir dahi hiç var mı yarab? Her kime zerrece aşkın ulaşa, saadet tacıdır konduğu başa. Talih-i Mustafa nuruna düşe, faslında bir dahi hiç var mı yarab? Kim ki feda kıla yolunda canı, buluttur sır ile dürr-ü mahani. Senin muhabbetin genci nihani, malında bir dahi hiç var mı yarab? Zar eder dert ile yüreği yara, meğer fazlın ola derdine çare. Sinan Ümmiyle'yin hiç yüzü kara, kulunda bir dahi hiç var mı yarab?

0: Değerli dostlar, Akre FM'de Divan Aşk Sofrası'nda hikmet lokmalarıyla doyuruyoruz gönüllerimizi. Yusuf Sinan Ümmi el-Halveti, 10 Nisan 1657 tarihinde Elmalı'da vefat etmiştir. Niyaz-ı Mısri'ye ait tarih manzumesinde şöyle yazar. Uğradı canı yine matem üstüne. Olmaya bir nale, nalem üstüne.
1: Allah.
0: Canu dil, miksufu mahsuf oldular. Kara gün doğdu bu hanem üstüne. Feyzimin suyu yerinden ot çıkar. Yaraşır bana ki yananı üstüne. Yıkılıp meyhane hiç mey kalmadı. Bir eşik bulan mı yatan üstüne.

Dostlar, son olarak bir şiiriyle veda edelim de aşk kandilleri biz gitsek de yanmaya devam etsin. Kalpleriniz aşk nuruyla aydın olsun dostlar.

0: aşık olan kişi daim, dostun yolun düze dursun. Aşıklara tan eyleyen, iman evin boza dursun. Sabreden münkir taşına, bilmez ne gelir başına. Ebu Cehil kuyusunu cehdeleyip kaza dursun. Bugün kendi halin bilen, oldur varıp menzil alan. Ele bakıp yolda kalan, yol erine göze dursun. Bil Tanrı'ya kulluk eden, doğru gider dost iline. Şudur budur diyen dahi, yoldan çıkıp aza dursun. Buldu bulan mana yüzün, kesbeyleyip irfan özün. Gel din cahil ilmin yüzün, okusun hem yaza dursun. Mürşide gönül vermeyen, meydana doğru girmeyen, halin anda göre yarın, bugün bunda beze dursun. Hakkı gerçek sevenlerin, aşk oduna girenlerin, nişanı budur anların, kalbi yanıp sıza dursun. Yedi tamu ne şeydir ki, yakabile yanmışları. Aşk ateşine yanmayan, yanacağın seze dursun. Derd üstüne derd isteyen, bilin oldur mert isteyen. Bülbül olup verd isteyen, güzden geçip yaza dursun. Gerçeklere eren kişi, dostu ayan gören kişi, açına bu sırrı nadana, ferda çekip geze dursun. Gerçek aşık dost bağında, Kevser şarabın nuş eder. Nefsinin gamında gezen, mercimeğin süze dursun. Hak kalbine ilham eder, anın için söyler dili. Ümmi Sinan sır ilinde, gördüceğin yaza dursun.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.
2: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine, iman ettim kitabına, gönderdin Resulüne.

öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, gerçek bir Müslüman ahlakıyla ahlaklanırsak şayet, hayatımızın her alanında Müslüman olmamızın gereklerini yerine getirirsek neler olabileceğine dair en ibretli örneklerden biri bu hikaye sevgili dinleyiciler. Tarihe mal olmuş gerçek bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi, Endonezya'ya gitti. Oraya yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları çok kaliteliydi. Tam da halkın aradığı cinstendi. Kendisi de kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun ama temiz ve helal olsun düşüncesindeydi. Bir gün iş yerine geç geldi. Dükkanında çalışan elemanı sattığı mallardan çok iyi bir kar elde etmişti. Merak ederek sordu tüccar. Hangi kumaştan sattın oğlum? Şu kumaştan efendim. Metresini kaça verdin? 10 akçeye. Nasıl olur? Diye hayret eden tüccar hem telaş hem de üzüntüyle 5 akçeli kumaşı nasıl olur da 10 akçeye satarsın? Hiç Allah korkun yok mu senin evladım? Bize hakkı geçmiş adamcağızsın. Helal malımız haram lokma olmuş. Görsen tanır mısın onu? Tez git, sokakları, meydanları, her yeri dolaş, o adamı bulmadan da dükkana gelme, demiş. Elemanı gitmiş, uzun aramalardan sonra nihayet kumaşı alan müşteriyi bulup dükkana getirmiş. Dükkan sahibi tüccar müşteriyi karşısında görür görmez neredeyse ellerine kapanırcasına helallik istemiş ve yanlışlıkla da olsa fazladan alınan parayı müşteriye uzatmış. Adam yaşadıkları karşısında çok şaşırmış. Çünkü hayatında böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyormuş. Adam düşünüp duruyormuş. Ne demekti ki hakkını helal et? Müslüman tüccarla müşteri arasında geçen bu olay kısa sürede dilden dile dolaşmış. Çok geçmeden kralın kulağına kadar varmış. Sonunda kral merakını gidermek için kumaş tüccarını saraya çağırmış ve kral sormuş. Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne de gördük. Hakkını helal et deyip parayı iade etmek ne ola ki? Bunun aslı nedir? Ben, demiş tüccar, ben bir Müslümanım. İslam dini böyle yapılmasını emreder.

Müşteri farkında olmasa da bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla yanlışlıkla da olsa helal kazancıma haram girmişti. Ben böyle bir şey kabul edemem. Bu vebalin altına girmem, giremem. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. Göz göre göre günaha girip haram yemek istemedim efendim. Kral bu defa, İslam nedir? Müslümanlık nedir ki? Haram nedir, helallik nedir? Gibi peş peşe sorular sormuş. İslamiyet'i her haliyle yaşayan mümin tüccar, kralın sorularını birer birer cevaplamış. Kral böyle bir dinin varlığını ilk defa duyuyormuş. Üzerinden fazla zaman geçmeden kral İslamiyet'i kabul etmiş. Daha sonra kısa süre içinde halk da krallarının izinden giderek Müslüman olmuş sevgili dinleyiciler.

0: Dünyanın en büyük ada ülkesi olan, şu anda 270 milyonluk nüfusa sahip olan bugünkü Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır sadece 5 akçelik kumaştı. Yapılan tek şey vardı sadece, inandığı gibi yaşamak, sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmak. Yani asıl etkili olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan çok yaşamaktı. Anlatmaktan ziyade davranış dilinin devreye girmesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi herkese açık. Ne diyordu müjdesinde? Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Nasıl muhteşem bir müjde. Efendim, tüccar olsak da olmasak da Mevla cümlemizi hayatlarımızın her safhasında inandığımız üzere, dinimiz üzere böylesine dost doğru olanlardan eylesin inşallah. Amin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına sizler sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Allahu Ekber.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Lügatleri açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl evet dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yoksa inanmadın mı hitabına karşılık kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor. Ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama iman merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde beş duyunun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Biz sizlerin mümin-i kamiller olmasını istiyoruz. Kalp gözü açık insanlar olmasını istiyoruz. Vicdan sahibi, Allah'ın sevgili kulları, yani erenlerden, evliyadan olmanızı istiyoruz. Bu bir. Ondan sonra mesleğini bilen insanlar olmanızı istiyoruz. Doktorsanız doktor olun ya. Yani adam gibi doktor olun, böyle hani yarım doktor olup da candan etmeyin. Mühendisseniz yaptığınız salonun şeyi çökmesin, tavanı çökmesin. Efendim ziraatçıysanız başarılı bir ziraatçı olun. Veterinerseniz başarılı bir şey olun. Hangi işi tuttuysanız güzel yapın. Allah çünkü tutulan işi güzel yapan kimseyi sever diye hadis-i şerif var. Mesleki kalite istiyoruz. Yani iyi kalifiye eleman olmanızı istiyoruz biz sizin. Hangi meslekteyseniz onu en güzel tarzda yapmanızı istiyoruz. Videocu, en iyi videocu olacak. Film banyocusu, en iyi banyoyu yapacak. Bir imalat, en kaliteli imalat olacak. Yani ismi garantisi olacak şeyin. İmalatının, ha o mu? Tamam, onunki güzeldir. Bu tarzda olması lazım. Sonra Allah'ın size verdiği o vicdan ile, iman ile, İslami bilgilerle, İslam'ı iyi bildiğiniz için Müslümanların ve insanlığın hizmetine yönelmenizi istiyoruz. Çünkü innellezine amelü ve amelü salihatü. İman, imanın arkasından iyi icraat, hayırlı işler isteniyor. İcraat isteniyor yani. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde. Eser isteniyor sizden. Eser isteniyor. Yani yapacağınız bir şeyler olsun. Arkada bırakacağınız, işte bu da benim hayratım, hasenatım, iyi efendim ameli salihim filan diyeceğiniz şey isteniyor. Biz bunu istiyoruz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: La ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır, sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de böyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu.
1: Dostça bir tavsiye. Kitap.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Sakın ahireti unutmayın, Mahkeme-i Kübra'yı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, Kur'an'ı okuyun, Allah'ın emirlerini emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim, Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.''

0: Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden

kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın.'' Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. ''Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben. En iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire

0: Ellerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ''Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez.'' Yakup, ''Hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim.'' dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, ''Allah konuştuğunuza vekildir.'' dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, ''Oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler.'' dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır. O seslenen, buna ben kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri, ''Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz.'' dediler. Onlar da, ''Eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir?'' dediler. ''Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız.'' dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden, bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim. Ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeği tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten Yusuf musun? Dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana bunadı demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 15
0: İsra Suresi. Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hazreti Peygamber'in Miraç için geceliğin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan 1. ayetteki bu kelime sureye ad olmuştur. Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bedeniyle geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına, benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat, bozgunculuk çıkaracaksınız. Ve muhakkak surette büyük bir kibirle çalım satacak ve azgınlık yapacaksınız. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik de evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Tevbe ettikten sonra size onlara karşı tekrar imkan ve galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca evvelkinden daha çok yaptık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şayet kötülük ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin ceza vakti gelince yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi mescide, Beyt-i Makdis'e yine girmeleri ve bütün ele geçirdiklerini yerle bir etmeleri için size tekrar düşmanlar gönderdik. Tevbe ederseniz belki Rabbiniz size acır. Eğer yine isyana dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Bu Kur'an ahirete inanmayanlara da kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan hayrı istediği kadar bazen şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili, ayı silip rahatlık için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Her insanın amel, hayat defterini boynuna astık, onu sevap günah ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese onu önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Oku kitabını. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter diyeceğiz. Kim Allah ve Resulünün gösterdiği doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiştir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya onun günahına sebep olmadığı günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Biz bir memleketi zulüm, isyan ve taşkınlıklarından dolayı helak etmek istediğimiz zaman onun refahtan şımarmış, kendini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşlarına tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar, dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur. Derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim haram helal ayırmaksızın sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine, gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Bak, biz onların kimini kimine rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız şüphesiz o çok tevbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savur.

Çünkü malı saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma, onu büsbütün de açma, israfçı olma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından haberi olan, hakkıyla görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır. Yüz kızartıcı çirkin bir iştir ve cehenneme götüren çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de, melekleri de kendisine kız çocukları edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şey artırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. O Allah, onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır. Çok yücedir, uludur. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir. Cezada acele etmez ve çok bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine, kötü niyetlerinden dolayı onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın ve ona teslime çağırdığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Onların seni Kur'an okuduğun zaman dinlerken, ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin Müslüman olanlara, siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. Dediler ki,

bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun. Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine, bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek, ne zamanmış o diyecekler. De ki, belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak, siz de hemen hamd ederek onun çağrısına kabirlerinizden koşarcasına uyacaksınız ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz insana apaçık bir düşmandır. Onlara söyleyeceğiniz en güzel kelime şudur: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine zorlayıcı bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterip şikayet veya dileklerinizi bildirdiklerinizi çağırın. Onların sizden ne bir sıkıntıyı kaldırmaya ne de onu sizden çevirmeye güçleri yeter. Onların Allah'a yaklaştırsın diye yalvardıkları Mesih, Üzeyr, Melek ve diğerleri, ne varsa hepsi kendileri muhtaç olup salih amellerle Rablerine yaklaşmaya vesile, yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir ülke yoktur ki kıyamet gününden önce orayı yok etmeyelim yahut günahkar, inkarcı gidişinden dolayı şiddetli bir azapla cezalandırmayalım. Bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler, helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hani sana şüphesiz Rabbin insanları ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Geceleyin sana gösterdiğimiz Miraç'taki temaşayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan cehennemdeki Zakkum isimli ağacı ancak insanlara bir imtihan olarak meydana getirdik. Biz onları bu ağaçla korkutuyoruz. Fakat bu onların inatlarından dolayı daha da azgınlıklarını artırıyor. Hani vaktiyle meleklere Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Şu bana üstün kıldığına baksana. Eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen andolsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım dedi. Allah da çekil git. Artık onlardan kim sana uyarsa muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır buyurdu. Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle, ayartmanla, şehvet içeren çalgılarla günaha kaydırabilirsen kaydır. Atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Onlara aldatıcı şeyler vaat et. Zaten bilirim ki sen, şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmezsin. Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter.''

var. Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir koruyucu bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha oraya denize döndürüp inkar etmeniz sebebiyle üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsınız. Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. O gün, kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı, amel defteri sağından verilirse, onlar kitaplarını sevine sevine okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada hakikatlere körse o, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Onlar bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler. Kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Şayet seni hakta sabit kılmasaydık onlara birazcık meyledecektin. O takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Resulüm, seni davandan vazgeçiremeyince yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeredirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Çünkü sabah namazı için o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından şahitlik edilir. Gecenin bir kısmında uyan, sana mahsus bir ilave olarak gece namazı teheccüd kıl. Rabbinin böylece seni övülmüş bir makama gönderip orada oturtması muhakkaktır. De ki, ya Rabbi, hicretle gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl daima yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman o, buna rağmen şükür ve taatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. De ki, herkes kendi yapısına ve huyuna göre hareket eder. Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Resulüm, sana ruhun ne olduğunu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin emrinden, yarattığından bir şeydir. Size ona ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Andolsun ki biz dilersek sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü onun sana olan lütfu, peygamberlik, kitap, hikmet ve diğerleri pek büyüktür. De ki, andolsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa, birbirine arka çıkıp yardım etseler yine de onun benzerini getiremezler. Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Dediler ki,

Neden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri kefil olarak karşımıza getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayız. De ki, Fesubhanallah, aman ya Rab, ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman insanların iman etmelerine ancak Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleri mani oldu. De ki, eğer onlar yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, elbette biz de onlara kendileri gibi gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O, kullarından haberi olan, onları görendir. Allah, niyet ve ameline göre kime hidayet ederse doğru yolda olan O'dur. Kimi de içinde bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık sen onlar için ondan başka bir yardımcı asla bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplayıp süreriz, haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi etlerini yakıp bitirip sönmeye yüz tuttukça etlerini tazeler, ateşin kızgın alevini artırırız. İşte bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve bir kemik yığını ve ufalanmış kırıntı haline geldikten sonra hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir vade koymuştur. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. De ki, şayet Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman harcamakla tükenir korkusuyla kesinlikle yine tutar cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 ayet mucize ve delil vermiştik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum." Derken Firavun onları yeryüzünden silip atmak, kökünü kazımak, yok etmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte suda boğduk. Bundan sonra da İsrail oğullarına, "Artık oturun o yerde. Ahiret vaadi, kıyamet geldiği zaman sizi onlarla derleyip bir araya getireceğiz," dedik. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Yine biz Kur'an olarak onu insanlara sindire sindire ve ağır ağır okuman için ayet ayet, sure sure ayırıp gerektikçe peyderpey indirdik. De ki, ister ona inanın, ister inanmayın. Şu gerçektir ki ondan, Kur'an'dan önce ilim verilenlerden ehli kitap müminleri kendilerine o Kur'an okunduğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Şüphesiz Rabbimizin bildirdiği her vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve Kur'an dinlemek onların saygısını artırır. De ki,
ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye. Hangisiyle dua etseniz nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazda sesini pek yükseltme, pek de duyamayacak kadar kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Hiçbir çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Kehf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınanların bahsi de geçtiği için bu ismi almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun ki kulu Muhammed Aleyhisselam'a içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu kitabı hem kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla inkarcıları ve günahkarları korkutsun, hem salih amel, sevaplı işler işleyen müminleri en güzel bir mükafat olan ve içinde ebedi kalacakları cennetle müjdelesin, hem de Allah çocuk edindi diyenleri korkutup uyarsın diye indirdi. Allah bir oğul edindi diyenlerin buna dair ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir kelime olarak ağızlarından çıkan şey ne dehşetli bir söz. Hakikatte onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir. Bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa onların peşlerinden, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet, süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Bu böyleyken ey Resulüm, yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf'i ve Rakim'i mağarada uykuda kalıp kitabede isimleri yazılı olanları mı bizim şaşılacak ayetlerimizden sandın? Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık. Sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık. Biz sana şimdi onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Doğrusu onlar Rablerine inanmış bir takım genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini, iman güçlerini artırmıştık. Onların kalplerini sebat ve metanetle Hakk'a bağlamıştık da o zaman putlara, put heykelleri tapmayı reddederek, Kral Dekanus'un önünde takiye yapmayarak ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Onun sözünü Rabbimiz Allah'ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak o zaman Hak'tan uzak pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Şu bizim kavmimiz var ya, ondan başka bir takım ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğuna dair bir delil getirseler ya, artık Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? O gençlerden biri diğerlerine şöyle demişti: madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya girip sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve bu işinizi size uygun ve yararlı olarak hazırlasın. Onlar uyurken baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zaman da
sol yanından onları kesip geçerdi. Onlara değmezdi. Halbuki onlar o mağaranın açık ve geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın ibret alınacak ayetlerinden, delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de kendi amelinden dolayı sapıklıkta bırakırsa artık onun için asla yol gösteren bir dost bulamazsın. Onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyuduklarından dolayı bazı yaralara oluşmaması için gah sağa ve gah sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış yatmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. İşte böylece aralarında hallerini birbirlerine sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü, "Ne kadar kaldınız?" dedi. "Bir gün veya günün bir parçası kadar iyileştik," dediler. Diğerleri de dediler ki, "Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ve iyiyse ondan size bir azık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın. Sakın sizin bulunduğunuz yeri hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşla öldürürler ya da zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde asla kurtulamazsınız." Bu şekilde insanları onların durumundan haberdar ettik ki bu sayede Allah'ın diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. Nihayet onları bulan halk kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Bazıları, "Onların hatırasına bir anıt yapın. Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz. Rableri onları daha iyi bilir," dediler. Onların durumuna dair tartışmayı kazananlar, "Mutlaka onların üstünde bir mescit edineceğiz," dediler. Mağaranın kapısı önüne bir mescit yaptılar. Onlar, "Ashab-ı Kehf'in sayıları hakkında 3'tür, dördüncüleri köpekleridir," diyecekler. "5'tir, altıncıları köpekleridir," diyecekler. Bu sözler, bilinmeyen hakkında tahminde bulunmak, kafadan atmaktır. Kimileri de 7'dir, sekizincileri köpekleridir derler. De ki, "Rabbin onların sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az kimseden başkası bilmez." O halde bunlar hakkında Kur'an'da açıklanan bir tartışmadan başka derinliğe bir tartışmaya girme. Bunlar hakkında onlardan hiçbirine görüş sorma. İnşallah, Allah dilerse, Allah izin verirse demeksizin asla hiçbir şey için "ben yarın bunu mutlaka yaparım" deme. Unuttuğun zaman da yine inşallah diyerek Rabbini an ve "umarım ki Rabbim beni bundan daha isabetli bir doğruya ulaştırır" de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar. Bazıları 9 yılda ilave ettiler. De ki, "Allah onların ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel gören ve ne güzel işitendir. Onların yerde ve gökte olanların ondan başka dostu ve yardımcısı yoktur. O hükmüne, hakimiyetine hiç kimseyi ortak etmez. Resulüm, Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka da asla sığınılacak bir merciyi bulamazsın. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan, fakir müminlerden ayırma, onları göz ardı etme. Kalbini bizi anmaktan gafil bıraktığımız, kendi hevasına
arzu ve hevesine uyan ve işi hep

0: emirlerimize karşı isyan ve taşkınlık olan kimseye de itaat etme. De ki, hak olan bu Kur'an Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen de küfre sapsın, kafir olsun. Şüphesiz biz, kafir olan bu zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Şayet onlar susuzluktan feryat ederek yardım isterlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlerini kavuran bir suyla yardım edilir. O ne kötü bir içecektir ve o ateş ne fena dayanılıp oturulacak yerdir. Doğrusu iman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, elbette biz ameli güzel olanın mükafatını asla zayi etmeyiz. İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle bezenecekler. Altın ve gümüş işlemeli ince ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerine yaslanıp oturacaklardır. O ne güzel mükafat, ne güzel yaslanarak oturulacak yerdir. Onlara şu iki adamı misal ver. Biz onların birine iki üzüm bağı lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin ve meyvelik bitirmiştik. Her iki bağda her sene yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların iki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Onun başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşması sırasında, "Benim malım ve servetim seninkinden daha çoktur ve ayrıca maiyetim bakımından da senden daha itibarlıyım," dedi. Böylece o zenginliğiyle övünen kimse kendisine zulmederek inkarcı bir halde bahçesine girdi. "Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum," dedi. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben Rabbime döndürülürsem bunun yerine elbette bundan daha iyisini bulurum," dedi. Onunla konuşmakta olan arkadaşı da ona dedi ki, "Seni önce topraktan, sonra bir nutfe, spermden yaratıp, sonra da sana adam biçimi veren Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak tutmam. Bahçene girdiğin zaman, maşallah, la kuvvete illa billah. Bu Allah'ın dilediğidir. Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur," demeli değil miydin? Üstelik beni mal ve evlat bakımından kendinden daha aşağı görüyorsun. Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir. O seninkinin üzerine gökten bir afet indirir. O da kas katı kaypak bir toprak oluverir. Yahut suyu yere çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin. Nitekim o inkarcının serveti kuşatılıp ürünü helak edildi. Çardakları çökmüş halde görünce o bahçenin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı ve "Keşke ben Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım," dedi. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da yoktu. Karşı koyup kendisini kurtaramadı da. İşte böyle bir durumda koruyuculuk ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'a mahsustur. Sevap verme bakımından en hayırlı odur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine odur. Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. O dünya hayatının durumu tıpkı semadan indirdiğimiz suyla yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin kuruyup rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline gelivermeleri gibidir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Mal ve oğullar geçici dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır. Düşün ki o gün biz dağları yürütüp gidereceğiz. Ve yeri apaçık, düz ve çıplak göreceksin. Yine o gün içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın herkesi mahşerde toplarız. Hepsi sıralar halinde Rabbine arz olunmuşlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi şimdi de çırılçıplak, hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz, sizin için vaadimizi yerine getirecek bir zaman tahdit etmediğimizi zannettiniz değil mi? Denilir. Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki, onun içindeki yazılı şeylerden korkarak, "Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip! Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları sayıp dökmüş," derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de, iblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. Ey insanoğulları! Beni bırakıp da onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah müşriklere, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz tapınma, yalvarma ve kendisine bağlanmada bana ortak hale getirdiğiniz şeyleri çağırın, der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar. Fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey, ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adet-i ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ahiretteki azabın gelivermesini beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. İşte Ad, Semud gibi zalim oldukları vakit, kendilerini helak ettiğimiz memleketler. Onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, "Ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim." Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oyağa doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu," dedi. Musa, "Aradığımız şey bu," dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki, "Biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik." Musa ona, "Sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. O da, "Doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem," dedi. Hızır da, "O halde bana tabi olursan ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma," dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, "Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın," dedi. O da, "Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet," dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, "Bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha? Hakikaten sen benzeri görülmemiş, çirkin bir şey yaptın," dedi. "Yüce Allah doğru söyledi."
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 15'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç,

0: Temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.